0: Sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işlemini 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili soruyu yanıtladı. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkınbak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinde olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin. Tedbir kararı kalksın. 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerinde 5 ile 7 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5 ve Gaziantep 14 derece.

Arkası yarın. Yapım

Gün uzun, yollar uzak. Birinci bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: Cihan Işık Yenerso, Melek Hanım Macide Tanır, Ali Bey Orhan Aral, Seniha Beyhan Saran, Ferit Erol Kardeşeci, Reşit Bey Ergün Uçucu, Ferhunde İnci Melis Pars.
1: Aşk olsun Ali Bey, hala küşende oturuyorsun.
2: Ne oldu ki Melek Hanım? Ayakta mı dikilmem lazımdı yoksa?
1: Canım, hadi kalk giyin, Senihalara geç kalıyoruz.
2: Yahu bir bayramda gitmesek olmaz mı?
1: Aha, şu dünyada varım yoğun bir tek kız kardeşim. Hem büyük diye hatır sayıp geldiler bize. Ziyaretlerini iade etmemek olur mu hiç?
2: Aman efendim, şimdi Aksaray'dan bineceğiz tramvaya. Ana baba günüdür vallahi, vapurlar da öyle.
1: Aman, seni duyan da İstanbul'dan kalkıp Tekirdağ falan gidecek sanır. Üsküdar ne ki? Bağırsan ses gider.
2: Gitmez acanım, gitmez. Senin dediğin şarkıdır. Ama İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyor sesli.
3: Ali Bey, yeni elbisem yakışmış mı?
1: Peri kızı gibi olmuşsun Cancığım. Hep söylerim ya, yeşil sana her renkten fazla yakışıyor billahi. Gözlerin yeşil diye belki.
3: Babacığım, sen nasıl buldun elbisemi?
2: Aynen annenin dediği gibi.
3: Senin zümrüt küpeleri de takacağım
1: canım,
3: anne.
1: Tak kızım, tak. Bu elbiseye çok yakışır.
3: Ah babacığım, köstekli saatini üst katta konsolun üstünde unutmuşsun. Teyzemlere giderken takmayacak mısın?
1: Baban nesini üstüne taktı ki, saatini de taksana kızım.
2: Sen tasalanma Melek Hanım, tasalanma. Bu soğukta paltosuz çıkarım dışarı ama o saati takmadan çıkmam. Çünkü değeri başka onun. Cumhuriyet hatırası.
1: Hay Allah, yıllar nasıl akıp gidiyor. Cumhuriyetin ilanı üstünden 5 koca yıl geçivermiş bile. Cihancığım 12'sindeydi o zaman. Şimdi bak 17'sinde. Gelinlik kız oldu.
3: Daha dünmüş gibi hatırlıyorum Cumhuriyetin ilanını.
2: İstanbul Valiliğine emir gelmiş Ankara'dan. Cumhuriyetin ilanını, Mustafa Kemal Paşa'nın da reisi cumhurluğa seçildiğini bildirmişler. Onun üzerine 101 pare top atışı başlayınca...
1: Konu komşu hepimiz sokağa dökülmüş.
2: Ya.
1: Neydi o heyecanımız, hay Allah? Hiç gözümün önünden gitmiyor. Sokaklar, caddeler süslenmiş, davullar, zurnalar çalıyor.
2: O sabah ilk işim Beyoğlu'na saatçi Andon Efendi'ye koşmak olmuştu. Yeni bir çağ başladığına göre zamanın düğmesine de yeniden basmak gerekir. Ver bakalım saatlerin en iyisini dedim.
1: Şeyi hatırlar mısın? Hani Dolmabahçe Rıhtımına gitmiştik bir gün. Cumhuriyetin ilanından az önceydi.
2: Hatırlamaz mıyım? İstanbul'daki düşman donanmasından geriye kalan son birkaç gemi Türk bayrağını selamlayarak boğazı terk ederken... İkimiz çocuklar gibi ağlamıştık.
1: Ya, Seniha anlatmıştı. O da evlerinin üst kat penceresinden görmüş de giden gemileri. Az gözyaşı dökmemiş.
2: O hanım konuşmaya dalınca Seniha'ya gideceğimizi unuttuk.
1: Ay, ben gidip hediyelerini de unutmayasın.
2: Korkma Melek Hanımcığım, korkma. Aksaray'ın bunca yıllık şekercisi Baldız Hanım'a gidecek bir kutu bayram şekerini götürmezse utancından ölür acanım.
3: Yani paketi hazır ettin mi baba?
2: Yok kızım, yok. Dükkan ayağımızın altında. Giderken hazırlarım. Rahmetli babam böyle altı dükkan üstü ev oldu mu tembel işi derdi. Ya bizimki de o hesap. Cihan hadi kızım, sen şu elbisemi getir. Saatimi de.
3: Peki baba.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun şöyle içeri. Ferit Bey, bak ablamlar geldi.
1: Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Önce şu emaneti sana teslim edeyim hemşire.
3: Aman enişte bey, ne zahmet ettiniz.
2: Lafa bak şimdi.
4: Bayram bahane, ağız tatlatsın dedik seni acım.
3: Teşekkür ederiz abla. Oh Cihan, bu ne güzellik böyle yavrum.
5: Teşekkür ederim Seniha teyze, elini öpeyim.
3: Ah, sağ ol evlatçım. Oo, sağ ol yavrum.
1: El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi buyurun, buyurun içeri, buyurun.
0: Buyurun,
1: buyurun. Buyurun,
0: buyurun ablam hele.
2: Gel gel. Oo, misafiriniz vardı demek efendim.
1: Aa, Reşit Bey yabancı değil, eski aile dostlarımızdan biri. Daha doğrusu rahmetli abimin Darülfünun'dan arkadaşı.
2: Pek memnun oldum efendim.
1: Reşit Bey, sizi bacanağım Ali Bey ile tanıştırayım. Seniha'nın ablası Melek Hanım, bu da kızımız Cihan. Seniha da ben de kendi kızımız gibi severiz onu. Çocuğumuz yok ama Cihan yetiyor bize.
6: Allah bağışlasın efendim, memnun oldum tanıştığımıza. Şey, ben artık kalksam.
1: Aa, olur mu canım? Olur mu? Daha bir acı kahvemizi bile içmediniz.
3: Aa, şimdi pişiririm. Nasıl olsun kahveniz Reşit Bey?
6: Sade rica edeyim, zahmet olmaz.
3: Aman efendim, ne zahmet.
5: Teyze,
3: ne zahmet.
5: Ben pişiririm kahveleri, sen kalkma.
3: Sağ ol kızım. Bizlerin nasıl içtiğini biliyorsun yavrum zaten.
1: Efendim, Reşit Bey Bursa işrafındandır. Halen de orada oturuyor. Aslında hukuk mektebini bitirdi ama avukatlık yapmıyor. Yıllardır babadan kalma dokuma tezgahlarının başında.
2: Pek güzel efendim.
6: Tahsilimi tamamlayıp Bursa'ya döndüğümde babamın sağlığı pek iyi değildi. Çaresiz geçtim işin başına.
2: Başka kardeşiniz yok mu efendim?
6: Erkek kardeşim yok. Kütahya'da evli bir ablam vardı. Geçen yıl onu da kaybettim.
4: Ya. Başınız sağ olsun.
6: Dostlar sağ olsun efendim. Dediğim gibi benden başka işleri çekip çevirecek kimse yoktu. Tabii sonra harpta gördük. Her şeyi yüzüstü bırakıp cepheye gittim. Sonra Bursa'nın işgali ne acılar yaşattı, ne acılar.
1: Bursa'nın işgali Büyük Millet Meclisi'nde de pek derin üzüntü yaratmış. O gün kürsüye serilen siyah örtü şehir kurtulana kadar kaldırılmamış dediler.
2: Allah bir daha göstermesin o günleri. Geldi geçti çok şükür.
6: Çok şükür.
1: Efendim, çok şükür. Reşit Bey daha gençken eşini kaybetti. Belki 20 yıla yakındır yalnız kaldı.
6: 17 yıl efendim.
1: Bir daha da evlenmedi. Aslan gibi iki oğlu var. Onları yetiştirip evlendirdi.
4: Şimdi kalabalık bir aile sayılırsınız öyleyse.
6: Öyle efendim. Büyük gelinimin dayısı İstanbul'da oturuyor. Çoktandır ısrarla çağırıyorlardı bizi. Bayram bahanesiyle ailece kalkıp geldik.
1: Eksik şimdi. Olmasın. İstanbul'a her gelişinde de bizleri arar sorar.
3: Oh, kahvelerimiz de geldi.
5: Buyurun efendim.
4: Buyurun efendim.
6: Teşekkür ederim canım. Zahmet oldu.
5: Rica ederim efendim. Afiyet olsun.
6: Bu ne güzellik böyle Allah'ım. Bu ne zarafet.
3: Kalkmakta acele ettiniz Reşit Bey. Kalsaydınız akşam yemeğini birlikte yerdik.
6: Teşekkür ederim Seniha Hanım. Akrabalar beklerler. Bir de karşıya geçeceğim. Beşiktaş'ta oturuyorlar, evet. Akaretlerde.
1: Paltonuzu tutayım.
6: Aman rica ederim. Hayır, Ferit Bey ya. Kendim giyeyim. Aman, İstirham ederim.
1: Rica ederim. Ederim.
6: Teşekkür ederim.
3: Her zaman bekleriz.
1: Her zaman bekleriz.
6: Hoşçakalın. Sizleri de Bursa'ya beklerim efendim.
1: Yolumuz düşerse rahatsız ederiz.
6: Hoşçakalın efendim.
3: Güle güle efendim. Güle güle, selametle.
6: Sağ
3: güle
6: olun.
3: Güle.
6: Oh. Nihayet dışarıdayım. Vapur iskelesine kadar yürüyeyim. Açılırım. Ne oldu bana böyle? Bunca yıl kabuğuma çekilmiş yaşarken. Allah'ım. Allah'ım, neden çıkardın onu karşıma? O güzelliği, o zarif tavrı. Ferit Bey'in dediğine göre elinden kitap düşmezmiş. İstanbul'un işgal yıllarında okula gidememiş ama kendi kendini yetiştirmiş. Tam benim kafa dengim. Vazgeç Reşit. Sen gelmişsin 45'ine. O daha bir çocuk. Olacak iş mi? Bu yaştan sonra gülünç duruma düşersin. Ne yapmalı? Ah Ferhunde abla, şimdi sağ olsaydın nasıl kızardın bana. Bunca yıl evlen evlen dedim de ne bekledin derdin. Saçlarının kırlaşmasını,

0: Beyda abla, onun gibi birini bulamam ki ben. İyisi mi biz yine böyle yaşayıp gidelim. Zehra Hanım babamla benim her hizmetlerimizi görüyor, çocuklara da bakıyor.
1: Bilirim, bu evin emektarı direğidir Zehra Hanım. Ama yine de evlenmen lazım Reşit. Bir can yoldaşın olmalı, hem de tez elde.
0: Bakalım abla, zaman ne gösterecek. Hem şu halimize baksana, Balkan Harbi çıktığından beri hızla yayılıyor alevler. Akın akın göçmen geliyor Rumeli'den. Osmanlı eski Osmanlı değil, söndüremiyor ateşi.
1: İyi güzel de bunların evlenmenle ilgisi ne?
0: Bu gidişin sonu korkutuyor beni abla. Besbelli savaş bizi de içine alacak. Dilber beni iki çocukla dul bırakıp gitti. Ya ben de ardımda bir günahsız bırakıp cepheye gidersem?
1: Başımıza ne gelecekse gelir, engel olamayız. Onun için korkma, at adımını. Gerisi ne olur Allah bilir. Hem ben senin huyunu iyi bilirim. Harpten çok bu eve üvey anne getirmekten korkuyorsun. Çocuklarına düşkünsün. Zehra Hanım'dan duyduğuma göre sık sık günün orta yerinde dükkana babama, tezgahları işçilere, ipekçi ustalarına bırakıp eve koşuyormuşsun.
0: Ne yapayım abla? Sevgiye muhtaçlar. Anneleri sağ olsaydı...
1: Haklısın ama böyle olmaz ki Reşit. Bak babam yaşlı, hasta bir adam artık. Sen olmazsan müşterilerle, bedesten esnafiyle baş edebilir mi? Sonra tezgahları elin adamlarına bırakmak, yok vallahi olmaz. Bir an önce evinin düzenini kur da gözün arkada kalmasın.
0: Elin kızını çocuklarıma ana edeceğim. Sonra da gözüm arkada kalmayacak.
1: Ha? Dedim ya, arar buluruz vicdan sahibi merhametli bir kızcağız. Ah, evlendiğini göstersin Rabbim. Vaadim var. Çekirge hamamını açtıracağım. Bütün gün parasız yıkanıp patlansın herkes. Yenilsin, içilsin. Kendim gelemezsem Kütahya'dan Zehra Hanım'a söylerim. O yerine getirsin vaadimi.
0: Bakalım Ferhunde abla. Nasip de varsa o da olur. ...17 yıl açtıramadın çekirge hamamını abla. Kim bilir şimdi sağ olsaydın o vaadini.

0: Sen miymişsin ya? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melek abla. Of aman, öldüm bittim yorgunluktan. Ay vapurda tam 3 kere ayağıma bastılar. Ay tramvaylar desen kalabalıktan soluk alınmıyor.
0: Geç otur da hemen bir yorgunluk kahvesi yapayım sana.
1: Aman bırak şimdi kahveyi, gel gel gel otur yanıma. Sabah sabah boşuna gelmedim buraya.
0: Hayrola, niye geldin?
1: Dur anlatacağım. Cihan evde mi?
0: Yok, komşuya geçti. Arkadaşıyla nakış işleyeceklermiş. Ha,
1: bu iyi işte. Anlatacaklarımı duymasın.
0: Beni korkutuyorsun sen ya.
1: Korkma abla, kötü haber getirmedim. Hayırlı bir iş için geldim. Hani bayramda bizim evde karşılaştığınız Reşit Bey'i hatırlar mısın?
0: Hatırlaması olur muyum?
1: Söyle bakalım, nasıl buldun onu? Beğendin mi?
0: Kız, o ne biçim soru öyle? Elin adamını beğensen ne olacak, beğenmesen? Bana bak, dilinin altında bir şey var senin. Az önce de hayırlı bir iş falan dedin.
1: Tabii hayırlı dedim. Reşit Bey Cihan'a talip.
0: Ne? Talip mi?
1: Ya, biz de görür görmez pek beğenmiş bizim kız. Ama gördün işte, kibar, çekingen adam. Yaşı gelmiş 45'e. Evli barklı çocukları var. Durumunu düşününce cesareti kırılmış ama yine de derdini söylemeden yapamamış. Bursa'ya dönmeden tekrar geldi bize. Ferit Bey'e utana sıkıla anlatmış derdini.
0: Bak sen şu işe.
1: Kabul etmezlerse kararlarına saygı duyar geçer giderim demiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. İlk anda aradaki yaş farkı, yetişkin çocukları falan gözümü korkuttu ama sonra düşündüm ki adam yaşını hiç göstermiyor.
0: Doğru, haklısın. Sen söylemesen 45 yaşında olduğunu tahmin edemezdim.
1: Huyunu suyunu sorarsan Ferit Bey diyor ki böyle adam tanımadım. Karıncayı incitmez, merhametli, duygulu, cömert, kültürü de eksik değil. Tıpkı Cihan gibi. Çocukları da hiç dert değil vallahi. Besbelli Cihan'ı el üstünde tutacak. Ne çocuklarına laf söyletir ne de gelinlerine. Başıma tac ederim Cihan Hanım'ı demiş.
0: Aman o sözler 3 gün sonra unutulur seni acım.
1: Aa, yok abla, adam öyle sözünden dönecek birine benziyor mu? Zaten öyle biri olsaydı Ferit Bey bu işe aracı olmazdı. Cihan'ı nasıl sever bilirsin.
0: Demek Ferit Bey bu işe taraftar.
1: Vallahi Reşit Bey gibi bir damadı kolay kolay bulamazlar. Düşünsün taşınsınlar ama bu işin iyi tarafı kötü tarafından çok dedi.
0: Ferit Bey yanılmaz, birine iyi diyorsa iyidir ama...
1: Bak Ferit Bey ile benim, Ali enişteyle...

0: Senin aranızdaki yaş farkı geçinmemize engel oldu mu? Yaşının dengiyle evlenip de mutlu olamayan o kadar çok ki.
1: Doğru, doğrusun Seniha'cığım. Çok doğru, o bakımlardan haklısın da şu gurbete kız verme işi de çok kötü. Olup olacağı tek evlat üstelik.
0: Aman abla, Bursa iki adımlık yol. Sık sık gelir giderler. Siz de gidersiniz. Hem Reşit Bey yakında otomobil alacağım demiş Ferit Bey'e. Eşten dosttan duyuyoruz ya. Uzak yolları yakın ediyormuş otomobil.
1: Evet öyle ama gene de gurbet işte.
0: Aman Melek abla, aynı şehrin içinde yaşıyoruz da kaç günde bir görüşebiliyoruz? Ah, rahmetli annemle babam Beykoz'da oturuyorlardı. Günlerce yüzümüze hasret kaldıkları olurdu. Demek ki gurbetlik İstanbul'un içinde bile oluyor.
1: Doğru, haklısın tabii, doğru.
0: Sen artık münasip bir dille Ali enişteye de...
2: Şişt, can geldi.
0: Aman, ona şimdilik bir şey duyurma. Eniştemle konuş ama asıl senin düşüncen önemli.
3: Ah, sen burada mıydın teyzeciğim? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Bu taraflarda bir tanıdığa başsağlığına gelmiştim de dönüşte size uğradım.

0: Olmaz. Babam yerinde bir adamla ne diye evleneyim? Duymadın mı? Benden büyük çocukları varmış.
1: Peki ama ne çıkar kızım? Bak babanla benim, teyzenle enişten arasında.
0: Sizlerin aranızda 13-14 yaş fark var. Ama Reşit Bey'le benim aramda tam 28 yaş. Hem sizler kendinizden büyük erkeklerle evlendiniz diye benim de mi aynı şeye katlanmam
1: öyle
0: gerek?
1: Öyle şey olur mu kızım, öyle şey olur mu? Yani bizim demek istediğimiz, adamın yaşı senden büyük olunca kıymetini bilir, hoş tutar
0: kıymetimi
1: seni.
0: Kıymetimi bilip bilmeyeceği ayrı konu. Hepsinden önce babamla sen, teyzem, eniştem, geleceğim hakkında benden habersiz nasıl karar verirsiniz? Her şey olup bitmiş, Reşit Bey'e haber gönderilmiş. Ancak şimdi duyuyorum bu meseleyi.
1: Ama bizler senin için en doğru olacak yolu biliriz. Kötülüğünü ister miyiz hiç? Bildik bileli adet böyledir kızım.
0: Doğru. Adet böyle. O nasıl adetse. Şu evdeki bir eşya satılırken bile herkese düşüncesi sorulur. Söylesene, şu konsolu ya da şu masayı satacak olsanız bana da sormaz mısınız?
1: Canım, o başka tabii.
0: Haklısın, o başka tabii. Çünkü bu eşyalar kadar bile değerim yok bu evde benim.
1: Ay Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Allah'ım, Allah'ım. Sen bildin seni hacım. Gel içeri. Ay. Başımız derdi.
2: Hayrola abla?
1: Cihan, evlenmem diye tutturdu, ne yapacağımı şaşırdım.
2: Dur canım, dur abla, dur, telaşlanma. Ben razı ederim onu.
1: Hadi kolaysa et bakalım.
2: Ederim vallahi de, ederim billahi de ederim. Cihan, oh, aman da aman. Nerede benim zümrüt gözlü kızım? Buradaymış. Ama bu suratın ne böyle kızım? Neşeden yerinde duramayacağın günler bugünler. Bak, aklından neler geçtiğini biliyorum ama üzülme sakın. Ne gurbetliğini hissedeceksin, ne de çocuklu adamla evlendiğini. Sonra yaşını da göstermiyor adamcağız. Yanına yakışır senin vallahi.
0: Teyzemi ne çok severdim. Ama şimdi öylesine uzak ki benden. O beni anlayamıyor, ben de onu. Bir şeyler yapmalı. Karşı koymalı bu işe ama nasıl? Nikahtan. Evet, neden olmasın? Gazi Paşa'nın tuttuğu altın olsun. Kapı gibi kanun çıkarttırdı bizler için. 2 yıldan beri evlenenler medeni nikah kıydırıyorlar. O anda kadına da erkeğe de soruyormuş nikah memuru. Bana da soracak, bu adamı kocalığa kabul ediyor musun diye. Hayır desem. Ama olmaz ki. Kendi onurumu, ailemin şerefini ayaklar altına atamam ki. Yıllarca söylenir Aksaray'da. Şekerci Ali Bey'in kızı Cihan diye başlarlar. Yo yo, yapamam.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bugün bayram, mendil aldım sevgilime hediye. Meşhur sözdür, mendil vermem ayrılık olur diye. Malım, mülküm, canım olsun güzelime hediye. Meşhur sözdür, mendil vermem ayrılık olur diye. Muzaffer İlkar'ın Hicazkar makamındaki bu eserini Gönül Aköz'den dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Diliyorum ki bayramınız huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçiyordur. Bu gecede bayrama özel bir seçkiyle huzurlarınızdayım. İkinci Hicazkar şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi Gönül Aköz'den dinliyoruz yine. Bugün mutlu günümdür, bayramım, düğünümdür. Bütün dünya benimdir, sevgilimden haber var.

Sıradaki Hicazkar eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Reşat Bilgin'e ait İnciyaman'dan dinliyoruz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir.

Güftesi ve bestesi Numan Ağa'ya ait Hicazkâr eseri Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ben sözüne bağlamam bel, pek bir vakit duyar engel. Hele sabret, kırarsın tel. Erken olmaz, akşama gel.

Enderuni Vasıf'ın dizelerine Tahir Efendi'nin Hicazkar bestesini Ayla Büyük Ataman'dan dinliyoruz. Gönlümü bir tıflı dilbaz eyledi kendine hemraz, misli yok bir şuhi mümtaz, hüsnü sertabe kadem naz.

Hafız Yaşar'ın Hicazkar bestesi var sırada. Korodan dinliyoruz. Bir yar sevdim, kuş adalı, boyu posu edalı, meğer o sevdalı olmuş üç beye ayrı ayrı. Birincisi paralı, ikincisi sevdalı, üçüncüsü belalı. Üçünün de yerleri ayrı, bana bir şey kalmadı.

Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait icazkar eseri de İnce Saz topluluğu ve Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam, aşkını dilesem, kalbimi sunsam, ne olur uğruna sararıp solsam.

Yıldızlar altında bu güzel bayram gününde beraberliğimiz Rast makamında eserlerle sürüyor. Dinleyeceğimiz ilk Rast eserin güftesi ve bestesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait Esma Başbuğ'a kulak veriyoruz. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Coşarım ben gülersen, ağlarım ben küsersen. Kalbime gir, bahar ol, yüreğim tazelensin.

Rifat Bey'in Rast eserini Kemal Caner'den dinliyoruz şimdi. Karlı dağı aştım geldim, aşk oduna düştüm geldim.

Atıf Kahraman'ın güftesini yazdığı Selahattin İçli'nin rast şarkısı var sırada. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy pos onda, kaş göz onda, esmer ona derler.

Güfte ve bestesi Ali Aettin Yavaşça'ya ait rast eseri Afitap Karaca'nın yorumundan sunuyoruz. Senden uzak günlerim zindan oluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor. Gönül bahçemde yazık, hayal gülü soluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor.

Güftesini Ali Sarcan'ın yazdığı Selahattin İnal'ın Rast şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz şimdi de. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık.

Güftesini Cengizhan Altuntaş'ın yazdığı Mehmet Ilgın'ın rast eseri var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına.

Yıldızlar Altında programının bu gece de sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her günümüzün bayram sevinciyle, coşkusuyla, huzuruyla dopdolu olmasını diliyorum. Yarın gece bir başka programda yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim size. Bu güzel bayram gecesinde programda sizin için seçtiğimiz son şarkı, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın güftesini yazdığı Gültekin Çekin'in Rast eseri. Erkan Yüksel'in yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Kara gözlüm, efkarlanma, gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki, gel gayrı, sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Mutlu bayramlar, hoşça kalın.

0: bayram sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bayramın ikinci gününde de size eşlik ediyoruz canlı yayınımızla. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Adem Gürlek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek buradayız. Size eşlik edeceğiz. Her neredeyseniz biz de yanınızda olacağız. İki telefon bağlantımız olacak bugün sevgili dinleyenler. Programımızın ilk kısmında akademisyen, yemek araştırmaları yazarı Ceren Bozkurt'u ağırlayacağız. Bayramlar biliyorsunuz ki yalnızca geleneksel bir kutlama değil, birlik ve beraberliği, aile bağlarını, kültürel mirası ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren günler. Toplumun ortak değerleri, dayanışma duygusu, kişiler arası bağlar güçleniyor bu özel günlerde ve bu özel günlerde yaşanan en özel anlarda sofralarda yaşanıyor elbette. Bayramın en güzel özelliklerinden biri paylaşmanın, bereketin, birlikte olmanın sembolü. Bayram sofraları neden önemli? Acaba kültürümüzü nasıl yansıtıyor? Belirli değişiklikler var mı? Bunları konuğumuz Ceren Bozkurt'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Ardından programımızın ikinci kısmında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte olacak. Bayramların insan ilişkilerindeki öneminden, teknoloji ve bayramdan günümüzdeki ilişkileri nasıl güçlendirebileceğimizden bahsedeceğiz. Ailece başladı. Ceren Bozkurt'la sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Mutlu bayramlar Ceren Hanım.
1: Merhabalar, iyi bayramlar. Tüm ekibinizin de bayramını kutlarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de tekrar kutluyoruz bayramımızı. Bayram sofraları biliyorsunuz ki sadece karın doyurmak için değil, birlik beraberliği sağlamak için, iletişimi güçlendirmek için, ruhu da doyurmak için son derece önemli sofralar. Biz de bayram sofrası ritüellerinden bahsetmek istiyoruz sizinle. Şöyle bir geçmişten bugüne baktığımızda bayram sofrası denilince neler anlarız biz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Aslında bizim hep unuttuğumuz ama kültürümüze bağlı olan değerler bunlar.
0: Evet.
1: Bayram sofrası aslında çok önemli bir gelenek. Özellikle Osmanlı için konuşmam gerekirse o kadar önemli bir gelenek ki aslında bayram, yani bayramlar gelmeden önce İstanbul'da yaşayan halkın biz gidip kapalı çarşıya bazı eşyalarını bıraktıklarını biliyoruz. Yani onunla para almak için haciz gibi aslında bıraktıklarını.
0: O kadar önemli.
1: Evet, o kadar önemli çünkü aslında bayram sofrası demek birlik demek. Ya biz biraz aslında biraz daha günümüzde 21. yüzyılda biraz daha böyle bireyselleştik ama o dönemde bayram sofraları demek aslında imaret demek. Bayram sofraları demek herkesin, yani 7'den 70'e hem herkesin, ki bu işin içinde padişah da var, sıradan halk da var. Herkesin karnını doyurduğu, güzel sohbetlerin edildiği, herkesin bir masa, bir sofra etrafında buluşabildiği yerler aslında bayram sofraları.
0: Hı hı. Nedir bu sofraların ritüelleri?
1: Ritüeller aslında şöyle, bizim kaynaklarımızda daha çok Ramazan bayramı için daha çok kaynaklarımız var. Bunlar Ramazan bayramı ritüelleri çok fazla var ama Kurban bayramında da işte Ramazan bayramı ritüellerinin neredeyse aynısı gerçekleştiriliyor. O da şudur ki kurban kesilir. Kurban, yani imkanı olan, elbette imkanı olan kurbanı keser. Kurban kestikten sonra da muhakkak bir aşevinde yahut bir imadethanede kurban pişirilir. Kurban pişirildikten sonra da gerçekten herkese dağıtılır ama yani hakkınızın alabileceği herkese kurban dağıtıldığını görüyoruz biz bu dönemde. Herkesin gerçekten evine et girdiğini yahut dışarıda yemek yiyebildiklerini, yani imadethanelerde yemek yediğini görüyoruz. Bunun yanında muhakkak yanında bir pilav olurmuş. Öyle aktarıyor bize kaynaklar. Bir pilav ama sade yağlı bir pilavdan bahsediliyor. Düz bildiğimiz bu tencerelerde, kazanlarda yapılan büyük pilavların olduğunu söylüyorlar. Bunun yanında işte muhakkak da bir tatlı ki görece bu baklava olurdu. Evet. Baklavanın servis edildiği söyleniyor. Ama tabii ki işte evlerde, özellikle İstanbul hanelerinde, aristokrasi evlerinde bu gelenek biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz.
0: Evet, kahvaltılar da çok önemli değil mi bayramda?
1: Aslında şöyle.

0: Yine kahvaltı terimi bize çok geç girdi. Hani kahve altıdan türemiş bir kahve içmeden önce aslında atıştırmalık. Fakat bayram kahvaltılarını ya bayram öncesi yemeklerini erkeklerin namaza gittikten sonra bayram namazını kıldıktan sonra hanelerdeki konaklardaki kadınların onlar gelmeden işte bayram kahvaltısı hazırladıklarını hep beraber işte besmeleyle sofraya oturduklarını hatta kurbanla muhakkak bir açılış yapıldığına kesilen kurbanlarla bir açılış yapıldığını bize söylüyor kaynaklarımız.
1: Bunlar tabii ki Osmanlı'dan bahsediyoruz değil mi şu an bu konuştuklarımız?
0: Bizim aslında konuştuğumuz daha çok işte Osmanlı 17. 18. 19. yüzyıl Osmanlısı. Ama bunun öncesinde de tabii kahvaltı terimi yoktu. Sabah çorbası vardır. Sabah çorbasını kaşıklar insanlar. Ama genel olarak baktığımız zaman bayramlar gerçekten hem Anadolu toplumu için hem Türk toplumu için çok inanılmaz değerli günler. Evin bütün hanedeki bütün insanların o güne özel tıraş olduğunu, işte muhakkak bir temiz kıyafet giyindiğini, ütülü kıyafet giyindiğini, bunun haricinde de evde gerçekten çok iyi hazırlıkların olduğunu, ki mesela börek de bunlardan bir tanesidir. Börek de çok fazla tüketilir bayramlarda, özellikle misafirlere. İşte gelen misafirlere kahvelerin sunulduğunu, yanında muhakkak rahatül hulkum yani lokumun verildiğini biz aslında görebiliyoruz.
1: Peki Osmanlı'dan sonrasında Cumhuriyet'e geçişle günümüze gelişle neler değişti, neler farklılaştı ve bundan sonra nasıl ritüeller oluştu?
0: Şöyle aslında biz Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte öncelikle hem kadınların sosyal hayata karışmasıyla beraber hem işte fabrikalaşmayla, endüstrileşmeyle beraber aslında her şeyin değişmesiyle beraber elbette bizim bayramlarımızda bir değişiklik oldu. Aslında bir adaptasyon oldu diyebiliriz. Hala daha günümüzde de yani 2026'da da bazı gelenekleri sürdürmeye çalışan topluluklar, toplumlar muhakkak var Anadolu içerisinde de. Ama değişmeyen tek şey şu ki aslında neredeyse işte bu 300-500 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Bayram günü çok güzel mükellef bir sofra kurulur ve bu işte özellikle Kurban Bayramı'nda muhakkak bir et o sofraya teşrif eder. Bütün ailenin büyükleri hep beraber yemek yer. Aslında günümüzde de bunu görebiliyoruz ama tabii şimdi işte çalışanlarımız oluyor, izin kullanamayanlarımız oluyor. Yani tıpkı benim gibi.
1: Evet, biz de çalışıyoruz.
0: Siz de çalışıyorsunuz. Ama hani klasiktir aslında aile. Mesela bizim ailede bayram kahvaltıları çok önemlidir. Kurban bayramları çok önemlidir. Ama yine şeyi görebiliyoruz. O esintileri, o birlikte beraber olma, bayramın getirdiği o işte aile bağlarını aslında hala da görebiliyoruz.
1: Evet, bu çok önemli değil mi? Bayram sofrası sadece doyumluk bir sofra değil. Normal klasik bir kahvaltı değil. Sofraya konanlar klasik olsa bile öyle bir anlamı yok değil mi? Bu bayram sofralarının kendine ait bir kültürü var aslında şöyle bir bakıldığında.
0: Kesinlikle var ya, bu dediğim gibi aslında Ramazan bayramı için olan ritüeller inanılmaz fazla. Kurban bayramında daha çok bildiğimiz üzere hani et tüketmeye yönelik olduğu için aslında orada biraz daha rahatlatıyor insanların elini. Fakat şeyleri çok iyi görebiliyoruz. Bakın gerçekten bütün işte ki padişahlar da dahil olmak üzere, Osmanlı Sarayı da dahil olmak üzere çok ciddi kurbanlar bağışlıyorlar. Öyle böyle ki o dönemde dana eti yahut büyükbaş yenilmediği için bunlar hep koyun hesabı üzerinden gidiyor. Bizim mutfak muhasebe defterlerinde de hep koyun hesabından görüyoruz biz. Yani çok ciddi miktarda koyunların kesildiğini ve bunların insanlara halka dağıtıldığını ve bu da şeyden, padişahımız çok yaşasın bizi aç bırakmıyor kurban bayramında diye insanların dua ettiklerini birebir aslında sözlü tarih ve yazılı tarih olarak da görebiliyoruz. Bu aslında müthiş bir şey. Çünkü hem halkını düşünen hem geçmişini düşünen, yani hem geçmiş hem geleceğini, işte geçmişteki kendi ataları için kurban kestiren bir padişah figürü var. O yüzden aslında sadece işte bir protein olarak görmektense hani biraz daha kültür içerisine yatan yemek kültürünü görmek de çok keyifli ve kıymetli oluyor bence.
1: Tatlı da çok önemli dediğiniz gibi Türk kültüründe, Osmanlı kültüründe ve tatlının da aslında ağzımız tatlı olsun, iyi ki geldiniz gibi anlamları var böyle misafire sunulduğunda. Ona ne dersiniz, tatlılarla ilgili neler söylersiniz bayram tatlıları ile ilgili?
0: Tatlıyla alakalı çok güzel bir aslında anekdotumuz var. Şöyle, Türkler aslında tatlıyla İslamiyet'le beraber tanışıyorlar. Türklerin kendi toplumlarında yani yaşadıkları coğrafyada tatlı yağı, şeker, kamış yağı, pancara hiçbir şeye rastlamıyorlar. Fakat biliyorsunuz Arap toplumları yani hurma aslında bizde mesela en başından beri hurma çok kıymetlidir. Çünkü coğrafya onu sunar. Ki biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in de bununla alakalı bir sürü söylemi var tatlıyla alakalı. Ve bu yüzden de aslında Selçuklu dahil olmak üzere Osmanlı'da da tatlı gerçekten çok büyük bir yere sahip ki Osmanlı saray mutfağında sadece tatlı üreten, reçel üreten, şerbet üreten, helvane diye bir aslında bir mekan var. Bayram tatlılarında da şunu görüyoruz biz. Biz işte şu anda gördüğümüz baklava, aslında baklava bir bayram tatlısı. Orada da bayram tatlısıydı. Ama işte mesela işte kadayıftır, işte diğer işte tatlılardır. Onlar bayramlardan ziyade

0: daha çok böyle toplanma alanlarında, mesirelerde tüketilen tatlılar. Ama bayram deyince herkesin hakkına Osmanlı'da en azından baklava gelir.
1: Baklava.
0: Baklava alayı da yapılır, baklava dağıtılır. Baklavaların arasında bazen böyle altınlar koyarlar, işte kim bulursa nasibine diye. Böyle güzel ritüelleri de dönüşmüştür aslında baklava.
1: Ne kadar güzelmiş gerçekten.
0: Evet.
1: Şimdi de zaten bayram denince baklava geliyor akla hakikaten, ama tabii farklı farklı tatlılar da yapılabiliyor. Farklı şerbetli tatlılar. Daha çok şerbetli ama, değil mi, bayram tatlısı
0: Evet.
1: denince?
0: Kesinlikle şerbetli. O da kesinlikle bu şeyden dolayı baktığınız zaman. Bizim zaten şerbetli tatlılarla olan münasebetimiz eskiye de dayanıyor esasında.
1: Evet.
0: Ve biz bunu benimsedik. Hem Türk toplumu olarak hem Anadolu toplumu olarak. O zamanlarda da baklava ustaları yahut baklava yapan insanlar gerçekten çok fazlalar. Aslında bu kültürü biz çok iyi özümsemişiz. İyi ki de kaybetmemişiz ki, biliyorsunuz şu an Türkiye'de de en eski baklava, yani şu an en eski tatlı markaları hep baklava markaları.
1: Tabii, tabii,
0: O da
1: kesinlikle.
0: onların da koruyabildiğini, hani bu değerleri taşıyabildiğini ve günümüze getirebildiğini görmek açıkçası bir yemek tarihçisi olarak beni inanılmaz mutlu ediyor.
1: Bölgesel açıdan bakıldığında neler söylersiniz? İşte doğuda, güneydoğuda, İç Anadolu'da, oralarda daha çok nasıl farklılaşıyor bayram sofraları?
0: Şöyle, aslında bizim bu konuyla alakalı özellikle Osmanlı dönemindeki, ben özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl yemek tarihinin üzerine yoğunlaşmış biri olarak konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bizim bu konularda aslında en çok referans aldığımız yer İstanbul mutfağı ister istemez.
1: Evet.
0: Biz doğuya giden yahut işte güneye giden seyyahlar sayesinde biz oranın kültürlerini görebiliyoruz yahut biraz anlayabiliyoruz. Yani %100 kesin bir yorum yapamıyoruz ama
1: Hı.
0: bayram sofralarının Anadolu'da da aslında, ya daha doğrusu bayramın Anadolu'da çok önemli olduğunu, bize seyyahlar, hatta ilk defa Anadolu'ya girmiş seyyahların çok şaşırdığı birkaç anekdotlar var. İşte hani bayram günü herkes sabahları kalkıp işte çok şaşıran, işte erkekler nereye gidiyor diye onları peşim takip ettim. Camiye gidiyorlarmış, bugün önemli bir günmüş onlar için. Ondan sonra kurbanları kestiler ve kurbanları hemen orada kestikten sonra büyük kazanlara koyup kaynattılar. Sonra işte herkes, işte çoluk çocuk demeden herkes eti yemeye başladı. İşte
1: Hı.
0: dua etmeye başladılar dediğini görüyoruz ama işte bayram sofralarıyla alakalı spesifik işte şu vardı bu vardı diyemiyoruz. Genellikle böyle toplu anlatımlara rastlayabiliyoruz aslında.
1: Evet, daha çok İstanbul'da
0: Evet.
1: yapılanları görebiliyoruz geçmişe bakıldığında.
0: Evet, kesinlikle. Yani İstanbul'da mesela puf böreğinden bahsederken yahut işte İstanbul'da el açması, ıspanaklı böreklerden bahsederken maalesef konu Anadolu olunca bizim kaynaklarımız sınırlı kalıyor ama fikir yürütebiliyoruz biz.
1: Evet,
0: Yine de
1: evet.
0: önemli olduğunu, insanların bir sofrada buluştuğunu yahut yemek yiyerek işte bayramı birlikte kutladıklarını anlayabiliyoruz.
1: Zaten bütün bölgelerde birbirine etkilediği için çok da büyük farklılıklar yoktur diye de düşünüyor insan.
0: Elbette büyük farklılıklar da olabilir. Hani sonuçta biz kocaman bir
1: Hı
0: coğrafyayız ve bu
1: hı.
0: kocaman coğrafyanın içerisinde bin bir çeşit işte meyvesi, sebzesi, her şey var. Ama tabii burada şeyi de atlamamak gerekiyor. Aslında Kurban Bayramı hani hacda yapılan bir süreç olduğu için aslında
1: Evet.
0: esasında bütün şeyler, işte hac yolu, biliyorsunuz yine Anadolu'dan geçen bir hac yolumuz var. Padişahlar seferde hacca giderler gibi gibi. Aslında Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'na ziyade daha çok biraz daha hani ibadeti güçlü, daha toplu yemek,
1: Evet.
0: daha birliktelik ve herkesin, hiç kimseye yatağına aç girmesin, herkes doysun diye
1: Evet.
0: biraz daha böyle öyle ona evrilmiş bir bayram gibi karşımıza çıkıyor aslında.
1: Kesinlikle. Peki siz çocukluğunuza dair mesela neler hatırlıyorsunuz daha çok? Şu an geçmişte çocukluğunuza dair bayramlar, bayram sofrası denince nasıl bir görüntü
0: Aa, müthiş.
1: canlanıyor?
0: Beni ağlatmayın.
1: Ya
0: Gerçekten.
1: ağlamayın. Biz de
0: Ya müthiş. Şimdi
1: ağlarız.
0: müthiş müthiş bir şey bu. Ben hep bunu söylerim. Benim yemek tarihçisi olmam yahut yemek çalışmamın en büyük sebebi benim ailemdir.
1: Ay ne
0: Bizim
1: güzel.
0: için her şey yemektir. Biz sevgimizi de yemekle dile getiririz.
1: Hı.
0: Biri bir şey yemiyorsa neden yemiyorsun diye böyle şey yaparız. Hani bizi sevmiyor mu acaba diye böyle kendi
1: Bu
0: kendimizi
1: Türk
0: düşünürüz.
1: kültüründe genel olarak var olan bir
0: Kesinlikle.
1: şey. Evet.
0: Yani klasik işte böyle şeydir. Hani biri zayıfsa ay ne hastalığı var acaba, ama halbuki normal kilosunda da gibi
1: Evet.
0: düşünebilirsiniz. Ya bizim bayram sofralarımız hep çok güzel ve çok kalabalık olur.
1: Evet.
0: Genellikle kurban kesilmiş olur ve kurbandan muhakkak bir şey yedirilmeye çalışılır. Ama bayram denince aklıma gelen şey börektir benim. Kesinlikle börektir. Çok güzel bir el açması börek olması gerekiyor sofrada. Yine bin bir çeşit peynirler,
1: Ya.
0: güzel sıcak ekmekler, ki anneannem çok güzel böyle açma lavaşlar yapardı. Şimdi yapamıyor ister istemez, işte biraz yaşlanınca insan yapamıyor böyle şeyler ama
1: Evet.
0: bayram deyince aklıma gelen şey aslında yemeklerden ziyade o sofranın, sofrada edebildiğimiz
1: Değil
0: sohbetler,
1: mi?
0: onların tadı. Yani
1: Kesinlikle.
0: yoksa kesinlikle hani domates olsa da olur, olmasa da olur. Yani yeter ki
1: Çok
0: sevdiklerimiz
1: doğru
0: yanımızda olsun.
1: söylüyorsunuz. El emeğiyle yapılmış birçok şey. Oraya işte kendi eliyle koyduğu bir peynir bile ne kadar önemli o sevdiklerinizin. Çocuklar için işte şimdi de öyle aslında. Bunu da bilmek

0: lazım. Buna uygun olarak sofraları o çocuklar için şenlendirmek lazım, değil mi? Onların hatıralarında da yer etsin.
1: Kesinlikle öyle ya, bayramlar elbette şimdi bir çalışma düzenlerimiz çok değişti, işte sistemler çok değişti, ama ben her zaman şeyi savunuyorum açıkçası. Bizim ailede bir kuralımız vardır, gerçi ben bu sene o kuralı çiğnemiş oldum çalışarak, ama herkes bayramda eve gelecek ne olursa olsun, hala yaşıyorken herkes birbirine sarılacak diye bir kuralımız vardır.
0: Ne güzel.
1: Bunu aslında hani gerçekten ben de ilerleyen zamanlarda kendi ailem için çok isterim bunu yapabilmek ve yaşatabilmek. Çünkü gerçekten o kadar hengamenin içerisinde yediğiniz gerçekten bir börek bile insanın anılarını ve
0: Tabii.
1: hatıralarını o kadar canlandırıyor ki, bir koku, bir tereyağının yanmış kokusu bile insanı çocukluğuna döndürüyor. Ve bunlar insanın mutluluk alanları,
0: Evet, bunlar
1: gerçekten
0: çok
1: konfor
0: önemli.
1: alanları gibi oluyor. O yüzden ben dediğinize %100 katılıyorum. Keşke yani günümüzdeki çocukların da kesinlikle bizim yaşadığımız gibi bu geçmişte olan bağlarını koruması gerektiğine inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ceren Bozkurt. Çok keyifli, çok lezzetli bir sohbetti bizim için
1: Ben
0: de.
1: çok
0: Sağolunuz.
1: teşekkür ederim. Fazla duygusal olduysam kusura
0: Ay
1: bakmayın.
0: hayır,
1: Bayramlarda böyle oluyor.
0: çok normal böyle on. Bizim kültürümüz böyle. Biz böyle hissediyoruz bayramlarla ilgili. Böyle
1: Kesinlikle.
0: hissetmek de güzel bu arada. Hiçbir şey hissetmesek bence o sıkıntı olacak. Ben öyle
1: Kesinlikle
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum.
0: Ortak duygularda buluşuyoruz. O yüzden sizi çok iyi anlıyoruz. Sağolunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum herkese. Umarım çok güzel bayramlar geçiririz yine birlikte.
0: İnşallah. Sağ olun. Tekrar mutlu bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın. Akademisyen, yemek araştırmaları yazarı Ceren Bozkurt bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la sohbetimize başlıyoruz. İyi bayramlar Sayın Kırık, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun Feyza Hanım, size de iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, huzurlu bayramlar diliyorum sizlere ve tüm değerli dinleyicilerimize efendim.
0: Biz de bir kez daha kutlayalım tüm dinleyicilerimizin bayramını, sizin bayramınızı. Şimdi bayramlar son derece önemli insan ilişkileri açısından. Yapılan birçok araştırma var bunların gerçekten insana iyi geldiğine dair. İnsanlarla iletişimde bulunmamız için güzel vesileler olduğuna dair. Bu sadece gelenekleri yaşatmak değil, bize de iyi gelen bir durum aslında. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Bayramların insan ilişkilerindeki önemi nedir?
1: Şimdi aslına bakarsanız bugün hakikaten şunu söyleyebiliriz. Yani eski bayramlara bir özlem var.
0: Evet.
1: Hakikaten bunu görüyoruz da zaten. Yani bu bir de sadece Türkiye'de değil Feyza Hanım, dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Özellikle hani eski bayramlar nerede sözü, sorusu çok fazla soruluyor. Ama bu aslında toplumsal bir değişimle alakalı bir durum. Yani yaşam biçimi değişti. Hızlanan bir dijital dünya söz konusu ve tabii artan bir dijital bağımlılık var. Buna verilen doğal bir tepki var. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Eski bayramlar dediğimiz özellikle yılın en önemli sosyal buluşma zamanlarından bir tanesiydi. İletişim akışının bu kadar hızlı olmadığı, yoğun olmadığı, teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde günler öncesinden hazırlıklar yapılırdı, evler temizlenirdi, tatlılar hazırlanırdı, kıyafetler alınırdı, bayram sabahı erken kalkılırdı, aile büyüklerinin elleri öpülürdü, komşular ziyaret edilirdi, kapılar tek tek çalınırdı, çocuklar bayram harçlığı ve şekerler toplardı. Yani aslında burada insan sadece bayramlaşmıyordu, sohbet ediyordu, dertleşiyordu, birlikte vakit geçirebilme eylemini sağlamış oluyordu.
0: Evet.
1: Çocuklar içinse o zaman böyle tabletler, telefonlar, bilgisayarlar ya da ekranlar yoktu. Onlar için de bayram oyun demekti, sokak demekti ve tabii ki rahatlıkla hareket edebilecekleri, işte kaydırakta kayacakları, salıncakta sallanacakları bir zamandı. Bugün samimiyetle söylüyorum, tablo büyük ölçüde değişti.
0: Evet.
1: Bu değişimin de kıymetli insan en büyük nedenlerinden biri dijitalleşme ve tabii ki dijitalleşmenin getirdiği dijital bağımlılık. Neden? Çünkü iletişimimizin büyük kısmı artık ekranlar üzerinden gerçekleşiyor. Telefonlar, işte sosyal medya platformları, yapay zeka uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bu durum artık günlük yaşama değil özel günleri de etkilemiş durumda. Çünkü o dönem sadece sesinizi duyurabiliyordunuz. Artık istediğiniz herhangi bir gün görüntülü konuşma, görüntülü görüşme imkanına da sahip oluyorsunuz. Bugün baktım mesela bayram sabahı bile birçok kişi ilk olarak telefonuna bakıyor. Dışarı çıkın, burada da onu göreceksiniz. Mesajlar, bildirimler, yapay zekadan hazırlanmış görseller
0: evet.
1: derken
0: toplu mesajlar.
1: Evet, evet, toplu mesajlar ya da sizin de ifade ettiğiniz gibi. Hatta geçen bana bir mesaj geldi Feyza Hanım. Başkasına mesajı atmışlar galiba.
0: Evet.
1: İletildi diye göndermiş. Altında da başka birinin ismi,
0: İsmi,
1: yazıyor.
0: İsmi değil mi? Evet, evet,
1: evet. Yani
0: hepimizin maalesef başına gelmiştir bu. Evet.
1: Gelmiştir yani, mutlaka benim bu bayramda da geldi. En azından hani o mesajı kopyalıyorsak bile
0: ismi değiştirin bari değil mi?
1: Tabii şimdi bu gayri samimi bir olay meydana getirdi efendim. Çünkü yüz yüze görüşmenin yerine maalesef mesajlar aldı ve toplu mesajlar. Neden? Toplu olarak da mesaj gönderebilmesine izin veren anlık mesajlaşma uygulamaları da var. Yani bugün aile bireyleri ben görüyorum, sizler de belki ziyaretlere gidiyorsunuzdur, görüyorsunuzdur ya da buluşmaları görüyorsunuzdur. Aynı sofrada, aynı yerde olsalar bile ellerinde bir telefon olması artık maalesef sıradan bir görüntü haline geldi.
0: Evet.
1: Bu durum artık hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak insanların ayrı dünyalarda yaşamasına sebebiyet veriyor. O ben merkezci yapı dediğimiz yapı zaten maalesef bizi bu küresel yapı bu hale getirdi. Zaten birlik bütünlüğün bozulması, birlik bütünlüğün parçalanması amacıyla bu teknolojilerin var olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz çoğu Amerikan menşeili. Bunların istihbarat amacıyla da kullanıldığını görmekteyiz. Bu bizim davranışlarımızın da analiz edilmesini sağlıyor. Ne kadar fazla dijital ortamda veri bırakırsak o kadar fazla takip edilme riskimiz de söz konusu oluyor. Zaten o yüzden belki de kıymetli Feyza Hanım, bugün dijital bağımlılık dediğimiz husus sürekli işte bildirimleri kontrol etme ihtiyacına sebebiyet veriyor. Sosyal medyadan geri kalmama arzusu, ki fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu, hastalığı ya da
0: hepimizde var bu.
1: Var var efendim. Yani ben şimdi yanlış anlamayın, hani bunları söylüyorum ama bende yok mu? Var. Ama mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde bunu sağlamaya çalışıyorum. Yani en azından sürekli kısa videolar izleyerek uyarılma hali yapmıyorum ya da bağımlılık noktasında belli bir dakikadan sonra alarm devreye giriyor ve çok ekrana baktım deyip kendimi çekebiliyorum. Farklı etkinlikler, aktivitelerle uğraşabiliyorum. Çünkü unutmayın, bu durum sadece iletişim akışımızı bozmadı. Dikkat süremiz kısaldı. Tabii. Gerçek hayattaki ilişkilerimizin kaliteleri düştü. Bayram gibi derin bağların kurulması gereken zamanlarda bile kendini gösteriyor. Bir de şöyle düşünün Feyza Hanım. Misafirliğe gidiyorsunuz. Belki aylar sonra, yıllar sonra gittiğiniz bir yer. Sürekli elinizde telefon olup bir yandan konuşurken bir yandan telefona bakmanız, karşı tarafın da bu noktada değersizleşmesine,
0: evet,
1: kendini değersiz hissetmesine sebebiyet veriyor. Bugün insani ilişkiler ya da arkadaşlık, dostluk ya da evliliklerdeki bozulmalara baktığınızda yine o şiddetli geçimsizliğin altında yatan en temel etmenin dijital bağımlılık ve iletişim kopukluğu olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında iletişim deyip geçmememiz gerekiyor Feyza Hanım. Bağların zayıflamasına sebebiyet veriyor. O yüzden ben merkezci bir yapı oluşuyor. Takdir edersiniz ki bu dijital emperyalizm dediğimiz kavramda her zaman böl ve yönet esasına göre oluşuyor. Veriler de yurt dışına gittiğinde, ki bundan iki hafta önce yine Sayın Selçuk Bayraktar'ın bir konuşması vardı. Veri egemenliği ve verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasının önemli olduğunu ifade etmişti. Zaten bunlar dijital bir afyon gibi bize sunuluyor. Belli bir noktadan sonra bağımlı hale getiriyor. Ve günün sonunda maalesef kıymetli insan, algoritmalar aracılığıyla yönlendirilen bir toplum halini almaya başlıyoruz. Kutuplaşma artmaya başlıyor. Bugün çağımızda en büyük sorun belki de sosyal medyadaki bu içerikler ve aynı, evet, zamanda da artık mesajların yavanlaşması, yozlaşmanın had safhaya ulaşması ve insani ilişkilerin kopması olarak görüyoruz.
0: Evet, evet. En azından bayramlarda buna dikkat etmek lazım. Çok kıymetli mesajlardı. Çok teşekkür ederiz. Bu konu çok uzun, çok konuşulacak şey var ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Evet.
1: Evet. Çok keyifliydi. Tekrardan sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum kıymetli Feyza Hanım. İnşallah Türk İslam alemi için bu bayram hayırlara vesile olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
0: Siz de hoşça kalın. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Sağolunuz. Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngel çek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Gürlek'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1960-61 sezonu 20 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ezeli rakipler arasındaki çekişme lige damga vurdu. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Sarı Kırmızılıların 4 golüne Metin Oktay imza attı. Diğer gol Bahri Altıntabak'tan geldi. Rövanş maçı ise Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray 6-0'lık Şeker Hilal zaferiyle, Fenerbahçe ise 7-1 biten Karşıyaka maçıyla sezonun en farklı skoruna imza attı. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 61 puan toplayan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş ise 55 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Laszlo Sekeli yönetimindeki Sarı Lacivertliler 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 81 gol attı, kalesinde 29 gol gördü. Sezonu 18 puanla tamamlayan Adana Demirspor alt lige düştü. 1960-61 sezonunda rakip fileleri 36 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi partilerle bayramlaşmasını CHP ile sürdürdü. Ziyarette değişen dünya düzenine dikkat çekilirken terörsüz Türkiye hedefinin önemine vurgu yapıldı. Sağduyunun ve ortak aklın baskın gelmesinin altı çizildi. Bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşması gelenek. Ancak bu bayram CHP'de farklı bir bayramlaşma vardı. Mutlak butlan kararının ardından hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi parti binasında, Özgür Özel'in ekibi mecliste heyetleri kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bayramlaştı. Buluşmaya katılan Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay sürecine dair açıklamada bulundu. Bu kadar sakatlanmış bir süreçle aynı delegeyle kurultay olmaz dedi. 1 Haziran Pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Toplantı tarihinin tüm üyelere resmi tebligat gönderilmesinin ardından netleşeceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Bayramların küskünlüklerin giderilmesine vesile olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı'nın İslam dünyasına huzur ve selamet getirmesini temenni etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı,

satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukları dijital ortamda zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk için dost uygulamalar sistemiyle bugüne kadar çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yapıldığını söyledi. 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığını belirtildi. Yurdun batısında sağanak geçişi etkili oldu. Muğla, İzmir ve Kütahya'da yollar suyla doldu, ulaşım aksadı. Edirne'de de öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yüksek. İran basını bu şehir eyaletinde ABD'ye ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü yazdı. Amerikalı yetkililer ise iddiayı yalanladı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarının da yoğunlaştırıldı. 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan ordusu bir askerin daha öldüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna gerilimi sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesine saldırdı. 11 kişi yaralandı. Kenya'da yatılı kız okulunda yangın çıktı. Lise öğrencilerinin kaldığı okul alevlere teslim oldu. 15 öğrenci yaşamını yitirdi. Spor. Ve spor, A milli futbol takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlılar teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçta sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik ise Beşiktaş Giyini mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, 20.30'da ise Safi Port Erok Spor, Fenerbahçe Beko maçları oynanacak. Haberleri dinlediniz.

geceden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala, hala sokaklarında.

0: Saat 6.
1: Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı. İstanbullular Solo Türk'ün selamlama uçuşunu ilgiyle takip etti. Solo Türk'ün gösteri uçuşu bugün 18'de Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısının koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik.

0: tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede ABD'ye ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. 14 kişi hayatını kaybetti. Lübnan ordusu bir askerin daha öldüğünü duyurdu. Myanmar'da yıllardır süren baskı ve şiddetten kaçan Müslümanlar Güney Asya ülkesi Bangladeş'e sığındı. Mülteci kamplarında yaşama tutunmaya çalışan Müslümanlara Türkiye'den kardeş eli uzandı. 100 büyükbaş kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin genelinde çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğuda, doğusu kuzeybatı, batısı akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş iyi olacak. Ege hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güney güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güneyi öğle saatlerinden sonra 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı. Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Doğusu yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu, sabah batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ile 50 santimetre, zamanla 1 ila 1 metre 25 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz felsefe profesörü Sayın Kenan Gürsoy, kendisi emekli büyükelçi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam, sizinle bu sabah felsefe insan ilişkisini konuşmak istiyorum.
2: Çok güzel.
1: Siz felsefenin insanlık durumunu incelemekle vazifeli olduğunu adeta söylüyorsunuz. Bu ne manaya geliyor? Felsefe nasıl bir insan oluşturur?
2: Belki felsefe nasıl bir insan oluşturur şeklindeki bir soruya bir felsefeci olarak cevap veremem ama tarzını söylerim. Cevap verirsem reçete vermiş olurum. Reçete de bizim felsefecilerin hoşlandığı bir şey değildir. O daha çok tasvir etmekten ve açmaktan, evet, tahlil etmekten, evet, evet, hoşlanır. Felsefe çok iyi bildiğiniz gibi varlık, bilgi ve değerler üzerine toplu bir görüşün araştırılması, temelde bir önemli bir tahlilin yapılmasıdır. Ve bunu da akıl yoluyla yapar. Bilinç hali en yüksek seviyede bir idrak olarak değerlendirilir ve bunu da akılla yapar. Bağlantıları akılla, hükümleri akılla verir. Fakat en son noktada dönüp dolaşıp geleceği yer, varlık diyorsak bu varlıktaki insanın yeri ve insanın varlıkla olan ilişkisi, bilgi diyorsak onu var kılan bilincin, insan olarak var kılan o bilinçli halin ne olduğunun anlaşılması, yani yine insan, ve değerlerin, anlam dünyasının insan için neyi ifade ettiğini idrak etmektir. En son noktada bunu yapar. O zaman dönüp dolaşıp geleceği yer bir tür insanla meşgul olmak ve insanı o temeldeki varlık olarak almaktır. Bu bizim irfani hayatımız için de önemlidir. Çünkü biz insan olmayı idrak etmek için geldik. İrfan dünyamız, evet, evet, bunu bize öğretiyor. Ve irfanla bütünleşen, arifliğe doğru yönelen o insan,

0: insan tipi. Kendisinde gizli olan o varoluş halini idrak kendi içinden, kendisi olarak idrak eden o insandır. Dolayısıyla en başat bir problem olarak insanı alıyoruz. Nasıl bilgi, değer ve varlıkla ilişkisi içinde insanı değerlendiriyorsak, aslında hayat içindeki insanı değerlendirmekten bahsediyoruz. Hayatla insan arasındaki münasebeti anlamaya çalışıyoruz. Hayat soyut bir kavram değildir. Zaman soyut değildir.
1: Evet, tabii.
0: Bir akışın içindesiniz. Muhteşem bir musiki şinasınız, bir değerli sanatçımızsınız. Zaman olmazsa müzik olmaz, vakit ölçü olmazsa bunlar hiçbiri olmazdı. Dolayısıyla o akışın içinde, o zaman akışının içinde bir zaman varlığı olarak insan kendisini ortaya çıkartıyor. İnsan tek başına bir akışta değildir. İnsan yek diğerleriyle birliktedir, diğer insanlarla birliktedir. Toplumun içinde ve tarihin hem yapıcısı, aktörü hem de tarihi bir varlıktır. O zaman insan bir durum içinde vardır. Yani evet, şartları içinde vardır. Peki spekülatif, yani sadece zihne, sadece akıl yürütmelere bağlı olmayan bir düşünceyi, bir felsefecinin düşüncesini neyin üzerine bütünleştirirseniz, yöneltirseniz aslında gerçekten felsefe yapmış olur. O zaman insanlığın durumunu anlamak, bilmek, onun ahlakını, yani etik alanını düşünmek, onun hayata verdiği anlam içinden bunu tekrar irdelemek ve değeri ortaya koymak. Yani değerli olanın hangisi olduğunu, değerin ne olduğunu, kendi değerinin ne olduğunu sorgulamak ve bu durum içinden, bu şartlar içinden bunu ne kadar gerçekleştirebildiğini ve değere ne kadar yönelebildiğini tartışmak durumundadır felsefe.
1: Hocam özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Geleneğin tanımladığı bir insan profili var. Bir de modernliğin tanımladığı bir insan profili var. Biri yaratıcı ile mesafesini açmış. Hatta yaratıcıyı hayatından teşekkür ederiz deyip adeta ben kendi ayaklarım üzerinde duruyorum dercesine dışarıya göndermeye çalışan bir insan. Bu modern tanımıyla insan, ama gelenekte bir yaratıcısı olan, onunla, yaratıcıyla bağı her zaman güçlü olan, tırnak içinde bir ifade, bir insan var. Felsefe dümdüz mü gidiyor? Yani insan ne olursa olsun insandır. Bakışı nasıl insana?
0: Ben sonuncusuna daha çok yakınım. Yani ne olursa olsun insandır'a ve insan konusunu ele alır'a çok daha yakınım.
1: Böyle olunca da insandaki değişimi de daha rahat gözlemleyebiliyoruz.
0: İnsandaki değişim, şartların değişimi, buna rağmen insan kalışının ne demek olduğunu fark etmek durumundadır. Çok böyle duyuyoruz. Yani gençler söylüyor, orta yaşlılar söylüyor, yaşlılar söylüyor. Yaşlılar bizim zamanımızda şöyleydi diyor. Gençler artık bunlar bizim konularımız değil diyorlar. Orta yaşlılar da bunlar hayatın içindeki asli konulara temas etmiyor diyorlar. Ve bizim felsefeciler olarak ele aldığımız anlam, değer gibi sorunsal diyoruz biz, sorun diyelim, problem, problematikleri biraz yan çizerek yaşıyorlar. Hayır, bizim A'dan Z'ye bütün bir insanlığı, hatta bütün kültürleri, bütün bir ahlak bilinci olan, o var olan o insanları böylesi bir düşünme, bilinç, tefekkür haline davet etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk çağda da olsa, değişik çağlarda da olsa, modern dönemde de olsa insan insanlığın durumunu düşünmek durumundadır.
1: Hocam sosyoloji de buna benzer şeyler yapıyor. Sanki felsefeden rol çalarak yapıyor.
0: Felsefeden ayrılmış olduğunu düşünelim mi sosyolojinin? Beyruni de bir filozoftu.
1: Elbette.
0: İbn Sina da bir filozoftu. Elbette. İbn Haldun da bir filozoftu. Auguste Comte da bir filozoftu. Yani Durkheim de bir filozoftu.
1: Evet,
0: yani
1: aslında öyle.
0: Felsefeden kendi evlerini, ocaklarını kurabilmek için ayrıldılar. Ama yine felsefe bu başat soruyu sormak durumundadır. Hakikate doğru yönelmek ne demek? Bunu sorduğunda, anlam ve değer sorusunu gündeme getirdiğinde aslında insanı gündeme getiriyor. Ve gelenek dahi olsa, modern dönemde olsa, postmodern dönemde olsa aslında biz insanla karşılaşıyoruz. Bir tek fark var yalnız. Belki bunu da ifade edeyim.
1: Tabii.
0: Modern dönemin insanı, felsefesi, şahıs, birey olarak o insanı içten kavrayarak, kendisinin karşılaştığı

0: ilişkin, ahlaka ilişkin sorunlarını tartışıyor. Gelenekli dönem daha bütüncüldü. Bir yaratılış itibariyle imani bir yapının içinde özellikle düşünüyorsanız bütün bunları konuşuyordu. Modern dönemler yavaş yavaş o insanın kendisi ile karşılaştığı o yerden hareket ederek o bütüne doğru yükselmek, o ilişkileri değerlendirmek, tartmak, ölçmek, biçmek durumunda ve orada bir söylem oluşturmak durumunda. Ama şunu söyleyeyim, eğer bir monoteist dinin ya da bugüne kadar bilgece gelmiş olan Doğu dinlerinin durumlarını anlayacak olursanız aynı şeydir. Yavaş yavaş modern dönemin gündeme getirdiği insan problemi konusu aslında başlangıçtan itibaren vardır. Bunu biz felsefenin gelişmişliği, insan bilimlerinin oluşmuşluğu, sosyoloji buyurduğunuz antropoloji, psikoloji, tarih, sosyoloji bunların oluşmuşluğu çerçevesinde yeniden sorguluyoruz.
1: Evet. Ve
0: Ama
1: kendi yöntemiyle
0: kendi
1: sorguluyor.
0: yöntemini sorguladığımız gibi o yöntemler üzerinde de bir eleştiri yapıyoruz ve sonra tekrar insana dönüp
1: Evet.
0: ne olmalıdır diye alıyoruz. Fakat asıl insan üzerinde modern dünyanın bugün durması gereken şey çağdaş demeyeyim günlük diyeyim. Bugün içinde bulunduğumuz dünyanın globalleşme, küreselleşme çerçevesinde siyasetten iktisada, iktisattan sosyolojiye kadar karşı karşıya bulunduğu problemler çerçevesinde düşmüş olduğu zavallılıktır.
1: Evet.
0: İnsanlığın düşünecekse eğer felsefe, bu nerede aksıyoruz diye düşünmelidir. Savaşlar, egoizmaların en yüksek seviyeye ulaşmış olduğu bir vahşi kapitalizm. Tüketilen insan, üretici insan, şimdi tüketilen insan haline
1: Evet.
0: gelen, kültürün tüketici bir tüketime dayalı ve tüketilen bir insanı oluşturmaya çalıştığını fark ettiğimiz bu yerde insan konusunu evleviyetle ve büyük bir önemle yani öncelikle ve bunun gerektirdiği değerle ele almak
1: Hocam bir
0: mecburiyetindeyiz.
1: musiki arası verelim
0: Eyvallah.
1: müsaaderseniz devam edelim. Eser Kenan Rıfai Hazretleri'ne ait Benim Derdim Yaman'dır. TRT Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam insanla ilgili konuyu öyle bir yere getirdiniz ki şimdi müstakil bir alan açıldı insanla ilgilenen insan bilimleri. Felsefe burada nasıl bir pozisyon almış kendisine? Yani insanı tekrar acaba modern bilimlerin düşürdüğü o yerden yukarı yükseltmeye mi çalışıyor?
1: Modern bilimlerin başımıza açtığı bir iş var.
0: Bela diyelim.
1: Estağfurullah. İnsan bilimlerinin sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi bunlar çok başarılılar. Fakat kendine has yöntemleri çerçevesinde bir bilim olarak devam ediyorlar. İnsanın anlaşılması için fevkalade gerekli onların yaptığı iş. Ama onlar ister istemez insanı bir konu, bir nesne olarak alıyorlar. Bir üzerinde konuşulması, durulması gereken bir ilgi alanı olarak alıyorlar. İnsanın tekrar kendisini kendisi olarak, kendisi olduğu o yerden hissetmesi lazım. Bir durum içinde kendisini algılasa da bir anlam ve değer öznesi olarak
0: Evet.
1: anlamı idrak eden, kendisini inşa eden ve değer çerçevesinde inşa eden bir varlık olarak ele alması lazım. Şimdi bu onun başat olarak insan asli temeli üzerinden ele alınması demektir. Bir obje olarak değil, bir özne olarak ele alınması, bir ruh
0: Varlık,
1: insan olarak
0: evet,
1: ele alınması.
0: varlık aleminde en
1: Evet.
0: değerli
1: Ve
0: var.
1: bizim en başat olarak dini, irfani hayatımızda andığımız o slogan nedir? Tıpkı Sokrates gibi kendini bil gibi, kim ki kendini bilir, Rabbini bilir dediğimiz o yerde, insanın kendisiyle insan olduğu o yerde tanışması lazım. Bir bilimsel nesne konu olarak değil ya da bir mekanizmanın işletilen bir sistemin bir ögesi olarak değil. Başat bir özne olarak ele alınması lazım. Geleneksel toplumlarda bunu gündeme getirmiyorduk. Çünkü insan belki insan olduğu o yerde tatmin oluyordu. Ama bütün bu modern dünyanın gerekleri çerçevesinde gündeme gelen bütün bu metotlarla, bu kaybolmuşluklarla insanın şimdi bilgi anlamında ve değer anlamında kendisini ısrarla gündemde tutup özne olarak var olduğu o yerde yine kendisini kendisi olmak bakımından inşa etmeye çıkması, hareket etmesi gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
1: Estağfurullah.
0: çok faydalı bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Allah
1: Sağ olun,
0: ilminizi
1: sahi
0: bereketlendirsin
1: şahane.
0: inşallah. Çok teşekkür ederim.
1: İfade etme fırsatı buldum.
0: Efendim Profesör Doktor Kenan Gürsoy hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş, Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbek'le zaman yönetimi üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz efendim. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlıyoruz. Haşr suresi 18'den 24. ayete kadar. Okuyan Ali İnan.

الْخَيْرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. يُسَبِّحُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar, Allah'tan sakının. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir. Ey Muhammed! Eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır.

O acıyıcı olandır, acıyandır. O kendisinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah putperestlerin koştukları eşlerden münezzehtir. O var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih ederler. O güçlüdür, hakimdir.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve onun vaadi haktır. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir.

0: insan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır. Yüce Rabbimiz, dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Değerli dinleyenler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna yürekten inanmaktır. Aynı zamanda rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in insanlığa tebliğ ettiği bütün hakikatleri kalb ile tasdik etmek ve dille ikrar etmektir. Bugün programımızın ilk bölümünde kitaba iman etmenin insan ruhuna ve psikolojisine olan etkilerini, insanın iç dünyasına sağladığı huzuru ve aslında bir yönüyle nasıl bir manevi psikoterapi niteliği taşıdığını konuşacağız. Programımızın konuğu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş olacak.
1: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah efendim. Efendim, bugün bu kitaba iman konusunu inşallah konuşmak istiyorum. Bunun nasıl bir psikoterapi olduğunu anlatmak istiyorum. İmanın 6 şartından birisi malumunuz, kitaplara iman. Bununla alakalı diğerlerinde işte bir gayb, diğer iman umdelerinde sır perdesi dikkati çekerken kitap ise işte gözler önünde olan bir olgu. Allah Teala işte peygamberimiz, ahiret günü, kader kitabı ve melekler göz önünde olduğunda bunları düşündüğümüzde onların işte gaybla alakalı olduğunu görüyoruz. Yani gaybi olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşarken tabii ki böyle değildi. Onu görüp de iman eden pek çok sahabe vardı. Nur yüzü, gülümseyen çehresi İnsanlara güven veriyordu ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmesiyle bize sadece onun hakkında anlatılanlar kalmış oldu. Sahih rivayetlerle bize gelen hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı bize bilgiler verdi. Siyer kitapları bu konuda bize en temel bilgiler ulaştıran eserler olmuş oldu. Bunlarda da tabii insanların hidayet ve irşatları için bunların da birer kaynak olduğu hepimizin malumu. Ancak bununla birlikte peygambere iman onun aramızdan yani Efendimizin aramızdan ayrılmasıyla gayba dönüşmüş oluyor. Fakat Kur'an-ı Kerim böyle değil. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman dediğim zaman ve diğer imanla alakalı umdeleri saydığımız zaman sadece Kur'an-ı Kerim'in işte elimizde olduğunu görüyoruz ve İşte onun her an apaçık işte elimizde bulunan bir kitap olduğunu görüyoruz. Adeta işte Kur'an-ı Kerim bir güneş gibi insanların hidayet ve irşatlarına vesile olmaya devam ediyor. Diğer iman umdeleri de adeta Kur'an-ı Kerim'in bağrında ortaya çıkan umdeler olarak görünüyor. Peygamber yaşarken o da tıpkı işte kitaba iman gibi gözler önündeydi. İnsanlar onun nurlu çehresini görüyorlardı. Tatlı ve cana işleyen sözlerini işitiyorlardı. Bu da imanlarına kuvvet veriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek hayatı dikkatle izleniyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve insanları İslam dinine davet ediyordu. Bunun yanında peygamberlere has binlerce mucize pek çok insanın hidayetine vesile oluyordu. Bunlar insanların İslam dinine girmelerine hem vesile oluyor hem de iman edenlerin imanlarını kamil bir duruma yükseltmesine sebep oluyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla bütün bunlar gayba dönüştü. Bizler gibi asırlar sonra yaşayan insanlara da sadece işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte anlatılan o hadisleri ve yaşantısı örnek olarak kalmış oldu. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki dönemlerde 1000 yılda bir gelen işte Rasullerin tebliği yanında da her zaman hiç eksik olmayan Nebiler onların tebliğini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla dünya peygamberlik müessesesi olmadan hiçbir an yaşamamış oluyordu. 124 bin nebiden bahsediliyor. Bunlar dünya tarihi boyunca peygamberimize değin gelmişti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle nübüvvet ve peygamberlik tamamlanmış oldu. Ve kendisinden sonra da bu ocak kapanmış oluyor. Allah'ın indirdiği kitabın değişmeyeceği ve kıyamete kadar da bozulmadan kalacağı bize bildirilmiş. Vakıa Suresi 77. 78. ayet-i kerimede. Ve bu olguyu peygamber gönderilmesiyle bağlantı olarak düşündüğümüzde de Allah-u Teala'nın bizlere rahmetinden bir kısıtlama yapmadığını,

anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim adeta peygamber aramızda olduğu gibi güçlü ve zengin özellikler taşıyor. Her şeyden önce okuyanları çeşitli mucizelerini ve faziletlerini hissettiriyor ve yaşatıyor. Ve tek başına hidayet ve irşat kaynağı olarak devam ediyor. Yani peygamberimizin işte sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim için bir hidayet ve irşat kaynağı olarak görünüyor. İnsan tabii Allah-u Teala'nın büyüklüğünü tüm evreni göz önünde bulundurduğumuzda idrak edebiliriz. Ama sözü olan kitabının değerini anlamakta da insanlar büyük bir gaflet içerisinde olabilirler. Çünkü her ne kadar Kur'an-ı Kerim elimizin altında olsa da onu okumaktan bazen ihmalkar davrandığımız, onu yaşantıya dökmekte ihmalkar davrandığımız zaman zaman olabiliyor. Allah-u Teala'nın sözüyle insan sözü arasında kesinlikle çok büyük tabii ki farklılıklar var. İkisini sanki bir tutuyor insanlar. Halbuki Allah'ın sözü yaratılmış olan her şeyden, hatta tüm evrenden bile daha büyük ve kıymetli. Çünkü Allah yaratıcı olarak bize mesajını göndermiş oluyor. Allah her şeyi bu kelam, yani sözle yaratmış. Bakara suresi 117. ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim türlü sırlarla, faziletlerle, mucizelerle dolu. Bunu Kur'an-ı Kerim'in mucizatıyla alakalı eserlerde ve icazıyla alakalı eserlerde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz, okuyabiliriz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in özü tabii ki levh-i mahfuzda, çünkü mahluk değil. Kur'an-ı Kerim'i mahluk kabul etmek, onun değerini düşürmek demek. Çünkü mahluk olan varlıklarda kusur ve eksikler vardır, değişebilir. Tüm bunlardan uzak Allah-u Teala'nın sözü olan Kur'an-ı Kerim noksanlıklardan münezzeh olarak görünüyor. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın sözlerinin Arap diliyle anlam bulması ise harfler, kitap sayfaları bu mahluk olabilir. Tarihte Kur'an-ı Kerim'in değerini insanların nazarında düşürmek için onu mahluktur diye ifade eden bazı bedbahlar olmuş. Bununla alakalı da tartışmalar yapılmış ama bizim inancımızda Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmadığı şeklinde. Evrende Allah'a en yakın ve somut olan şey Kur'an-ı Kerim. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i hayatlarıyla, emir ve yasaklarıyla, riayetle yaklaşanlar ve onu sürekli okuyanlar çok istifade edecekler ve şifasını ve rahmetini her daim görecekler. Çeşitli mucizelere bizzat tanık olacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu icazına tanık olacaklar ve Kur'an'ın Allah katından indirildiğine gönülden ve hakka yakın tanıklık edecekler. Çünkü kitaplara iman ve başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bu imanın altı şartından birisi. Her surenin çeşitli dertlere ve sıkıntılara işte şifası var muhakkak. Bunlar ilgili kitaplarda yazılmış ve Kur'an-ı Kerim okudukça insan şifa bulacaktır. Allah'la konuşmuş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i aslından okumak, özellikle hatim yapmak başlı başına da bir psikoterapi olarak düşünülebilir. İnsan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından ve faziletinden muhakkak istifade edecektir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer suresi 23. ayette Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın tesiriyle tüyleri ürperir derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim ile kalbi alakamızın nasıl olması gerektiği bize anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse huzuru kalp ile Kur'an okusun buyuruluyor. Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir deniyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz buyuruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an okumak Allah-u Teala'nın razı olduğu, hoşnut olduğu salih amellerdendir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Allah Teala güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı tegani ile yüksek sesle okumasından razı olduğu kadar hiçbir şeyden razı olmamıştır. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan ve Kur'an okuyup bir kulu dinlediği kadar hiçbir şey dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar Kur'an'la hemhal oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar buyruluyor. Dolayısıyla Kur'an okumak kalpleri demirin pasını temizlediği gibi temizliyor. Demirin paslandığı gibi kalplerde

0: paslanıyor. Onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü deniliyor, soruluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir buyuruyor. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün sahabelerine şöyle buyuruyor. Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz. Gözlerin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü diye soruyor sahabe-i kiram. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Musaf'a bakmaktır. Onun içindekileri düşünmek ve incediklerinden ibret almaktır buyuruyor. Yani Kur'an okumak ve ibret almak, ayet-i kerimeler üzerinde tefekkür etmek, dolayısıyla gözün de bir nasip olmuş oluyor. Gözün de demek ki bir hakkı var. Gözlerimizi yanlış yerlerden muhafaza edeceğiz. Kur'an'la nurlandıracağız inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir denilince, onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an dolayısıyla günümüzde terapi olarak, bir şifa olarak, zaten hayatımızda da yaşadığımız zaman onun tesirini, hayatımızda bir bereketini muhakkak göreceğiz. Ama bunun yanında okurken de manen insanların rahatlaması için çok büyük bir terapi olarak da görülebilir efendim. Her surenin insanın pek çok sıkıntısına şifasının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani insan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından, faziletinden yoksun kalmayacağını bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i meal ve tefsirlerde okuyup onların dünyasına giren bir insan adeta Allah'la konuşuyormuş gibi bir hal yaşamaya başlar. Büyük bir saadetin içerisinde yer alır. Böyle bir insanın imanı gitgide artar ve güçlenir. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin peygamberimizi tanımlarken söylediği söz bu manada çok önemlidir. O yaşayan bir Kur'an'dı buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Dolayısıyla bir insan da yani bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'le daima hemhal olması, diyalog içerisinde olması gerekiyor. Ruhunu bununla güçlendirmesi gerekiyor. Bu konuda ruhsal olarak gıdalandığı oranda başkalarına da bu şekilde faydalı olacağını bilmesi gerekiyor. Bu kitap çünkü Kur'an-ı Kerim bizi dosdoğru yola iletecek. Dünya hayatında da en büyük sınav insanın bu dünyada dosdoğru bir yol tutması olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü insan nefsi daima yanlış yollara sapmaya müsait ve bu yanlış yollara gitmek için de pek çok böyle önümüzde tuzaklar söz konusu. Yanlış yollara götürecek pek çok destekler, tuzaklar ve bu tuzakları destekleyen pek çok hadiseyle karşılaşabilir insan. İnsanın eğri bir yola sapması ebedi bir pişmanlığı beraberinde getirecek. Onun için bir insanın yapacağı en büyük dua bu yönde olması gerekiyor. Yani ihtinas sıratan müstakim, yani bizi dosdoğru yola ilet şeklinde Fatiha suresinde de biz bunu sürekli tekrar ediyoruz. Allah'ım beni dosdoğru yola ilet duasını her zaman yapıyoruz. Allah-u Teala'nın varoluşsal olarak en büyük isteğinin bizden bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani istikamet üzere olmak, Kur'an-ı Kerim'in bize göstermiş olduğu hidayet yolu üzerinde olmak, hikmet, eşya ve olayların arkasındaki ilahi anlamlar, sırlar ve bundan dolayı bu açıdan hikmet tıpkı bilimsel yasa gibi eşya ve olayların da belli bir anlam ve kurala dayandığını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası dolayısıyla insana pek çok hikmetler kazandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar da çok değerli bu manada. Onlarda pek çok ilahi kanunların anlatıldığını görüyoruz. Kıssalarda, Kur'an kıssalarında pek çok hikmetler içerdiğini görüyoruz. İnsanlar tabiat kanunlarını bilirler. Onlardaki neden sonuç ilişkisinde çok dikkat ederler. Buna bilimsel yasa deniliyor, hepimizin malumu. Ve bu büyük bir değer ifade ediyor. Ama olayların gelişi güzel olduğunu zannedebilir insan. Olayların bir kanuna dayanmadığını düşünebilir. Ama yaptıklarımızın yanımıza kâr kalacağını düşünebilir insan. İyiliklerin de yararların da işte önemini pek anlayamayabilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bunun böyle olmadığını, değişik olayların ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını bize örneklerle anlatmıştır, kıssalarla anlatmıştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim her bakımdan, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssalardan, Kur'an-ı Kerim'in diğer dua ayetlerinden ve ilahi hükümlerin ortaya konulduğu yasalardan ve ayetlerin hepsinden bir insanın faydasının olduğunu, insan için bir şifa olduğunu ve insanın hem dünyasını hem ahiretini düzenleyen kanunlarla, hükümlerle dolu olduğunu ve insanın dünya saadetini kazanmasına vesile olacağını ve aynı zamanda ahiretini kazanmasına vesile olacağını tekrar ifade etmiş olalım efendim. Şüphesiz insanlardan Allah'a en yakın olanlar vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye sorulunca onlar Kur'an ehlidir, Allah ehlidir ve Allah'ın has kullarıdır cevabını vermiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Allah'a yakın olmak için Kur'an ehli olmak gerekiyor efendim. Kur'an ehli olunca da inşallah Allah'ın has kulu olmuş oluyoruz ve Allah ehli olmuş oluyoruz. Allah Teala bizi Kur'an ehli olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'la sürekli hemhal olmayı, Kur'an'la sürekli haşır neşir olmayı, gönlümüzü sürekli Kur'an'la beraber olmayı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'ın Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Ya Mevla her yerdesin, dökülen gözyaşındasın.

Rabbi nerelerdesin? Bilinmez kokulardasın. Güzel.

0: Programımız Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Dr. Belgizar Özbey'in zaman yönetimi başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün insan ve zaman ilişkisini konuşacağız. Diğer tabirle zaman yönetimi. Ayet-i Kerime'de İnsan suresinde şöyle buyrulur. Hel ete alel insani haynun mine dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz adı bile anılır değilken uzun bir zaman geçmedi mi? Evet, insan zaman kavramı içine doğmuş ve o kavram olmadan başka bir şeyi düşünemeyen bir varlıktır. Çünkü önce kainat zaman yaratılmıştır ve daha sonra insan bu yaratılmış her şeyin içine dahil olmuş başka bir varlıktır. O yüzden insan ebedilik, ezeli olmanın anlamını tam olarak idrak edemez. Zaman anlaşılması zor, tarif edilmesi zor bir kavram olsa da belki onu şu şekilde tarif etmek mümkün olabilir. Zaman yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın veya ödünç alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Düşünün ki en sevdiğiniz insana böbreğinizi verebilirsiniz, bir organınızı bağışlayabilirsiniz ama zamanınızın bir parçasını ona veremezsiniz. Böyle enteresan bir hazine, böyle bir lütuftur zaman. İnsan aslında zamanı mı yönetir yoksa belli bir zaman dilimi içinde kendi kendisini mi yönetmeye çalışır? Bugün bunu konuşalım hep beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki nimet vardır ki İnsanların çoğu bunun kıymetini anlamakta hataya düşerler. Sağlık ve zaman. Çünkü bu iki kavram sanki avucumuzda kesin duracakmış gibi gelir ama biz hiç farkına bile varmadan avucumuzun içinden hızlıca akıp gidiverir. Bizler zaman içinde var olmaya hayat, hayat içinde de bize ayrılan süreye ömür diyoruz. Ve ahiret alemini kazanmak için bu dünyadaki ömrümüzü anlamlı, güzel bir şekilde geçirmeye gayret

ziyaret ediyoruz. Müminun suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Ve bu soruya verdiğimiz cevap oldukça manidar. Dediler ki bir gün ya da bir günün bir kısmı. Yani o soruya muhatap olan bizler bir gün ya da bir günün de bir kısmı kaldık diyeceğiz. Düşünün ki hiç kimse 50 sene, 60 sene, 80 sene diye cevap vermeyecek. İşte zaman böylesine akıp giden ve tarifi böylesine farklı olan, kişisel olan, göreceli olan bir kavram. Eğer huzurlu, mutlu bir vakit geçiriyorsak zaman çok hızlı geçer hepimiz için. Ama hastaysak, sıkıntılıysak, bir şeyler bekliyorsak o zaman o kadar yavaş akıp gider ki. Her ne kadar saatlerle ölçmeye çalışsak da, yönetmeye kalksak da biyolojik yapımıza da yerleştirilmiş bir zaman kavramı vardır. Mesela hayvanlara kış uykusu vakti geldiğini kim hatırlatır? Göçmen kuşlar ne zaman göç edeceklerini nasıl bilirler? Dünyanın farklı bir boyutunda, mesela Amerika'da iseniz sizin için sabah öğle vakti farklıdır. Türkiye'deyseniz sabah vakti öğle vakti farklıdır. Eğer uçağa binip birdenbire dünyanın başka bir tarafına gelirseniz ister istemez sizin uykunuzun gelmesi ya da işte uyanma saatiniz biyolojik yapınıza göre o saate göre olacaktır. Adaptasyon için belli bir süre harcamanız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin bir hesap ve zaman içinde devam ettiğini söyler bizlere. Rahman suresinde buyurulduğu gibi güneş ve ay bir hesapla hareket eder. Mevsimler, gündüz, gece hepsi bir periyotla birbirini takip ederler. Bir zaman dilimi içinde seyrederler. Kıymetli dostlar, zaman yönetimi aslında bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. Zaman yönetimi demek aslında zamanı herhangi bir şekilde evirip çevirmek değil. Yapılması gereken işleri, sorumlu olduğumuz işleri o işlerin hak ettiği süre içinde yapabilmek, bitirebilmektir. Ancak o zaman bizler zamanımızı iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim. Bir duş almak kimisi için 10-15 dakika, kimisi için 1 saat sürebilir. Önemli olan ne kadar sürdüğü değil, bir duş almanın kaç dakikayı hak ettiği ya da ne kadar bir süre gerektirdiğidir. Bunun içine ev temizliği, sosyalleşme, ders çalışma, eğlenme, ibadet hayatı, aklınıza gelen her şeyi getirebilirsiniz. Her örneklemi bu konuda düşünebiliriz. Güzel bir kitapta şu cümleler geçiyordu. Kaç kişi ölüm döşeğindeyken daha çok AVM gezmediğine ya da eğlence merkezlerinde daha çok vakit harcamadığına üzülür. İşte o anlamlı vakitte ne düşündüğümüz, neye ahvah ettiğimiz o kadar önemli ki, anlamlı bir hayat sürmek bu sorunun cevabıyla çok yakından ilişkilidir. Peki anlamlı bir hayat sürmemizi engelleyen şeyler nelerdir? Biraz da onlara göz atalım. Örneğin plansızlık, ertelemek, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olmak, öncelik ve önem sırasını belirleyememek, öz denetim eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazza odaklanmak, hayır diyememek, amaçlarımızı doğru düzgün belirleyememek. Bunların en acımasızı da popülaritenin bizim yerimize karar vermesi. Gerçekten anlamlı olanın peşine düşmek yerine popüler olanı takip etmek, onu daha önemli zannetmek ve bu süreçte ilerlemek. Güzel bir iş yapacağız, karar verdik. Peki bunun için en iyi zaman dilimi nedir? Enerji isteyen ve istemeyen işler nelerdir? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde buyurulduğu gibi, "Ya Rabbi, beni biraz daha ertele, bana biraz daha müddet ver de sadaka vereyim, salih, iyi insanlardan olayım" dememek için size ölüm gelmeden güzel işler yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü ecel geldiği zaman hiç kimse için ertelenmez. O halde kıymetli dostlar, bize verilen şu güzel zaman dilimini, bu nimeti en verimli, en anlamlı, en işimize yarayacak şekilde değerlendirmenin yollarına bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek, zamanı yönetebilmek, o zaman dilimi içinde kendimizi yönetebilmek için hislerimizi, duygularımızı, yapacaklarımızı, amacımızı, ilerleyeceğimiz basamakları gözden geçirmek ve anlamlı bir sıralamaya tabi tutmak zorundayız. Yoksa hepimiz sadece ve sadece pişmanlık yaşarız ki hiçbirimiz bunu istemeyiz elbette. Kıymetli dostlar, zaman hepimiz için en önemli kavram. En iyi değerlendirilmesi gereken bir lütuf. Bu nimeti, bu lütfu
Bizim için faydalı hale getirebilmek için yapacağımız işleri önceden belirlemeli, planlamalı, programlamalı. Bu plan ve programa engel olabilecek her şeyi kendimizden uzaklaştırabilmeli ya da onlardan uzaklaşabilmeliyiz. Mesela kimseye hayır diyememek, başkalarını incitmemek için önemli işlerimizi erteleyebilmek, popülaritenin, cazip olanın peşinde koşmak, hazza, mutlu olmaya çok fazla odaklanmak, işte bunlar zamanımızı iyi yönetebilmenin önüne geçen engellerdir. Hepimiz şu anda yapacağımız güzel işleri şu anda başlamak üzere bir niyet alalım, güzel bir şekilde gözden geçirelim, basamaklarımızı belirleyelim ve kendimiz için iyi bir iş yapmış olalım. Kıymetli dostlar, bu kadar önemli bir kavramı, bize verilen bu kadar önemli bir lütfu en iyi değerlendirebilmek nasıl mümkün olabilir? Hep birlikte buna bakalım. En iyi zaman değerlendirme yolları, basamakları nelerdir? En iyi zaman nedir? Önce o soruya bir cevap vermeye çalışalım. Gün içinde bizim en iyi hissettiğimiz, en verimli, en enerjik hissettiğimiz zaman dilimi bizim aslında işlerimizi en güzel yapabileceğimiz zamandır. Bunun için öncelikle kendimizi, hislerimizi, belki biyolojik yapımızı iyi bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz gerekir. Bazıları sabah çalışmayı sever. Kimisi de gecenin sessizliğinde daha konsantre olabilir. O halde gece çalışmayı sevenler için önemli işler, ödevler, tezler, belli yazılar elbette ki gece yapılmalı. Ama sabahsa çalışmayı sevenler, zihni daha duruyken kendini verebilenler için de sabah çalışılabilecek en verimli zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizer ve işlerimizi bu çembere göre sıralarsak en verimli şekilde zamanımızı kullanabiliriz. Enerji istemeyen zamanlar içinde zihnimizin dolu olduğu, biraz daha böyle motora bağlanmış, motor özelliklerimizin kullanıldığı, düşünce ve zihnin çok fazla uğraşması gerekmeyen işlerimizi de zihnimiz yorgunken yapabiliriz. O yüzden günlük, haftalık, belki aylık yapılacaklar listesi hazırlamak, enerji durumumuza, verimliliğimize göre yapmamız gereken işleri sıralamak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Zamanı iyi yönetebilmek için, işlerimizi verimli yapabilmek ve vaktinde bitirebilmek için bir bitirme tarihi belirlemek gerekir. Bu tarih elbette ki bize verilen o son tarih olmamalı. Çünkü arada umulmayan, hesaplanamayan pek çok iş çıkabilir. Düşünün ki hasta olabiliriz, moralimiz bozuk olabilir. Her türlü teferruat düşünerek bize verilen o son vakti değil, ondan belki birkaç gün önceyi kendimiz için son vakit, teslim vakti gibi düşünmeliyiz. Yapmamız gereken her ne var ise neden yarın, şimdi yapmaya başlamalıyız. Kendimize bir ödüllendirme ve ceza sistemi kurabiliriz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Bizi ödüllendirmesi ya da cezalandırması gereken kişi neden bir başkası olsun? Öz disiplinimizi kendimiz bu şekilde sağlayabiliriz. İşlerimizi küçük bölümlere ayırabiliriz. Unutmayalım ki göze büyük görünen, zor görünen şeyler insanın ümidini, hevesini kırabilir. O halde o büyük, zor görünen işleri küçük parçalara, bölümlere ayırarak, belli zamana yayarak bizim için daha kolay, daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirebiliriz. Bazen dışarıdan destek almak gerekebilir. İradesi kuvvetli olmayan, öz denetimini çok yeterince kuramamış kardeşlerimiz kendisine bu sıkıyı, bu disiplini sağlayacak birisiyle anlaşabilir. Aslında gittiğimiz kurslar, aldığımız eğitimle ilgili okullar ya da işte bu konuda verilen kurslar daha çok bu denetimi sağlamaktadır. Öğrenmek isteyen insan iç motivasyonunu sağlayamadığında dış motivasyon onu biraz daha işlevsel hale getirir. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki başarılı insanların her zaman bir programı, planı vardır. Başarısız insanların da her zaman bir mazereti olacaktır. Bizler mazeret peşinde mi koşuyoruz yoksa plan programa mı bakıyoruz? Nasıl yapılamayacağını mı konuşuyoruz ya da nasıl yaparımı sorup onun peşinden mi gidiyoruz? İşte önemli olan budur. Bizi başarıya götürecek şey de budur aslında. Müminlerin özellikleri sayılırken Kur'an-ı Kerim'de onlar boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler buyruluyor. Evet, hayatımızda günümüzü dolduran, gereksiz yere bizi meşgul eden boş, faydasız neler var acaba? Bunları çıkarabilmek mümkün mü? Bunlardan elde edeceğimiz vakti doğru yere kanalize etmek mümkün mü? Elbette mümkün. O halde hayatımızda bizi meşgul eden, gereksiz oyalayan, bizim enerjimizi sömüren şeyleri
En iyi biz bilebiliriz, onları yazılı bir şekilde tespit edip onların yerine neler koyabiliriz, onları nasıl dönüştürebiliriz.

0: Bunun yoluna bakmak yine zaman yönetimi açısından akıllıca bir davranış olacaktır. Kıymetli dostlar, kendimize şöyle bir program yapabiliriz. Kesinlikle yapılmalı olan işler, yapılması gereken işler ve yapılması iyi olabilecek işler. Kesinlikle yapılması gereken işleri mutlaka bireysel anlamda yönetmeli, yapmalı ya da yaptırmalıyız. Bu en öncelikli işlerimiz arasında olmalı. Yapılması gereken işler çok önemli de olsa, öncelikli değilse, zamanlama açısından biraz daha arkalara konabilir. Ve bazı şeyler de vardır ki yapılsa güzel olur. Hatta yapılması ya da yapılmaması çok da fark etmez. O halde bunları da kendi durumumuza göre, yoğunluğumuza göre, sağlığımıza göre, iştahımıza, hevesimize göre ayarlayarak yapabilir ya da yapması için başkalarına yönlendirebiliriz. Her şeyi bizim yapamayacağımız gerçeğini anlamalı, hayır demekten çekinmemeli, nerede hayır diyeceğimizi, nerede evet diyeceğimizi iyi belirlemeliyiz. Çünkü üzerimize çok da vazife olmayan işleri de sahiplenmek, her atılan topu tutmak bizi işler arasında bocalayan bir hale getirecektir. O kadar gereksiz işleri üzerimize alıyoruz ki bazen yapmamız gereken çok öncelikli, çok önemli işler sanki çok tali, çok detay gibi kenarda kalabiliyor. İşte bütün bunları ayarlayabilmek için bize verilen o 24 saati çok iyi planlamalı, programlamalı ve akıllıca kullanmalıyız kıymetli dinleyenler. Unutmayalım, hepimizin 24 saati var ve bu 24 saatte kimileri çok önemli işler yaparken, güzel işlere imza atarken, kimileri de sadece vaktim yok diyerek mazeretlerini ifade etmekle geçiriyorlar. Biz hangisinden olmak istiyoruz? Önemli olan hangi tarafta yer almak istediğimiz ve bunun için ne yaptığımız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi kıyamet gününde şu maddelerden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden ve gençliğini nasıl geçirdiğinden. Bakınız, buradaki sorularda iki madde özellikle zamanla ilgili. Ömrünü nasıl harcıyor ve gençliğini nerede geçiriyor? Aslında ömrünü nerede harcadığı sorusunun içinde gençliği de bulunuyor elbette. Ama gençliğe özel bir vurgu yapılmış. Bu demektir ki gençlik hayatımızdaki en verimli, en dinamik, en enerjik olduğumuz, her şeyi yapabilme gücümüzün, kudretimizin, düşüncemizin olduğu bir dönem. O halde o etkin, verimli dönemi hepimiz en güzel şekilde geçirmeye niyet etmeliyiz. Hepimize Rabbim bu konuda yar ve yardımcı olsun. En güzel şekilde bu ömrü yaşayan, en anlamlı şekilde yaşayan ve başkalarına da faydalı olan insanlardan olalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Dr. Belgizar Özbey'in zaman yönetimi üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
2: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
3: Reklamlar.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Moda tanımlara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: Üretmek cesaret ister, emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye, her perşembe saat 15.10'da TRT Radyo'da.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlanacak. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Amerika-İran anlaşması beklenirken karşılıklı saldırılarla tansiyon yükseldi. Zollingen faciasının 33. yılında hayatını kaybedenler anılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, onlardan dua istedi. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma iki yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetine ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Türkiye ortak paydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli. Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
1: CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. Üç bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
3: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasındaysa terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
4: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda, inşallah gelecek bayram, terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda bu sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
1: Bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşması gelenek. Ancak bu bayram CHP'de farklı bir bayramlaşma vardı. Mutlak butlan kararının ardından hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu'nun ekibi parti binasında, Özgür Özel'in ekibi ise mecliste heyetlere kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Mecliste soruları yanıtlayan Murat Emir ise grup toplantısının CHP Meclis Grup Yönetimi kararı doğrultusunda yapıldığını söyledi. Öte yandan 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solotürk'te İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Solotürk'ün gösteri uçuşu bugün saat 18'de İstanbul semalarında gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu ifade etti. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Türkiye'den kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağını vurguladı. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekti. Tek millet, iki devlet anlayışıyla yürütülen dayanışmanın daim olmasını diledi. Yılmaz, bu bağın bölgenin huzuru, istikrarı ve ortak geleceği adına güçlendiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinin bölgesel barış ve işbirliğine katkı sağladığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında kardeşliğimiz tek millet, iki devlet olarak ebediyen sürecek dedi. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Göktağ'ın ve Bozdağ'ın füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Tarihi gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Bakan Bolat, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'nda konuştu.
1: Türkiye'miz tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda 3 aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Ülkemiz, hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide, ne gübrede, ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama Nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu, %22,5. Bu ay Mayıs ayı da çok iyi gidiyor. İhracatımızın temposu iyi. Haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Kurban satışı için sevk raporu olan kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturası bulunan üreticiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

0: örgütlerine başvuru yapabilecek. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihler arasında gerçekleşeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital ortamda zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk için dost uygulamalar sistemiyle bugüne kadar çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yapıldığını söyledi. 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkın Bak, açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı.
1: Onu bakan bey açıklamasını yapacak tabii, biliyorsunuz. Hukukçu olan genel başkan yardımcım var burada. Biliyorsunuz süreç iş, takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şeyin kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar.
0: Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi. Bu kapsamda 30 Mayıs saat 13'ten 1 Haziran saat 1'e kadar İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarının belirli kesimlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Tedarik zincirinin aksamaması içinse bozulabilir gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan araçlara istisnai olarak geçiş izni verileceği kaydedildi. Yurtta sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Manisa'da sağanak nedeniyle bir otomobil sele kapıldı. Bağ ve bahçeler sular altında kaldı. Birçok kentte de yollar göle döndü. Evleri, ahırları ve tarım arazilerini su bastı. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ı bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı düzenlendi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini de duyurdu. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu. İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını bu şehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. Cem şehri kaymakamı Cem semalarında İran silahlı kuvvetleri tarafından bir hava aracı düşürüldü dedi. Amerikalı yetkililer iddiaları yalanladı. Herhangi bir Amerikan uçağının düşürülmediğini belirtti. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Tahran'da olduğunu savundu. İzinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyonun zorunlu olduğunun altı çizildi. Son bir günde Hürmüz'den 26 geminin geçtiği belirtildi. İran'ın füze saldırısı sonrası bölgede alarm durumuna geçildi. Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini duyurdu. CENTCOM'da İran'ın Kuveyt'e bir balistik füze fırlattığını, füzenin Kuveyt güçleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. Kuveyt, İran'dan düzenlenen saldırıları kınadı, ülkenin güvenliğini korumak için tüm haklarımız saklıdır denildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısını düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymuyor.

0: yani İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. Katil İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. Baskınlar düzenliyor, hukuksuz gözaltılar yapıyor. Son baskınlarda 17 Filistinli gözaltına alındı. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlanacak. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Amerika-İran anlaşması beklenirken karşılıklı saldırılarla tansiyon yükseldi. Solingen faciasının 33. yılında hayatını kaybedenler anılacak. Spor. A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlar teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik'se Beşiktaş Gain'i mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. Saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, saat 20.30'da ise Safiport Erokspor Fenerbahçe Beko maçları oynanacak. Transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynamit kadrosuna iki ismi dahil etti. Alman orta oyuncu Kamila Wetzel ve Sırp smaçör Aleksandra Uzelac'la sözleşme imzalandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak. Ankara ve Bolu 18, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Antalya ve Iğdır 30, Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne 25, Manisa, Denizli ve Adana 28, Adıyaman, Muğla ve Mersin 27, Zonguldak, Trabzon ve Ordu 20, Sivas, Yozgat, Karabük ve Erzincan 17, Malatya ve Elazığ 23, Ardahan 14 ve Şanlıurfa 29 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ardahan-Susuz yolunun ilk 5 kilometreler arasında yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik sol şeritten sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya
3: buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
4: Hayatım, akakçeye baktın mı?
3: Akakçe.

0: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Yapı Kredi World'lular

0: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
10: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafikte en korktuğumuz başımıza gelirse ne yapmalıyız? Evet, trafik kazasından bahsediyorum. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmayan maddi hasarlı kazaya karışırsanız yapmanız gerekenleri adım adım anlatmak istiyorum. Birinci adım, güvenlik önlemlerini almak olmalı. Araçtan iner inmez reflektif yeleğinizi giyin. Kazayı yaptığınız yerde başka kazalara sebep olmamak için aracınızda bulunan üçgen reflektörleri yerleştirin. Reflektörlerin birincisini en az 75 metre, diğerini 30 metre geriye yerleştirin. Araçları hareket ettirmeden kazanın fotoğraflarını tüm açılardan çekin. Bu, sigorta şirketinin kazayı değerlendirmesi için oldukça önemlidir. Aracınızın darbe olan bölgelerini özellikle fotoğraflayın. Şimdi aracınızı uygun bir alana çekin. İşlemlere orada devam edebiliriz. Böylece kazanın olduğu bölgede oluşması muhtemelen trafik sıkışıklığını önlemiş oluruz. Hasar sürecinde sigorta şirketlerine iletmek üzere kazaya karışan tarafın veya tarafların ehliyet, ruhsat ve poliçe örneklerini temin etmeniz gerekiyor. Detayları görünebilir bir şekilde fotoğraf çekmeniz yeterli olacaktır. İki veya daha fazla aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarını kayıt altına almak için kaza tespit tutanağı doldurmanız gerekiyor. Kazaya karışan sürücüler kusur oranlarını kabul ederse, aralarında anlaşır ise kaza tespit tutanağı doldurulur. Aksi halde polis ya da jandarmaya haber vermeniz gerekecek. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ertuğrul Kaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 29 Mayıs Cuma, Kurban Bayramı'nın 3. günü ve tüm dinleyenlerimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz ve gündemin başlıklarıyla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde bir yandan ABD saldırıları aralıklarla sürerken diğer yandan Hürmüz'ün statüsüyle ilgili karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Kurban Bayramı'nın 3. günü yaşanırken bayramda diyet ve beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Bugün İstanbul'un fethinin 573. günü. Haftanın kültür sanat gelişmeleri, etkinlikleri.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Saat 8'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Turumuza Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz ve bugünkü manşeti 66 yıldır böyle su görmemiştik. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi. Çok iyi yönetilmedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarımızdaki doluluk oranımız %75'ler civarında, bazı barajlarımızda %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmezse en yıkıcı afetlerden birine dönüşür dedi. Uzmanlar da su yoğunluğunun bazı bölgeler için risk yarattığını belirterek özellikle Yeşilırmak Havzası'na dikkat çektiler. Salı çıkmazı 3 bayram sonra ziyaret, mutlak butlan kararının ardından AK Parti 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP'li Sevda Erdan Kılıç, AK Partili Resul Kurt Başkanlığındaki heyeti ağırladı. Özel'in acı günü, Özgür Özel kalp krizi sonucu hayatını kaybeden amcası Necati Özel'i toprağa verdi. Özel, yeğenleri Pınar ve Tolga Özel'le birlikte taziyeleri kabul etti. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, salı günleri yapılan meclis grup toplantısının kendi talimatı dışında yapılmamasını istedi. Ve Milliyet gazetesine geçiyoruz. Sinan'ın Selimiye sırrı. Mimar Sinan'ın ölümünden 438 yıl sonra sırrı çözüldü. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii dahil bazı eserlerini yüzyıllardır ayakta tutan gerçek ortaya çıktı. Sinan'ın yüzyıllardır merak edilen mimari sırrı, Topkapı Sarayı harem bölümünde bulunan 3. Murat Has Odası'nın cephesindeki dekoratif dairesel elemanın analiziyle ortaya çıktı. Sembolik imza niteliğindeki eleman, usta mimarın eseri inşa ederken dairesel geometrik hesaplama kullandığının kanıtı oldu. Tehdide doymuyor. ABD Başkanı Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi yeni bir tartışma başlattı. CNN'e göre Umman, Trump'ın başkanlığı boyunca yaklaşık 200 ülkeden saldırı olasılığını açık bıraktığı veya fiilen saldırdığı en az 15. ülke oldu. Yani Trump her 13 ülkeden birine saldırdı ya da tehdit etti. Bu ülkeler dünyadaki her 11 kişiden birini oluşturuyor. Kadının iktidar yürüyüşü haberini de Milliyet gazetesinden aktaralım. Görünürlük arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde kadının toplumsal ve siyasal hayattaki yükselişi raporlaştırıldı. Raporda kadınların aile, eğitim, çalışma hayatı ve siyasette daha güçlü şekilde yer almasını hedefleyen politikalarla kadınların toplumsal görünürlüğü artırılmış, hak ve özgürlükleri yasal düzenlemelerle güçlendirilmiştir değerlendirilmesi yapıldı. Akşam gazetesine geçiyoruz. Vizede global vurgun haberi manşette. Türkiye'de randevu krizi ve yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VFC Global'ın kurduğu vurgun düzeni uluslararası bir rapora dönüştü. Avrupa Birliği denetimlerine de yansıdı. Lighthouse Reports'un raporu, AB Komisyonu ve 22 Schengen ülkesinin denetim kayıtlarıyla eski çalışanların ifadelerine dayandırıldı. Raporda vize sektöründe uluslararası tekele dönüşen şirketle ilgili şu usulsüzlükler sıralandı. Randevular

0: kişiler bilinçli bloke ediliyor. SMS ve kurye teslimatı gibi gereksiz ek hizmetlerle haksız kazanç sağlıyor. Kişisel verilerin güvenli saklanması ve paylaşılmasında ihlaller var. Botlar ve dış acenteler aracılığıyla randevular bloke edilip sonradan satılıyor. 70'ten fazla ülkede hizmet veren VFS Global'ın %75 hissesi ABD'li fon devi Blackstone gruba ait. Schengen vizesi ücreti yetişkinler için 90 euro. Aracı kurum ücretleri ise 20-40 euro ancak ek hizmetlerle 140 euroya kadar çıkıyor. Fotoğrafı gönderip parayı aldılar. Özel ve Veli Ağbaba'ya yakın iş insanı Turgut Koç, şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi. O tarihte otelde konaklıyordum. Oy kullanan delege, kartı ve oy pusulasının fotoğrafını çekip telefona gönderirdi. 20.000 TL isteyen Etimesgut delegesine Özel'e versin diye 10.000 TL yolladım, o da verdi. Grup da parti meclisi de ertelendi. Kılıçdaroğlu vekillere hitaben bir açıklama yaparak meclis grup toplantısının ne zaman yapılacağına henüz karar vermediğini duyurdu. Pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise üyelere tebligatların henüz sağlıklı şekilde ulaştırılmadığı için ileri bir tarihe ertelendi. Bu haberi de Akşam gazetesinden aktarmış olduk. Sabah gazetesinin manşetinde şaibeli kurultayda oy pusulası itirafı haberi var. Ağbaba ve Özel'in kara kutusu Turgut Koç'un ek ifadesi kurultay davasına bomba gibi düştü. Rüşveti alan delegeler oy pusulasının fotoğrafını gönderdi diyen Koç, kirli para trafiğinde yeni itiraflarda bulundu. Teşekkürler Türkiye, bize bayramı yaşattınız. Türk halkı kurban bağışlarıyla mazlum coğrafyalardaki kardeşlerinin yüzünü güldürdü. Türk STK'lar bu bayramda da çok sayıda ülkeye kurban bağışlarını ve erzak kolilerini ulaştırdı. Yoksullukla savaşan Nijerliler sevinçlerini Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu sözleriyle diye getirdi. Erzak kolisini alan yaşlı bir Kamboçyalının ağlayarak Türk halkına dua etmesi duygulandırdı. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz ve gazete turumuzun son gazetesi. Türkse yardıma gelmiştir manşeti Yeni Şafak'ta bugün. Nairobi sokaklarından yükselen ses bu. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi ve hamisi olan Türkiye, Kenya'da da hayırla yad ediliyor. Türkiye, çamurlu sokaklarda yalnızca ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırmıyor. Unutulmuş insanlara yeniden onur, aidiyet ve kardeşlik hissi kazandırıyor. Gözyaşları içinde Türkiye'ye dua, yine Kamboçya'da dualar manşette yer alıyor. Yeni Şafak gazetesinde bir de fotoğrafa yer verilmiş. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kamboçya'da vekaletle kurban organizasyonunda yardım ulaştırılan 89 yaşındaki bir adamın gözyaşları içerisindeki duası duygusal anlar yaşattı. ABD anlaşma tamam, İran doğru değil. Son olarak bu haberi de aktaralım. ABD ve İran arasında temaslar sürerken Amerikan tarafı anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatacak mutabakat zaptı için ABD'li yetkililer Trump'ın onayını bekliyor dedi. İranlı yetkililer ise doğru değil, metin henüz tamamlanmadı diyerek yalanladı. Biz gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından gündeme kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Reklamlar. Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
4: Sağlam

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.15'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Sağ Yaşar'ın sesinden Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye eserini dinledik ve gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç bizimle birlikte. Sayın Koç, hoş geldiniz. İyi bayramlar.
2: Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Ben de tüm dinleyicilerimizin, tüm TRT çalışanlarının, başta sizler olmak üzere bayram boyunca görevdeydiniz.
1: Çok
2: hepinizin bayramını kutluyorum efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii bayramı böyle daha fazla coşkusuyla kutlamak, yaşamak, konuşmak isteriz ama biliyorsunuz gündemde daha çok dış politikayı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla maalesef evet. ki savaş konuşacağız, müzakereleri konuşacağız, krizleri konuşacağız. Bunlar da bizim görevimiz elbette. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon her zaman olduğu gibi yüksek ama bir anlaşma umudu da var. Masada belli bir aşama kaydedildi. Amerikan basını tarafların 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediğini yazdı. İran medyası bu haberi yalanladı. İran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve bir ABD savaş uçağını hedef aldığını da biliyoruz ki bu iddia da olabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu yine yalanlıyor. Dolayısıyla tansiyon yüksek ama bir barış umudu da en azından bizlerin içinde var. Ne dersiniz?
2: Şimdi Sinem Hanım, tabii savaşın geleceğinin artık periyodik olarak bozulan ve uzatılan ateşkesler, nokta atışı, askeri ve siber operasyonlar, boğazlarda da kontrollü gerilimler ve özellikle ekonomik yaptırım etkisiyle sürdürülen bir asimetrik yıpratma dengesinde devam edeceğini az çok biliyoruz. Ve yine artık biliyoruz ki sadece piyasaların fiyatlayabileceği seviyede tutulan zorunlu geçici bir kaos içinde kaldığımız bir dönemdeyiz. Yani ta ki finans kapital bu asimetrik denge krizinin sürdürülebilir olduğuna inanmayana kadar. Yani arka planda özellikle finans kapitalin bugüne kadar şekillendirmekten biraz uzakta durduğu ancak yakından takip ettiği bir sistem var. Bu Trump ve İran'ın söylem savaşlarının çok ötesinde bir durum bence. Ve bugüne kadarki atılan adımların tamamı da aslında biraz önce söylediğim küresel finansal sistemin içerisindeki aktörlerin etkisiyle aslında biraz düşünülmesi ve değerlendirilmesi gereken ciddi bir durum. Bugün gelinen noktadaki kilitlenmeyi de anlamak için Donald Trump'ın savaş kazanan, barış getiren, zafer kazanan bir lider olarak İran cephesinin dönmesi İran cephesinden dönmesi arzusundan ziyade daha gerçekçi bir perspektiften küresel finans kapitalin eğilimlerine ve arka plan dinamiklerine bakmak lazım. Çünkü uzatılmış ateşkesler ve mutabakat arayışları aslında biraz önce söylemiş olduğumuz güç odaklarının küresel tercihleriyle doğrudan alakalı bir görüntü sunuyor. Neden? Çünkü ABD iç siyasetindeki bu magacılar, evangelistler, Pentagon dengesinin karşısında Wall Street lobileri, savunma sanayi devleri ve enerji kartelleri arasındaki güç savaşı net bir şekilde aslında bugün önümüzde duruyor. Yani Washington'un Tahran politikasını şekillendiren ana dinamik haline dönüşmüş durumda bunlar. Ve finans kapitalin bu karmaşık yapısı Trump'ın da ötesinde Washington'da tam bir uzlaşı olmasını da engelleyen ve bu tablo en azından bu savaş için neoliberal pragmatizmin ve asimetrik güç savaşlarının sınırlarına da ulaştığımızı aslında söylüyor. Yani geleneksel teorinin aksine özellikle Donald Trump, İran rejimi ve küresel sermayenin sahibi olan enerji, finans, teknoloji devleri arasında doğrusal bir kutuplaşma olmasa da her aktörün kendi neoliberal çıkarları doğrultusunda savaşı manipüle ettiği sınırları belli, asimetrik bir denge krizinin içinde kalmış durumda. Dünya tarihindeki büyük savaşlarda da bu asimetrik denge krizinin yaşandığını özellikle görüyoruz. Çünkü bugünkü tabloda ABD tarafında

0: savaş yerine Orta Doğu'daki vekalet savaşlarının sürmesini tercih ediyor. Bu biraz önce söylediğim vekalet tercihine de denk geliyor. Çünkü vekalet savaş araçlarına doğrudan veya el altından daha fazla silah satıldığını aslında bütün sayılar da bize söylüyor. Hı. Yani devlet dışı silahlı aktörler ekonomik çarpan etkisi yaratan bir yapıya sahip. Bazı zaman vekalet savaş araçları devletler de olabiliyor. Onun için bunu göz ardı etmemek lazım. Yine böylece bu yatırım fonları aynı zamanda Kongre'deki hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Şahin kanatları fonlayarak askeri bütçenin de sürekli büyümesini sağlıyor. Yani arka planda aslında ABD'nin ulusal çıkarlarıyla farklı noktalarda örtüşen grupların bakış açıları var. Ama bir diğer tarafta Sinem Hanım, hı hı, enerji kartelleri ve petrolün finansallaşmasının gerçeği önümüzde de durduğunu net bir şekilde biz de kendimiz yaşayarak gördüğümüz bir zaman dilimi içerisindeyiz. Çünkü petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar türev piyasalarda milyarlarca dolarlık spekülatif kazanç kapısını da açmış durumda. Evet, biz bugün savaşın mutabakat, işte bir şekilde bir barış ya da işte çatışmaların durdurulmasına boyutuna odaklanırken diğer tarafta başka bir ekibin aslında çok ciddi spekülatif kazançlar içerisinde olduğunu da görüyoruz. Yani bu yüzden ABD içindeki yerli petrol ve kaya gazı üreticileri İran'a yönelik yaptırımların da sıkı tutulması arzusu içerisindeler. Yine bu yüzdendir ki enerji lobisi özellikle Cumhuriyetçi Parti üzerinde baskı kurarak savaş çıkarmadan İran'a maksimum baskı politikasını da sürdürme taraftarı. Ve bundan daha önemlisi ABD iç pazarında petrol fiyatlarının fırlaması Trump'ın seçmen nezdindeki en büyük vaadi olan enflasyonu düşürme teziyle çelişiyor. Yani bir taraftan para kazananlarla siyasetçilerin korkuları ve isteklerinin aslında örtüşmediği bir yapı Amerika Birleşik Devletleri tablosunda gözüküyor ve enerji devleri kontrollü gerilimi sevse de sistemin tamamen fişinin çekilmesini, yani küresel bir stagflasyon riskini de kesinlikle almak istemiyorlar. Bu böyle devam ederken Sinem Hanım, ABD iç siyasetindeki Wall Street etkisi ve savaş maliyeti denilen bir konu uzunca bir sürede tartışılıyor. Yani finans kapitalin ABD federal borç yükünün sürdürülebilirliğini yakından takip ettiğini ve trilyonlarca dolarlık yeni bir Orta Doğu Savaşı'nın ABD dolarının küresel rezerv para statüsünü ve tahvil piyasasını riske attığını çok yakından görenler var. Evet. Yani konuya sadece boğazdan geçme vesaire tarzının ötesinde belki 10 yıllık projeksiyonu bugün itibariyle şekillendirmeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız ki tahvil faizleri üzerinden de bir baskının olduğu, bu savaşta özellikle likidite krizine girilmesinin, ki özel kredi denilen bir sistemin aslında çok bir çökmeye yakın noktalarda durabileceğine dair değerlendirmeler de var. Sırf bu yüzden Washington üzerindeki özellikle ateşkes ve bu müzakere baskısını da sürekli artıran da bir yapı var. Ancak biraz önce söylediğim basimetrik denge farklı bir noktayı bize gösteriyor ve güçlenen teknoloji kapitali ve yaptırım ekonomisinin de o Big Five dediğimiz aslında teknoloji devletinden oluşan ve bugünlerde bence geçmişten çok daha güçlü bir hale gelen ekibin bir kendisine özgü yaratmış olduğu denge var. ABD tarafında işler böyle. Yani sadece buna müzakere ve çatışmanın azaltılması, durdurulması, Hürmüz Boğazı'nın statüsü noktasından çok daha farklı bakan bir ekip olduğunu söyleyebiliriz.
1: İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanı da açıklama yapıyor savaşla ilgili. Çünkü Umman konusunda ABD Başkanı Donald Trump, hatırlayacaksınız, Umman'da diğer herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız şeklinde bir açıklama da bulundu Hürmüz Boğazı ile ilgili. Hemen ABD Hazine Bakanı bir gün sonra açıklamada bulundu. Umman Büyükelçisi ile görüştüğünü ve Boğaz'da geçiş ücreti alınmasına yönelik herhangi bir planlarının olmadığını garanti etti diyor. Dolayısıyla işte savaş ekonomisi her savaşta olduğu gibi bu savaşa da etki etmiş durumda. Siz de ifade ettiniz. Finans kapital Orta Doğu'da vekalet savaşlarını istiyor dediniz. İşte bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri müzakere masasının biraz daha geç sonuçlandırılmasını istiyor. Barışın daha geç gelmesini istiyor. Böyle düşünebilir miyiz?
0: Çok net, çok net. Aslında tam dediğim çok güzel bir örnekle çok net tanımladınız Sinem Hanım. Kaldı ki bu sadece bu tarafta değil. Bir de İran tarafında da aslında bunu destekleyen hadiseler var. Özellikle neoliberalizmin küresel çeperinde yer alsa da İran, kendi içinde bir devlet kapitalizmi ve kayıt dışı finansal neoliberal ağlar geliştirmiş.

0: durumda. Yani İran konvansiyonel olarak ABD ile yarışamayacağını biliyor. Ancak bu yüzden Hürmüz Boğazı'nı kilitleme tehdidi, siber saldırılar, bölgesel vekiller üzerinden asimetrik bir yıpratma stratejisi izliyor. Yani rejim iç meşruiyetini de korumak için nükleer kartın sonuna kadar masada tutuyor. Bu da diğer taraftan gerilimi artırırken varlıkların serbest bırakılması, özellikle yaptırım çizgisinin dışına çıkarak geçici ateşkeslerle işte 60 günlük uzatma formülleri gibi neoliberal de bir pazarlıkla konuya yaklaşıyor. Burası da çok önemli. Yani daha düne kadar farklı ideolojik tasarım sinemanın bugün o karşılıklı simetrik dengenin bir unsuru olarak bir neoliberal bir pazarlığa dönüşmüş durumda. Evet, görünürde Bender Abbas vuruluyor, çeşitli enerji tesisleri vuruluyor, bazı işte drone, uçak, bir sürü iddia var. Ancak karşı taraftaki bu neoliberal yaklaşımın da çok net bir şekilde ortada durduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve bence bu kaos içinde küresel finans, özellikle sloganların ve kamuoyunu manipüle etme taktiklerinin, kinetik bir savaşın getirdiği enflasyon, bütçe açığı gibi gerçek dengelerle baş etmeye yetmediğini çok net bir şekilde anladı, bu birincisi. İkincisi, konvansiyonel ve teknolojik üstünlüğe sahip bir güç karşısında asimetrik direncin bir sınırı da olduğu görüldü, İran açısından söylüyorum. Üçüncüsü, devlet kapitalizmi ve kayıt dışı finans ağları ne kadar güçlü olursa olsun ideolojik katılıktan ve en nihayetinde pragmatik tavizler verileceği, yani nükleer güvence ve boğazın açılması pazarlığının da artık net olarak konuşulduğunu görüyoruz. Yani yüzlerce siyasetçi öldürülmüş olsa da, çok fazla kayıp verilmiş olsa da, netice itibariyle konu neoliberal bir boyuta geldi. Ve neoliberal piyasaların kaostan ziyade vadeli kar elde etme iştahıyla uzun vadeli sistemik çöküş korkusu arasında da kaldığını gördü. Yani uzun vadeli karların işte garantörü olanlar aynı zamanda sistemik çöküşü de bir taraftan görmek zorundalar. Son olarak da modern savaşların artık sadece toprak kazanımı değil, veri, çip ve dijital altyapıyı felç etme savaşı olduğu da bir kez anlaşıldı ve artık savaşın yeni ortakları var sinemanın.
1: Evet.
0: Bu ortaklar özellikle dünyadaki dijital verileri ve dünya datasını kullanan ve bunlardan beslenen ekip savaşın doğrudan göbeğinde. İşte bütün bu yapılar Donald Trump'ın çok ötesinde, söylediklerinin çok ötesinde yeni bir denge oluşturmuş durumda. Bence mevcut durumu bu denge üzerinden okuduğumuz takdirde çok daha farklı sonuçlar ve sürece dair yayılabilecek bazı etkileri de daha net görebilmemizi sağlayacak efendim.
1: Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz. Sağolunuz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Efendim. İyi bayramlar. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. ABD-İran arasında yaşanan krizi farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi Sayın Murat Koç. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone. Satur
4: yaz show. Sonunda yaz geliyor. Satur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Satur.com.tr ya da 444-2822. Satur.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Opel.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: PTTAVM.com. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.31'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. ABD-İsrail-İran savaşı başladığı günden bu yana 28 Şubat itibarıyla biz TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan bilgileri alıyoruz. Son dakika gelişmelerini dinliyoruz. ABD-İran krizinde bir yandan ABD saldırıları aralıklarla sürüyor. Diğer yandan Hürmüz'ün statüsüyle ilgili karşılıklı açıklamalar var. Son durumu yine dinlemek istiyoruz. Sayın Harun Aykaç, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Tekrar iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar.
1: Bugün evet, dediğiniz gibi. Buyurun, bugün yeni gelişmeleri de sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani sizin de ifade ettiğiniz gibi temel nokta şu an için Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki idaresi ve orada hakimiyetin yeniden tesis edilmesi meselesidir. Bu meseleyi kendi lehine çevirmek anlamında Amerika Birleşik Devletleri şu anda normal şartlarda ateşkes olmasına rağmen çeşitli defalar ateşkesi ihlal ederek İran'ın belli kentlerine saldırarak belli askeri üsleri yok etme girişimlerinde bulunuyor. Son 3 gündür aşağı yukarı her gece böyle bir vukuat oluyor. İlk vukuat Bender Abbas'a yapılmıştı, Lark Adası'na. Orada askerler de vurulmuştu. Daha sonra tekrar ikinci gün yine aynı şekilde Bender Abbas ve çevresi ateş altına alındı. Dün gece de yine Amerika Birleşik Devletleri saldırı düzenledi. O saldırıyı da bu şehir yakınlarında bulunan Cem kasabasına. Ve Cem kasabasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğü İranlı yetkililer tarafından açıklandı. Fakat daha sonraki süreçte ABD bu uçak düşürülme işini yalanladı. Yani dolayısıyla tam Amerika tarafından teyit edilmiş değil ama İran'ın böyle bir iddiası var. Hiç kuşkusuz bütün bu arayışlar, bütün bu çatışmalar gelecekte İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü bırakması için. Çünkü İran açıklama yaptı. Biz gelecekte Umman'la beraber burada bir konsorsiyum kurmak istiyoruz. Bu konsorsiyumda hem Umman yetkili olacak hem biz yetkili olacağız. Ve geçişlerden para almayacağız dendi ama farklı bir sistem deneme çalışması var. Orada işte verilen hizmetlerin ücretini alma. Hani şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla bundan sonra hani para alma meselesi de gündeme gelince Amerika Birleşik Devletleri hayır, orası uluslararası bir su alanıdır. Hiç kimsenin oraya hakimiyet kurması söz konusu olamaz. Aynı zamanda para alması hele hele hiç söz konusu olamaz. Hatta o ilk dönemlerde para alacak birileri varsa ancak o da biz istiyordu, yani Trump. Dolayısıyla bu gerginlik devam ediyor ama bu gerginlik sadece ABD ve İran'la da sınırlı değil. Gemilerin gidip gelmemesinden dolayı çok ciddi manada petrol fiyatlarındaki artış artık dünya ticaretini etkilemiş durumda. Dolayısıyla uluslararası bir

0: baskı da her iki tarafta da aslında hissediliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan, yani şu anda arka kapı diplomasisi sürüyor. Yani İran 2 gün önce işte 4-5 madde açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün idaresi noktasında işte bize hani okey diyor. Askerlerini işte Hürmüz Boğazı'ndan çekecek, gemilerini çekecek. Var olan bloke edilmiş paralar hani verilecek. Ama ardından hemen İran'ın bu açıklamasına karşın ABD birkaç saat içerisinde onu yalanladı. Ama dün de gece saatlerinde özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 60 günlük bir anlaşma söz konusu. Bu Amerika Birleşik Devletleri basını ve aynı zamanda İngiliz basını bunu dile getirdi. Halbuki yalanlanan İran açıklamasında da aslında bu vardı. Yani 60 günlük süre içerisinde bu meseleler halledilecek. İşte ilk mutabakat açıklandığında İran'ın Katar'da bulunan 12 milyar doları verilecek. Ardından 60 günlük süre içerisinde kalan 12 milyar doları daha transfer edilecek. Bakın aynı 60 gün, yani Amerika Birleşik Devletleri yalanladığı sürenin karşılığı olarak yine 60 gün diyor. Demek ki bunlar aslında konuşuluyor. Fakat önemli olan şu, bunun çok ciddi manada artık birinci ağızlardan açıklanması. Yani bunlar pası biraz basın yayın organlarına bir şekilde attırarak gündemi kendi lehlerine çevirmek istiyor. Bu anlaşmaya giden sürecin sağlıklı bir şekilde dünyaya duyurulması ancak onların artık bir araya gelerek resmi olarak o mutabakat metnini dünyaya deklare etmeleriyle hani mümkün ve o zaman kanaat gelecek. Çünkü öbür türlü şu an için bir bilek güreşi gibi herkes o mutabakatın son demini anına kadar ne yapabilecekse, ne koparabilecekse zorla veya diplomatik yolla onu deniyor. Bakalım onun sonucu nereye varacak? Dünya dört gözle bu buhranın bir an önce bitmesini bekliyor.
1: Şimdi İran basınında bir haber vardı. Buşehir eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. Cem şehri kaymakamı, Cem semalarında İran silahlı kuvvetleri tarafından bir hava aracı düşürüldü dedi. Ancak ABD'li yetkililer iddiaları yalanladı. Bu konuda net bir bilgi var mı? Peki
0: Yani
1: yalanlama...
0: İran tarafında tabii, yani neticede Sada Usima devlet televizyonu aynı bizim TRT gibi. Yani resmi bir kaynaktır. Daha sonra mesela Cem şehrinin kaymakamı aynı, misal diyelim, Ankara'nın şerefli Koçhisar kaymakamı gibi, misal diyorum yani. Dolayısıyla bu İran tarafından resmi bir kanal. Ancak bu açıklamayı ABD kabul etmiyor. Yani diyor ki bizim böyle bir kaybımız yok diyor. Onu da süreç içerisinde tabii yine görme imkanımız olacak artık. Bir şey saklanamıyor dünyada.
1: Belki de ifadelerini revize edecektir Amerika Birleşik Devletleri tarafı.
0: Yani
1: Çok
0: o da
1: teşekkür ediyorum.
0: olabilir.
1: Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz Sayın Harun Aykaç. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi öncelikle reklamlara gideceğiz. Ardından bir müziğimiz var ve sonrasında devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Süpürge deyince vatan.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
5: iyi gelecek. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
7: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gülşen Kutlu'nun sesinden dinlediğimiz türkünün ardından devam ediyoruz gündeme sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu kez telefon hattımızın diğer ucunda diyetisyen doktor Sevinç Yücecan bizimle birlikte. Sayın Yücecan hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: İyi sabahlar. Çok teşekkür ederim.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Sizin de iyi bayram. Güzel geçiyordur diye düşünüyorum, değil mi?
1: Çok şükür güzel geçiyor. Bizim programa tabii biraz ağırlığı da var. Elbette siyasi gelişmeleri de konuşuyoruz programımızda. Evet. Onun bir ağırlığı oluyor ama yine de bayram coşkusu bizim içimizde. Çok teşekkür ederiz. Bayram geldi. Evet, içimiz dışımız çok mutluyuz. Sofralarımız çok şen. Ancak sofralar şenken de tabii düşündüklerimiz, aklımıza gelen sorular elbette bize sizin yardım etmenizi bu ihtiyacı doğurdu. Sevinç Yücecan size soracağız. Eti nasıl pişirelim, nasıl tüketelim, hangisi daha sağlıklıdır? Yorumlarınıza ihtiyacımız var.
2: Teşekkür ederim. Aslında pişirme yöntemi olarak kaşlama, fırınlama, ızgara gibi yöntemleri öneriyoruz. Kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılması gerekli. Eğer mangal yapılacaksa o zaman etin ateşe yakın olmaması gerekir. Aşağı yukarı 30 santim kadar diyoruz. Yani bir karış kadar mesafede olması lazım. Çünkü etin ateşe yakın olması ve herhangi bir şekilde kömürleşmesi, öyle söyleyeyim, bazı yerlerinde sağlık açısından zor günler geçirmemizi sağlayabilir. O nedenden dolayı da ve aynı zamanda etin ateşe yakın olması, bazı vitaminlerin mesela B1 gibi, B12 gibi, folik asit gibi, bu vitaminlerin kaybını yol açar. Sağlık sorunlarına biraz önce dediğim gibi neden olabilir. Yağ konulmamasını öneriyoruz. Et kullanılarak yapılan örneğin sebze yemeklerine, baklagil yemeklerine. Ve kavurma yapılacaksa eğer, hı hı, içine işte tereyağı gibi, kuyruk yağı gibi yağ eklemeden kendi suyuna kısık ateşte pişirme yapılmasını öngörüyoruz. Ve genellikle de etin öğünler de son derece önemli. Bayramdan önce değişen öğün düzeni var. Mümkünse eti öğle öğününde tüketmek, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemeklerin tercih edilmesini öneriyoruz.
1: Evet, bu birkaç günde belki hem sabah hem öğle hem akşam öğünlerinde karşımıza çıkabilir et. Ancak sonraki dönemde öğle öğünlerinde eti daha fazla tüketmeliyiz.
2: Evet.
1: Bu uyarıda bulunuyorsunuz. Şimdi mangal yapılacaksa et ateşe yakın olmamalı dediniz. Dün evet, yakınlarımızı ziyarette mangal yapıyorlardı. Et doğrudan ateş görmesin diye alüminyum folyoyu mangalın üstüne sermişlerdi. Ben onun zehirli olabileceğini düşündüm ama çok daha doğrusunu sizden dinleyelim.
2: Aslında o bir koruma amaçlı olarak kullanılmış herhalde. Hı hı. Mümkünse benim biraz önce söylediğim gibi 30 santim kadar bir mesafede et son derece sağlıklı bir şekilde pişirilebilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Çünkü diğerinde yakın olarak pişirilmesinde kanserojen maddeler oluşuyor. Ve hep bu şekilde tüketildiği takdirde sağlık açısından sorunlar meydana gelebilir. Onun

0: dikkatli olunmasında yarar var. Mümkün olduğu kadar belirli bir mesafenin korunarak pişirilmesinde etin.
1: Evet, az pişmiş olarak tüketilmesinde herhangi bir sağlık sorunu teşkil eder mi?
0: Valla o kişiye özgü olarak değişiyor. Bazıları biliyorsunuz, bazı kişiler az pişmiş, bazıları hatta orta pişmiş tercih ediliyor. Hı-hı. O tercihe bağıntılı olarak tüketim olabilir ama ben şundan da bahsetmek istiyorum. Son yıllarda son derece gündemde çünkü. Hı-hı. Şimdi biz sağlıklı beslenmeyi hep devamlı savunuyoruz biliyorsunuz. Ve aklımıza devamlı işte ne yiyoruz sorusu geliyor. Ancak bilim artık son zamanlarda ne zaman yiyoruz sorusunun en az o kadar belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi bu ne demek? Hı hı. Aynı yemeğin günün farklı saatlerinde farklı metabolik yanıtlara yol açtığı artık belirlendi. Ve geç saatlerde alınan öğünlerinde daha olumsuz etkiler oluşturduğu yapılan bilimsel çalışmalarla değerlendirildi. Şimdi örnek bana mücadele ederse artık son yıllarda bunu hep dile getirdiğimiz için dikkat eden kişilerin sayısı oldukça fazlalaştı ama örneğin siz akşam 10'da tüketiyorsunuz, geç geldiniz ve bunu bu şekilde bir alışkanlık haline getirdiniz. Halbuki saat 10'da tüketilen, saat 22'de tüketilen bir öğün saat 18'de tüketilen aynı öğüne kıyasla mesela daha yüksek glisemik yanıt, daha düşük yağ oksidasyonu, daha yavaş tedirli bir serit ile ilişkilendiriyor. Ne demek bunlar? Geç saatlerde aynı yemek yenildiğinde vücut şekeri ve yağ daha kötü dengeliyor. Daha fazla kan şekeri yükselmesine neden oluyor ve daha az yağ yakımı oluyor. O zaman akşam saatlerinde işte insülin duyarlılığı azalıyor, glukoz toleransı düşüyor, bir takım vücudumuzda değişiklikler meydana geliyor. Bu da kalorilerin daha kolay yağ olarak depolanmasına neden oluyor. Onun için bunlara dikkat etmemiz sağlıklı olabilmemiz açısından fevkalade önemli. Mesela geç yemek alışkanlığının tip 2 diyabet, obezite ve metabolik sendrom riskinin arttırdığı belirtiliyor. Peki buna dikkat ediyoruz. Akşam saatlerinde ne yemeliyiz diye bir soru gelebilir. Hı hı. Burada genellikle biz diyoruz ki akşam öğünleri için sebze ağırlıklı, proteini dengeli, şeker ve rafine karbonhidrat bakımından düşük öğünleri tercih edin lütfen diyoruz. Yani ne demek bu? Lif açısından zengin sebzeler yiyin, baklagilleri tüketin, mümkünse işte yoğurt gibi metabolik dengeyi destekleyen besinleri tüketin. Yapılan çalışmalarda şunlar ortaya kondu. Örneğin yoğurt gibi, süt gibi, işte et gibi, yumurta gibi, yulaf gibi zengin besinlerin yanı sıra ıspanak, pazı, badem, ceviz, yağlı tohumlar yani baklagiller gibi besinlerin tüketimi hem uyku kalitesini arttırıyor, hı hı, hem de hormonal dengeyi desteklemede önemli rol oynuyor. O zaman ne yapmak lazım? Akşam saatlerinde şekerli ve rafine karbonhidratlardan, doymuş yağdan zengin ağır yemeklerden, kafein ve alkolden uzak durmak lazım ki metabolizmamız dengede kalsın. Biz de sağlıklı olarak yaşamımıza devam edelim.
1: Bize öğün örnekleri de verin istiyoruz. Yani bir bayram gününde belki nasıl beslenmeliyiz? Elbette tatlılarımız yapılıyor. Bir yandan yaprak sarmaları, dolmalar, işte et yemekleri derken nasıl bir günü değerlendirmeliyiz? Belki öğün böyle bir günü sizden dinlesek yararlı olabilir.
0: Şöyle yapalım. Mesela bayram boyunca her öğünde et tüketmek yerine denge kurmaya özen ve göstermek gerekiyor. Mesela ne miktarda et tüketelim? Avuç içi büyüklüğü, ortalama 3-4 köfte kadar yani. Avuç içi büyüklüğünden fazla et tüketmemeye dikkat edelim.
1: Evet.
0: Gün içindeki diğer öğünlerde sebze ve kuru baklagil gibi bitkisel proteinlere yol açalım. Lifli sebzeler, biraz önce dediğim gibi bol yeşillikli salatalarda destekleyelim öğünümüzü. Çünkü burada sindirim yükü artabiliyor et tüketimine bağıntılı olarak, protein kalitesine bağıntılı olarak. Hazımsızlık gibi mide şikayetleri, şişkinlik, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Onun için salatalarımıza koyu yeşil

0: yapraklı sebzeler, baklagiller, ceviz gibi yağlı tohumları eklemek linf desteği sağlıyor ki bu bizi koruyor, kan şekerimizi regüle ediyor, kan kolesterolümüzü düşürücü potansiyel bir etkisi var. Kolon kanserinden koruyucu potansiyel bir etkisi var. Hem ferahlık sağlıyor, yani poto tüketimi bunları sağlıyor. Hem de daha dengeli, biraz önce söylediğim gibi kan şekeri seviyelerine katkıda bulunuyor. Hem besin çeşitliliğinin sağlanması söz konusu. Hani etinizi yiyorsunuz, salatalarınızı yiyorsunuz, onun yanında işte yoğurdunuzu tüketiyorsunuz. Hem de sebzelerde bulunan C vitamini demirin emilimini arttırıyor. Onun için fevkalade önemli bunlara dikkat etmek. Tatlılar dediniz, çok haklısınız. Çok da fazlasıyla ikram edilir bizde ev ziyaretlerinde. Orada şerbetli tatlılar, hamur işleri ve şeker içecekler yerine, çünkü bunlar kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Sütlü tatlılar, meyveli tatlılar, küçük porsiyonlu seçeneklerden yana kullanmaya, tatlı tercihine özen göstermek gerekir. Burada porsiyon kontrolü sağlamak fevkalade önemli. Ve böbrek yükünü azaltmak için de su ihtiyacımızı asla unutmamalıyız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Diyetisyen Doktor Sevinç Yücecan bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Tüm bu soruları yanıtlarını verdi Sevinç Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizler öncelikle müzik dinleyeceğiz. Ardından haberler var ve haberlerin ardından gündem ikinci bölümle tekrar karşınızda olacağız.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Bayramın ikinci günü Marmara yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi, başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla.

0: Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Umran Oto
3: Ekspertiz. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem 2. bölümle karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın ve bu bölümün ilk konuğu Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Profesör Doktor Refik Turan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Turan hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk Sinem Hanım.
1: Ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Sizlerin de efendim, cümleten ülkemize, milletimize güzellikler getirsin inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fethi büyük bir coşkuyla kutlanacak. Biz de fethi elbette konuşacağız. Öncelikle önemini konuşmak istiyoruz sizinle. Sizden evet, değerlendirmeyi, yorum almak istiyoruz elbette.
2: Gayet tabii. Bugün fethin 570. yıl dönümü. Fetih kavramı aslında bizim medeniyetimize ait bir kavram. Hı hı. Yani şehirlerin, merkezlerin, ülkelerin alınması ama fetihte daha derin bir anlam var. Kalplere girilmesi. Yani insanların sadece yani idare edilmesi, tahakküm edilmesinden öte kendisi bir devlete, millete, merkeze bağlanması hedefleniyor. O bakımdan bir yer alındığında vatandaştırmada ilk anlam bu şekilde fetih kavramıyla kazandırılmış oluyor. Burada üzerinde durulacak ilk nokta Türk İslam tarihinde fetih denilince ilk akla gelen yer 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi.
1: Evet.
2: Ve İstanbul'u fetheden 2. Mehmet, Fatih Mehmet olarak anılmış olması. Tabii ki diğer fetihler de var bu çerçevede. İstanbul'un fethi 6 Nisan 1453'te başladı. 53 gün sürdü. 29 Mayıs, bugünkü biraz önce de sizler de belirttiniz. Yani Kurban Bayramı'na da tesadüf eden bir yıl dönümüyle 29 Mayıs 1453'te son buldu. Tabii müspet anlamda son buldu. Bu öncelikle niçin önemliydi? Niçin İstanbul? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Belki tekrar tekrar durmak gerekiyor. Birinci olarak o tarihte Fatih Mehmet de bunu görüyordu. İstanbul bir güvenlik meselesiydi. Büyümekte olan, gelişmekte olan Osmanlı Devleti için bir güvenlik meselesiydi. Çünkü Anadolu istikametinde genişlemişti Osmanlı Devleti. Bir de ikinci olarak Balkan coğrafyasında gelişme göstermişti. Ama bugün Suriçi İstanbul dediğimiz o yarımadaya sıkışmış eski Roma'nın son noktası, son merkezi İstanbul varlığını devam ettiriyordu. Tabii bu çerçevede nereye giderseniz gidin ordularınız ta Macaristan'ı bulsun, beri tarafta işte Doğu Anadolu'ya gelsin ama İstanbul'un orada bulunuşu daima o zamanki devleti tehlikeye sokmaktaydı. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyordu. İkinci bir husus, İstanbul jeopolitik değer olarak yani bir toprağın siyasete müspet anlamda uygunluğuna jeopolitik değer deniyor. Yani bu açıdan baktığınızda şairin de dediği gibi yani bu şehri İstanbul ki bir misli bahadır diyor yani şair Nedim. Yani evet. Paha biçilmez bir değerdedir diyor. Bu jeopolitik bilimcileri adeta paha biçilmez bir değer gösteriyorlar. Yine günümüz olayları açısından da değerlendirecek olursak su yolları ayrı bir değer kazandı Sinem Hanım malum olduğu üzere. Bu Hürmüz üzerinden de değerlendirecek olursak
1: evet.
2: Dünyadaki su yollarında gene kritik jeopolitik değere sahip 7 noktadan biridir İstanbul. Üçüncü bir husus daha, İstanbul daha önce de pek çok ülke devlet tarafından kuşatılmış, ele geçirilmek istenmiştir ama başarılamamıştır. 20'nin üstünde kuşatma vardır. Tabii kuşatanların içerisinde İslam orduları da var. Yani daha önce Emeviler, Abbasiler döneminde ve arkasından Türkiye Devleti kurucusu var. Burada adını bir kere zikredelim. Rahmetli Süleyman Şah. Yani 1075'te İznik merkezi kendi devletini kurdu. Buna önemli Türk tarihçileri Türkiye Devleti'nin kuruluşu ve kurucusunu Süleyman Şah der. Onun hedefi İstanbul idi. Ve İstanbul'u dışarıdan kuşatmaya da başlamıştı. Ta orada başlamıştı. Daha sonra yani Osmanlı sultanları işte Yıldırım Bayezid, ikinci onun oğlu Musa Çelebi, ikinci Murat ve ikinci Murat'ın oğlu işte Mehmet'e kadar böyle bir kuşatmalar olmuştu. Adeta İstanbul'u almak, İstanbul'u kuşatmak bir vazife haline gelmişti. Yani bunu gene bir kavramla değerlendirecek olursak, İstanbul'u fethetmek artık Türk İslam sultanları açısından bir vacip konumuna gelmişti.
1: Evet.
2: Sultan Mehmet de böyle bir ortamda kuşatmıştı. Ama buna rağmen hiç de kolay olmamıştı. İstanbul 1400 hektarlık işte büyük olmayan bir alandaydı ama yani bütün Avrupa'nın üzerinde titrediği, Avrupa Hristiyan dünyasını ayağa kaldırabilecek kapasitede bir yerdi. Yani bu 53 günlük kuşatma dönemi hiç de kolay olmamıştı. Papalığın işte tehditleri, Macar o zamanki Hristiyan dünyasının vurucu gücü, üstelik bir tarafı Türk etnik yapısı olması tartışılan Macarların tehdidi, topyekün Avrupa'nın tehdidi karşısında Sultan Mehmet'in, genç üstelik Sultan Mehmet'in dirayetli tutumuyla bu fetih gerçekleştirilebilmişti. Kısaca hani fethin gerçekleştirilmesinde de tabii sadece askeri maharet, işte cesaret, elbette bunların hepsi var ama

0: ben bir noktaya temas etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yani bu İstanbul'un fethinden önceki hani bizim zaferlerimizden birisi de mesela Malazgirt'tir. Orada Profesör Sevim Tekeli Hoca var. Bilim tarihçisi, dil ve tarih coğrafya fakültesinin önemli bilim tarihçilerinden biridir. Yani Aydın Sayın'ın da asistanıydı ama tabii kıdemli bir hocamız. 26 Ağustos 1071'de diyor Selçuklu Türklerindeki matematik Bizans'tan üstündü diyor. İşte burada da bunu görüyoruz Sinem Hanım. Yani İstanbul'un fethinde de hakikaten hani bilimin Osmanlı devlet adamları tarafından önderliğini, öne çekildiğini görüyoruz. Mesela Macar Urbanus diye bir mühendis var. Bizans'ta işte hapse atılmış bu adam. Son derece üstün yetenekleri olan bir mühendis. Bunu haber alıyor. O zamanki işte Osmanlı istihbaratı Bizans sarayından Bizans mapushanelerden kaçırtıyor ve Edirne'ye getirerek o işte tarihe geçmiş topları döktürtüyor. Bu bilim açısından çok önemli. Zaten ikinci Mehmet de kendisi çok iyi yetiştirilmiş bir devlet adamı. Siyaset bilimlerini çok iyi biliyor, fen bilimlerini biliyor. Özellikle matematik konusundaki bilgisi, yeteneği geldiği nokta fevkalade. Bu açıdan da yani İstanbul'un alınışında çok yüksek bilimsel değerlerin olduğunda bütün bugünkü insanımızın bilmesi gereken temel bir husus.
1: Evet, fethin öneminden söz ettiniz Sayın Refik Turan. O süreci aktardınız. 53 günlük kuşatmanın ardından fethedildiğinden söz ettiniz. Bir de tabii fetih sonrasında neler yaşandı? Biz bunu da merak ediyoruz.
0: İşte fetih sırasında fetih sonrasında şöyle diyelim. Günümüz siyasetinde vazgeçilmeyen bir söz var. Yani işte genel hayat akışı hiçbir zaman eskisi gibi olmadı şeklinde. Hem Türkiye açısından, o zamanki Osmanlı Devleti açısından ve o zamanki dünya açısından hiç dünya eski dünya olmadı. Yani İstanbul bu kadar önemli miydi? Bu kadar önemliydi. Bir kere hani zaten tarihçilerin dünyanın en kalabalık ve kültürel değer açısından en yüksek değere sahip şehirlerinden birisiydi. Zaten Avrupa buna inanamadı. İstanbul'un alınışını bir kıyamet olarak karşıladı. Kıyamet kopacak diye beklediler. Ve Osmanlı Devleti kestirmeden ifade ederim yani bir imparatorluğa dönüştü. Yani büyük bir dünya devleti olmaya adım attı İstanbul'un alınışından sonra. Bunu nasıl yaptı derseniz elbette öncelikle demin bahsettiğimiz bilimsel gelişmeler, daha sonra müesseselerinin geliştirilmesi, özellikle işte askeri, siyasi ve diğer işte sosyal gelişmelerini hızla yukarıya doğru çekmesiyle sonuçlandı. Devlet kısa zamanda 25'in üzerinde sefer ve sefer yapmıştır ve askeri o başarıları hayatına katmıştır genç sultan bundan sonra. Profesör Arnold Toynbee var. İngiliz tarihçi ve düşünür. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş 3 büyük imparatorluğundan söz eder. Bunlar birisi Roma'dır. Birisi Osmanlı Devleti, birisi de kendisini sayıyor. Britanya İmparatorluğu veya İngiliz İmparatorluğu diyor. İşte Osmanlı Devleti'nin bir dünya devleti haline gelişi, gene Batılıların nitelemesiyle Pax Devlet olmaya dönüşmesi İstanbul'un fethiyle gerçekleşmiştir. Süratle Osmanlı Devleti Batı'da ve Doğu'da harika bir güç haline gelmiş. O zamanki dünyada artık zaman içerisinde de uzun yıllar bir daha yenilmemiştir. Mesela Fatih'in torunu olan Yavuz Sultan Selim dönemiyle beraber, yani dünya savaşları sadece birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı'nın

0: bazı hususlara değinmekte yarar var. Yani Fatih Sultan Mehmet tabii harap olmuş, bitik bir İstanbul'la karşı karşıya kalmıştır. Süratle hani şehri tıpkı yıllar önceki yani adını verdiren işte Konstantinopolis gibi şehri yeniden inşaya yönelmiş. Bunu da başarmıştır. İşte yolları, köprüleri, sokakları, çarşıları yeniden yaptırmış. Oradaki İstanbul'da esir düşen özellikle askeri sınıftan onları kendi çalıştırdıklarına karşılık, emeklerine karşılık fidyelerini ödetmiştir. Bu o zamanki dünya için fevkalade ileri boyutta bir insani davranış biçimidir. Hukuken çok yüksek bir değere sahip bir husustur. Ayrıca dikkat çeken bir husus da İstanbul'daki halk tabi korku içerisinde bekleyen Rum ahali, Hristiyan ahaliye yani dinlerini serbestçe yaşayabileceğine dair yani kararlar vermiş, uygulamaya geçmiş, fermanlar çıkarmıştır. Yani sadece karar verme değil, yani dünya çapında önemli hukuki belgeler ortaya koymuştur. Bugünkü İstanbul Rum Patrikhanesini yeniden kurduran Fatih Sultan Mehmet'tir. Yine o zamanki Ermeni Hristiyan halka ayrı bir patriklik kurma yetkisini Fatih Sultan Mehmet vermiştir. Bu geleceğe yönelik bütün dünya devletlerine de örnek olacak bir davranış biçimidir. Hem hukuken hem din yönetimi açısından tarihe geçen önemli hususiyetlerdir.
1: Evet.
0: Ve İstanbul fethine dahildir. İstanbul fethi deyince ilk akla gelmesinin altında yatan temel gerçeklerden biri de budur. Tabii ki İstanbul'da ayrıyeten güzelleştirmiştir. Anadolu'nun pek çok mümtaz şehrinden insanları özellikle buraya seçkin halkta göç ettirerek yani yeni İstanbul, Müslüman Türk İstanbul haline getirmiştir. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453'te bir tarihi bir olaydır ama bugün 29 Mayıs 2026'da İstanbul bir Türk İslam şehri olarak dünya tarihinde çok bir tarihi olgudur artık.
1: Evet.
0: Bugün bu olgunun içerisinde yaşıyoruz biz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize, sizlere de güzel günler diliyorum efendim. Sağ
1: Çalışmalarınızda
0: olun.
1: Kolaylıklar dileriz. Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Refik Turan bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Tarihin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, aziz İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu minnet ve şükranla anıyoruz bizler de.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Saat 9.24'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu bölümde haftanın kültür sanat haberlerini ve etkinliklerini konuşacağız. Ve bizimle birlikte Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Merhabalar.
1: Sayın Acar, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Sizin de Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bütün milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın insanlığa hayır getirmesi dilekleriyle inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki haftanın kültür sanat haberlerini sizden dinleyeceğiz. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor?
4: Elbette herkes tabii şimdi Kurban Bayramı'nda memleketine gidenler çoğunlukla, tatil merkezlerine gidenler var. İstanbul biraz boşalmış ama yine de kültür sanat cephesi de boş değil elbette. Sergiler var, etkinlikler var, gösterime giren filmler var. Özellikle edebiyat severlerin ilgisini çekecek önemli bir sergi. Türk şiiri ve düşünce dünyasında derin izler bırakan

0: şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu zamana adanmış sözler sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu. Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan sergi Rami Kütüphanesi'nde İstanbul'da açıldı. Kültür Bakanlığı'nca hazırlandı sergi. Bu sergide usta kalemin dediğim gibi edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser yer alıyor. Bu zamana adanmış sözler sergisi 22 Haziran tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bir başka sergi, İstanbul Tasarım Merkezi bu sene 18. yılını kutluyor ve bu kapsamda bir sergi, karma sergi düzenledi. Fecrin İzi başlıklı bir sergi. Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı bu sergi. İstanbul Tasarım Merkezi'nin kendi yerinde değil, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı. Farklı disiplinlerden sanatçıların aynı çatı altında buluştuğu bir sergi. Çini, Ebru, fotoğraf, geometrik desenler, grafik tasarım, hüsnihat, kaligrafi, minyatür, resim, seramik ve katı tasarımı gibi farklı sanat disiplinlerine ait eserler yer alıyor bu sergide. Geleneksel ve çağdaş sanat anlayışlarını bir araya getiren bir seçki. İstanbul Tasarım Merkezi bünyesinde düzenlenen atölye ve seminer süreçlerine katılan öğretmenlerin üretimlerinden oluşuyor bu eserler ve sergide toplamda 41 sanatçının 137 farklı disiplinlerde üretilmiş 137 eseri yer alıyor. Sergide mesela Hikmet Barutçuk İlki, Ebru'nun yaşayan en önemli ustalarından, İlhami Atalay ressam, yine hat ve resim eserleri olan Cemal Toy, Hattat bu sene 50. sanat yılını kutlayan Fuat Başar gibi, ki Fuat Başar'ın başka bir sergisi daha var Erzurum'da, onu da anlatmak isterim. Bu sanatçılarımızın, geleneksel sanatımızın yaşayan en usta, en önemli isimlerin eserleri yer alıyor bu sergide. Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde Fecrin İzi başlıklı bu sergide ve 31 Mayıs tarihine kadar da ziyaret edilebilecek.
1: Harika.
0: Bir başka sergi Üsküdar'da Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan Bereket Dairesi sergisi. Burada da Hazreti Muhammed'in, Peygamberimizin Hazreti Muhammed'e duyulan sevginin sanat, gündelik hayat ve kolektif hafızadaki izleri yansıtılıyor bu sergide. Peygamberimizin doğumunun Hicri 1500. yılı vesilesiyle hazırlanan sergi, Yedi Hilal Derneği ve vakıf katılım işbirliğiyle hazırlanmış. Sergide ezanla başlayan bir sembolik bir anlatı zinciri var. Burada ziyaretçilere sırasıyla tanışma, muhabbet ve hasret başlıklı bölümlerden oluşan bir yolculuğa çıkarıyor izleyenleri. Cumhuriyet dönemine ait dini temalı halk resimleri, kartpostallar, levhalar, litografiler ve fotoğrafların da yer aldığı bir sergi. Çağdaş sanatçıların bu tema etrafında ürettiği eserler bu sergide görülebiliyor, günümüz sanatçılarının. Sergi 21 Haziran'a kadar her gün saat 10 ve 22 saatleri arasında ziyarete açılacak. Bir sergi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı desteğiyle açıldı. Epeydir devam ediyor. Üsküdar Meydanı'nda ve Gazze Mektupları sergisi adını taşıyor. Bu serginin de kısa bir süre kaldı bu sergi içinde. 2 Haziran'a kadar görülebilecek. Az önce bahsettiğim 50. sanat yılını kutlayan Fuat Başar, hatta Fuat Başar'ın bir sergisinden bahsetmek istiyorum. Erzurum'da açıldı. Fuatname Hat ve Ebru sergisi. Başar'ın dediğim gibi sanat hayatının 50. yılı dolayısıyla hazırlanan bu sergi Erzurum Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu ve 7 Haziran'a kadar gezilebilecek. Öte yandan sinemanın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali de devam ediyor. Başlamıştı geçen hafta ve 10 Haziran'a kadar sanatseverlerle çeşitli gösteriler buluşacak opera festivalinde. Etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi'nde Taksim'deki opera ve tiyatro salonunda gerçekleşecek. Bir de Anadolu yakasında, İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde gerçekleşecek. Festivalde toplamda başından bugüne kadar, bitene kadar, sonuna kadar 13 eser 22 temsille sahnelenmiş olacak. Dediğim gibi devam ediyor 10 Haziran'a kadar.
1: Sayın Acar, isterseniz gösterimdeki filmlere geçelim. Yaklaşık bir 3 dakikamız var.
0: Bu arada İstanbul uluslararası şöhreti sahip bir sanatçıyı ağırlayacak 30 Mayıs'ta yarın. Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West konseri de var. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek bu konser. Bir de Yeşil Saman Unutulmaz filmleri Beyoğlu Sineması'nda izleyiciyle buluşacak sinemalı. 2-6 Haziran tarihleri arasında Türk sinemasının işte Maden, Yusuf ile Kenan, Uçurtmayı Vurmasınlar, Aile Şerefi, Zehra, Kozanoğlu, Öğretmen Kemal gibi filmler, Hakkari'de Bir Mevsim gibi filmler 2-6 Haziran arasında Beyoğlu Sineması'nda izleyicilerle buluşacak. Bu hafta gösterime giren filmlere bakacak olursak da popüler bir internet içeriğinden uyarlanan The Back Rooms filmi, sonsuz bir sarı koridorlar labirentinde mahsur kalan insanların burada avlanan gizemli varlıklardan kaçarak hayatta kalma ve çıkış yolu bulma mücadelesini konu alan The Back Rooms bugün itibariyle gösterimde. Bir başka film, Kanada yapımı animasyon filmi Charlie the Wonder Dog adını taşıyor. Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra süper güçlerle dünyaya dönen yaşlı bir köpeğin sahibi Danny ile birlikte güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü kalpli komşularına karşı verdikleri mücadeleye ele alan bir film. Sevimli Göbüşler adlı bir film, her yaştan izleyiciye hitap eden neşeli karakterlerin ve renkli dünyasıyla dostluk, paylaşım ve empati gibi evrensel değerleri aşılayan bir animasyon serisinin yeni filmi Sevimli Göbüşler adını taşıyor. O da gösterimde. Eski bir film, çok da eski değil, 2015 yapımı Açlık Oyunları Alaycı Kuş bölüm 2 yeniden gösterime girmiş durumda. Bir de korku filmi var, Şeytan Çıkarma, bu hafta gösterime gelen filmler arasında.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben sağ de olunuz. Teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar, kolaylıklar dileriz. Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın kültür sanat etkinliklerini kendisinden dinledik. Bir de esasında spor haberi aktaralım. Yakından takip ediyordur elbette futbol severler ama büyük finalinde yarın oynanacağını, saat 19'da TRT ekranlarında olacağını söyleyelim. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris Saint-Germain Arsenal arasında olacak ve yarın saat 19'da bu hatırlatmayı yapmış olalım dinleyicilerimize. Biz veda ediyoruz şimdi, haftayı kapatıyoruz ve yeni haftada görüşebilmek umutlarıyla kapatıyoruz haftayı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ertuğrul Kaya, mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz.

0: Bayram, sevdiklerinizi ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Yüksek atlamanın tekniğini değiştiren sporcu Dick Fassbauer. 1947'de Amerika'da doğan Fassbauer atletizmle erken yaşta tanıştı. Ancak çözmesi gereken bir sorun vardı.

0: 1960'lı yıllarda yüksek atlamada iki yöntem kullanılıyordu. Binme olarak adlandırılan teknikte sporcular yüzüstü şekilde vücudunu çıtanın etrafından döndürerek atlıyordu. Makaslama tekniğinde ise ayaklar sırasıyla havaya kaldırılıyor ve sporcu çıtanın üzerinden oturur gibi geçiyordu. Fazbear mevcut yöntemlerle istediği sonucu alamayınca kendi tekniğini geliştirdi. Çıtaya yaklaşırken ters dönüp sırt üstü atlayacaktı. Günlerce antrenman yaptı. Çalışmalarının karşılığını ise alma vakti gelmişti. 1968 Meksiko City Olimpiyatlarında yüksek atlama yarışında çıtayı sırt üstü geçen ilk sporcu oldu. 2 metre 24 santimetrelik derecesiyle olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyaya uzandı. Amerikalı atlet aynı teknikle ulusal şampiyonalarda da başarı elde etti. Fazbear sıçrayışı olarak spor literatürüne giren bu atlayış günümüzde yüksek atlamanın standart tekniği haline geldi. Yüksek atlama branşına çağ atlatan efsane atlet Dick Fazbear 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklamlar.
1: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
2: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
1: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Yazan Selma Fındıklı. Yöneten Asuman Korat. Efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Reşit Bey Ergün Uçucu, Melek Hanım Macide Tanır, Ali Bey Orhan Aral, Seniha Beyhan Saran, Ferit Erol Kardeşeci, Zehra Hanım Refika Özbayar, Rüstem Ensar Kılıç, Nihal Gürseren Gürtunca, Hüma Asuman Bayraktar, Servet Atsız Karaduman, Numan Şahap Sayılgan.
1: Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul'un Aksaray semtinde şekercilik yapan Ali Bey ile karısı Melek Hanım'ın tek çocukları vardır. Kızları Cihan. Bir bayram günü Melek Hanım'ın kız kardeşine giderler ailece. Cihan o zamanlar 17'sinde, güzel, alımlı bir kızdır. O gün eniştesinin eski bir dostu Reşit Bey ile karşılaşırlar. Bursa eşrafından çok zengin, dul bir adamdır Reşit Bey. Karısını yıllar önce yitirmiş, iki oğlunu yetiştirip evlendirmiştir. 45 yaşlarındaki bu varlıklı ve kibar adam Cihan'ı görür görmez beğenir ve evlenmek ister. Melek Hanım'la kız kardeşi Seniha bu meseleyi aralarında gizlice konuşur, tartışırlar. Ali Bey'e de anlatılır her şey. Ama ancak teklif uygun görüldükten, Bursa'ya müjdeli haber gönderildikten sonra Cihan'a duyurulur. Babası yaşındaki bu adamla evlenmek istemeyen Cihan günlerce karşı koyar. Evde fırtınalar koparır ama çevresindeki ısrarlı kalabalıkla başa çıkamayacağını anladığı için çaresiz razı olur evlenmeye.
2: Elinize sağlık efendim. Yemekler çok güzeldi. Ama büyük zahmetlere girmişsiniz.
3: Afiyet olsun Reşit Bey. Rica ederim, zahmet ne demek?
4: Ferit Bey, hadi siz Reşit Bey ve eniştemle şöyle geçip oturun. Biz ablamla sofrayı toplarız.
5: Olur Seniha. Hadi buyurun beyler.
3: Cihan da kahveleri pişirmeye gitti. Birazdan hazır olur.
5: Güzel güzel.
6: Ya hepsi iyi güzel de, bizim kız Bursa'ya gidince benim kahvemi kim pişirecek onu düşünüyorum.
3: Aşk olsun Ali Bey, ben ne güne duruyorum.
6: Şaka yaptım ben, alınma hemen.
3: Seniha'cığım, bırak masayı toplamayı, Cihan toplar. Hamar attığını göstersin de azıcık gözüne girsin nişanlısının.
4: Doğru söyledin abla. Hadi oturalım biz.
5: İşte kahvelerimiz geldi. Vallahi Melek abla, az önce Ali Bey'in sözlerine gücendiniz ama kahve pişirmekte Cihan'ın üstüne yoktur. Kusurumu bağışlayın.
3: Aman o nasıl söz Ferit Bey? Övdüğün benim kızım.
4: Teşekkür ederiz yavrum, eline sağlık.
3: Cihan, eline şu masayı da toplayıver kızım.
4: Peki anne.
5: Efendim, Reşit Bey'in günlerdir size açmaya utandığı bir mesele var. Ne kadar ince düşünceli olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden sözlerinin yanlış anlaşılmasından korkuyor.
6: Hayrola, mesele nedir?
2: Efendim, malum düğünü fazla geciktirmeyelim diye konuşmuştuk ya. Bu konuda bir ricam olacak sizlerden.
5: Kısacası düğünün İstanbul'da yapılmasını istiyor Reşit Bey.
3: İstanbul'da mı?
2: Evet, sizler de uygun görürseniz tabii. Nasıl söylesem bilmem ki, ben boyunca çocukları olan bir adamım. Bursa'da eşimiz dostumuz çoktur. Yani Reşit Bey bu yaştan sonra düğün dernek kurmuş dedirtmek, herkesi kendime güldürmek istemiyorum. Fakat burada yapılacak bir düğün için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hepinizin arzuları benim için emirdir.
6: Estağfurullah efendim, emir ne demek?
3: Düğünün burada yapılması da hiç mesele değil, üzmeyin kendinizi.
2: Teşekkür ederim, beni rahatlattınız. Acaba Cihan Hanım bu konuda ne düşünürler? Ayrıca bir arzuları var mıdır?
3: Cihan, gel yavrum, gel buraya, gel. Bak, Reşit Bey düğün için fikrini soruyor senin.

0: Benim mi?
1: Elbette.
0: Hayret. İlk defa benim düşüncemi de soran biri çıktı. Hem de bir yabancı. Ne tuhaf. Yakında kocam olacak bu adama hala sıradan bir yabancı gözüyle bakıyorum. Bu kibarlığına, iyiliğine rağmen sevmiyorum onu. Sevemiyorum.
1: Soruma cevap vermeyecek misiniz?
0: Benim düşüncem önemli değil. Ama mutlaka bir şey söylememi istiyorsanız... mümkün olduğu kadar sade bir düğün olsun derim. Aile arasında küçük bir toplantı. Hepsi o kadar işte.
2: Üstüne iyilik sağlık. Zamanı azdı diye boşuna demiştim.
3: Öyle yangından kaçar gibi evlenilir mi kızım? Hem dostumuz düşmanımız var bizim de.
2: Tabii iyi söyledin Seniha'cığım. Şu dünyada varım yoğun bir tek kız. Neden şöyle İstanbul'daki bütün eşin dostun çağrıldığı gösterişli şöyle bir düğün olmasın?
3: Tabii ya. Gül fidanı gibi güzel marifetli kız veriyoruz.
2: Tabii.
0: Gösterişli düğün. Bir bu eksikti. Sevemediğim babam yaşında bir adam. Önümdeki gurbet yolu. Bir de çevremi saran kalabalık. Şamata içinde gösterişli düğün.

0: Ne bitmez yolmuş bu böyle.
1: Bitti Cihan. Söyledim ya, birkaç dakika sonra kapımızın önünde olacağız. Onca yola dayandım, biraz daha sabret.
0: Sabretmeye alıştım zaten.
1: Hı? Ne dedin?
0: Yok, bir şey yok. Zamanla yolculuğa alışırım diyordum. Geldik mi yoksa?
1: Evet, nihayet. Hadi ver elini de inmene yardım edeyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Oo, Rüstem Efendi göründü işte.
2: Hoş geldiniz beyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Rüstem Efendi.
2: Araba sesini duyunca fırladım dışarı. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Sefalar getirdiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Rüstem Efendi bizim evin emektarıdır Cihan. Ta babamın gençliğinden beri yanımızda.
2: Tam 42 yıl oldu beyim. Neyse, ben bu eşyaları indireyim.
1: Arabacının parasını peşin ödemiştim Rüstem Efendi.
2: Tamam diyeyim.
1: Hadi gel Can, biz içeri girelim, o her şeyi halleder.
3: Aman efendim, efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zehra Hanım, nasılsın görüşmeyeli?
3: Sağ olun beyim, sizleri gördüm daha iyi oldum. Evinize hoş geldiniz yavrum. Kusurumu bağışlayın. Benden pek gençsiniz de birden öyle demek geldi içimden.
0: Önemi yok Zehra Hanım, içinizden ne geliyorsa onu deyin. Gücenecek, kırılacak değilim.
3: Sağ olun.
1: Zehra Hanım da emektarlarımızdan biridir Cihan. Rüstem Efendi'ye yakındır onun da bizimle beraberliği.
3: Hadi, hadi buyurun içeri. Buyurun, yorgunsunuzdur.
1: Hem de nasıl.
3: Buyurun, bir kat yukarı çıkacağız.
0: Bunca yorgunluktan sonra bir de bu merdiven.
1: Büyütme gözünde, sadece bir kat canım.
3: Öyle demeyin beyefendi. Gelin hanımın adım atacak hali kalmamış besbelli.
1: İşte geldik. Geç şu kanepeye otur Can, rahat dururuz.
0: Oh, ne yorulmuşum.
1: Zehra Hanım, çocuklar neredeler? Evde değiller galiba.
3: Onlar şeye gittiler efendim. İnegöl'e. 2 gün oldu.
1: Anlamadım. Ne işleri varmış orada?
3: Kaplıca'ya gittiler. Gelin hanımlar istedi gitmeyi. Daha doğrusu büyük gelin Nihal Hanım. İşte o isteyince Hüma Hanım da heveslendi. Küçük beyler de hadi gidelim deyince.
1: Peki Nihal niye gitmek istedi?
3: Ne bileyim efendim. Bacaklarında bir ağrımı varmış neymiş.
1: Öyle mi? Neyse Zehra Hanım, sen şimdi bize bir çay demle de yorgunluğumuzu alsın.
3: Tabii tabii, şimdi hemen demle.
0: Ben çay içmesem de bir an önce odama çıkıp dinlensem.
1: Elbette Can, Zehra Hanım sana odayı göstersin.
3: Buyurun gidelim.
0: İzninizle.
1: Rica ederim, dinlenmene bak sen.
3: Bir kat daha çıkacağız. Yatak odaları en üst katta.
0: Olsun, zarar yok.
3: İşte burası. Odanızı sevecek misiniz bakalım? Ferahtır, aydınlıktır. Yatağı, yastıkları da söktürüp yeniden kabarttırdım. Rahat edesiniz diye.
0: Teşekkür ederim.
3: İsterseniz...

0: da yakayım. Yol yorgunluğuna iyi gelir banyo.
1: Hayır, biraz uzanıp dinlensem yeter.
0: Peki, nasıl arzu ederseniz. Ben artık gideyim. Bir isteğiniz olursa şu ipi çekin. Zil sesini aşağıdan duyarım. Ah, beyefendi pek düşüncelidir. Evlenmeden önce evi tamir ettirdi, eşyaları değiştirdi. Bir de zili koydurdu odanıza. Her isteğiniz anında yerine getirilsin diye.
1: Ya, ne kadar güzel.
0: Bu evin emektarıyım ben. Akrabaları değilim. Onun için fazla bir şey söylemem yakışık almaz. Ama şu kadarını diyeyim ki Reşit Bey çok iyi insandır. Kimseyi incitmez. Beyefendidir kısacası.
1: Biliyorum Zehra Hanım. Biliyorum.
0: Çayınıza limon ister misiniz Reşit Bey?
2: İyi olur.
0: Buyurun çayınızı.
2: Teşekkür ederim.
0: Şey, Cihan Hanım'a da bir bardak götürsem mi acaba?
2: İstese söylerdi Zehra Hanım. Bırak uyusun dinlensin.
0: Peki efendim. Başka bir arzunuz yoksa mutfağa gideyim ben.
2: Az sonra gidersin. Otur hele yanıma da azıcık konuşalım seninle.
0: Tabii, nasıl isterseniz.
2: Cihan'ın yanında olayı büyütmemek için sustum. Ama oğullarımın, gelinlerimin bu ani yolculuğu ne demek oluyor Zehra Hanım?
0: Aman Reşit Bey.
2: İstersen ben söyleyeyim. Cihan'ı evde karşılamamak, ilk günden yüz yüze gelmemek için gittiler değil mi? Bugün geleceğimizi bildiren mektubu da almışlardır mutlaka.
0: Aldılar efendim.
2: Gelin hanım ne zamandan beri ağrılarından şikayetçiydi, haberimiz yok. Şimdi İnegöl'e koşan Nihal bir zamanlar çekirge ayağımızın altındayken başka yere gitmem derdi. Ne oldu? Şimdi fikir mi değiştirdi? Hadi o kocasını alıp gitti diyelim. Hoş nasıl oldu da servet karısının sözüyle hareket etti? Hala anlayamadım ya. Hüma ile Numan'a göre ne vardı? İstanbul'a düğüne gelmediler, ısrar etmedim. Fazla gücenmedim de. Ama bu yaptıkları...
0: Gitmeyin demek geldi içimden ama. Benim sözüm geçmez ki onları.
2: Sert konuştumsa bağışla Zehra Hanım. Senden hesap sorduğumu sanma sakın.
0: Sorsanız da hakkınız var efendim.
2: Karım öldüğünde ufacıktılar. Üvey anne elinde kalmasınlar diye evlenmedim bir daha. Annem de hayatta değildi o zamanlar. Ferhunde ablamsa Kütahya'da. Senin yardımınla büyüttüm. Bir dediklerini iki etmeden yetiştirdim onları.
0: Bilmez miyim?
2: Bunca yıldan sonra henüz büsbütün yaşlı bir adam olmadan ben de kendime bir yuva, yeni bir hayat kurmak istedim. Tıpkı oğullarım gibi. Ama yaptıklarına bak sen. Zaten evleneceğimi söylediğimde ikisi de cin çarpmışa dönmüşlerdi. Alay ettiler benimle. Yaş farkı üstüne iğneleyici sözler söylediler.
0: Kusurlarına bakmayın onların. Ne de olsa gençler, toylardan.
2: Yok Zehra Hanım, yok. Bunun toylukla filan ilgisi yok. Düpedüz hırs bunlarınki. Para. Cihan aileye katıldı. Ondan da çocuklarım olursa mirasımdan alacakları hisse azalacak. Bütün dertleri bu. Ben ölünce...
0: Allah gecinden tabii, versin beyefendi.
2: Gecinden erkeninden fark etmez. Bütün dava bu işte. Çocuklarımı tanımaz mıyım ben? Bak Zehra Hanım. Bunları anlatıyorsam seni bu evin sadece emektarı gibi görmediğimden. Bilirsin bu eve geldiğinde ben daha çocuk denecek yaştaydım. Bunca yıldır bizimlesin. Bir akrabamız gibi sever sayarım seni.
0: Allah razı olsun Reşit Bey. Ben de sizleri kendi ailem gibi bildim her zaman. Ne rahmetli anne babanızdan incinmiştim ne de sizden.
2: Öyleyse seninle aramızda bir sır saklayabiliriz. Bak, açık açık konuşacağım. Bugünkü olay bana gelecek günler hakkında fikir verdi. Cihan'ın karşısında tam 4 belalı düşman var. Yo, yanlış anlama, çocuklarımı sevmiyor değilim ama bu gerçek.
0: Haklısınız.
2: Senden isteyeyim, bundan sonra mümkün olduğu kadar gözün kulağın üstlerinde olsun. Cihan'a haksız yere hırpaladıklarını sezdiğin anda beni uyaracaksın. Anlaştık mı?
0: Peki efendim.
2: İsterim ki başka türlü davranıp da beni yalancı çıkartsınlar ama hiç umudum yok.
0: Haddim olmayarak söylüyorum ama benim de pek yok beyim.
2: Fakat nasıl ki bir zamanlar bu eve üvey anne getirip çocuklarımı ezdirmedimse, şimdi de hiçbir suçu günahı olmayan karımı çocuklarıma ezdirmem. Bunu böylece bilmiş olsunlar.

0: Saat 8 oldu.
1: Evet.
0: Kış akşamı ne çabuk bastırıyor değil mi? Günler kısaldı.
1: Öyle. Ah, bir de bana sorsa kısaldı mı yoksa uzadı mı o günler? Bursa'yı İstanbul'a bağlayan o yollar.
0: Biliyor musun,

0: Başının akışı eğince ne yüzünü görebiliyorum ne de sesini duyuyorum.
1: Bağışlayın, saygısızlık ettim.
0: Hayır hayır, asıl sen beni bağışla. Sevdiğin bir şeyle oyalanmak hakkın tabii. Hadi devam et işine sen.
1: Başka zaman işlerim. Yemek yiyelim mi?
0: Sen nasıl istersen.
1: Şu kastığa ibrişimleri toplayayım, inelim aşağı.
0: Dükkandan gönderdiğim kumaşları beğendin mi?
1: Beğendim, teşekkür ederim. İstanbul'da zor bulunur cinsten hepsi.
0: Memnun oldum. Bugün dokunan bir parti kumaşı daha gönderdiler dükkana. İstersen bir gün gel, kendi gözlerinle gör.
1: Olur, gelirim.
0: Sonra da bineriz bir arabaya, bütün Bursa'yı dolaşırız seninle. Çekirge'ye gideriz, Muradiye'ye. Yeşilliğine hayran kalacaksın Bursa'nın.
1: Allah'ım güç ver bana, sabır ver. Bu iyi insanı sevmesen bile birlikte yaşayabilmemiz için sabır ver ki incitmeyeyim onu.
0: Daldın Cihan'ım.
1: Ben mi? Yok canım, Bursa'yı gezmeye ne gün gideriz diye düşünüyordum da. Araba yakında durdu.
0: Çocuklar İnegöl'den döndüler belki de. Gittikleri bir hafta oldu. Dur şu pencereden bakayım. Evet, onlar gelmiş.
1: Ne yapacağım ben şimdi? Onlarla nasıl yüz yüze geleceğim? Beni istemedikleri belli. Adamcağız gizlemeye çalıştı ama tam geleceğimiz gün evden gittiklerine göre...
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz İnegöl Fatihleri.
3: Hoş bulduk babacığım, elinizi öpeyim.
0: El öpenlerin çok olsun Nihal. Numan, Hüma, siz niye öyle uzakta duruyorsunuz? Yaklaşın bakayım.
3: Öpeyim baba.
4: Öpeyim.
0: İkiniz de sağ olun. Evet, şimdi sizleri eşimce...
3: Babacığım, şu yaramaz oğlanı bir türlü susturamıyorum. Gittiğimizden beri böyle. Dedesini özledi herhalde. Hadi alın kucağınıza da sevinsin Yusufçuk.
0: Tabii alırım Nihal. Ama önce izin ver de tanıştırayım sizleri.
1: Bir de torunu varmış demek. Daha önce hiç söylememişti. Kim bilir, utanmıştır belki de.
0: Bak Cihan, bunlar oğullarım Servet ve Numan. Servet büyüğü ve gelinlerim Nihal. Servet'in karısı. Bu da küçük gelinim Hüma.
1: Memnun oldum.
5: Nasıl, Bursa'yı sevdiniz mi Cihan Hanım?
1: Aslında geleli daha bir hafta oldu ama yine de sevdim Hüma.
4: İstanbul'un yanında biraz sönük gelmedi mi size?
1: Sönük mü? Yok canım, öyle şey olur mu? İstanbul ayrı güzel, Bursa ayrı.
6: Doğrusu kardeşime pek güzel bir cevap verdiniz Cihan Hanım.
1: Bilmem, ben içimden geleni söyledim Servet Bey. Ne iğneleyici bir dili var. Numan da öyle ama Servet ondan beter.
0: Çocuklar, siz gelmeden az önce Cihan'la sofraya oturmayı düşünüyorduk. İsterseniz hep birlikte inelim aşağı.
6: Yol yorgunu olduğumuzu unutuyorsun baba.
4: Siz yeseniz de biz daha sonra gelsek.
0: Görünüşünüz hiç de yorguna benzemiyor. Hadi bakalım hep birlikte yemeğe. Birbirimize anlatacak pek çok şeyimiz olmalı.
3: Ne olur şu yaramazı kucağınıza alın baba. Kollarım koptu taşımaktan.
0: Ver bakalım Nihal. Hadi Cihan, gidelim canım.
1: Peki, nasıl isterseniz.
0: Bu arada şu ani rahatsızlığını anlat bakalım Nihal. Pek kaygılandım doğrusu.
3: Sormayın babacığım. Üşüttün mü, ne oldu bilmem. Böyle birden ani bir ağrı.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bayramın ikinci gününde

0: Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup genel kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Aksaray-Nevşehir karayolunda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar.

Günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 29 Mayıs 2026, günlerden Cuma. Bayramın 3. günündeyiz. Bayram güzelliklerini doyasıya yaşadığınızı umuyor. Bir kez daha bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gündemini paylaşmak üzere bölge gündemine başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca haberlerle, bağlantılarla, röportajlarla güncel gelişmeleri aktaracağız. Programa hoş geldiniz. Program yapımcımız Gülistan Fırat, teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı, spikeriniz ben Bahar Uygur. Şimdi de iletişim adreslerimizi duyuralım. Karasal Frekans Yolu'nun yanında programımızı TRT Dinle uygulamasından ve radyo.trt.net.tr internet adresinden dinleyebilirsiniz. X'te adımız Diyarbakır Radyo. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Bölge gündeminde bugün. Ajanslara düşen son haberleri derledik. Sıcak haber bölümünde önce o haberleri aktaracağız. Meteorolojiye bağlanıp hava raporunu alacağız. Karayollarındaki son durumu duyuracağız. Yerel gazete turumuz, gazeteci muhabir bağlantılarımız olacak. Yazın gelmesiyle birlikte bölgeden en çok boğulma haberlerini aktarıyoruz ne yazık ki. Serinlemek isteyenler gölet, sulama kanalı ve nehirlere giriyor. Özellikle çocuklar ve gençler yüzme bilmediklerinden boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Boğulmaların önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa'da 7 yıldır uygulanan bir projeden söz edeceğiz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesinin detaylarını Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'dan öğreneceğiz. Kültür Sanat köşemizde güncel kültür sanat haberlerini aktaracağız.

Sıcak Haber. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Atatürk Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ikisi kadın 7 kişi yaralandı. Ağaçurdu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

0: Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kavgada kullanılan iki av tüfeğine el konuldu. Kavgaya karışan iki aileden 11 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı. Hüseyin Kaç'ın arkadaşlarıyla Siverek-Çermik Karayolu'nun 5. kilometresinde Delik Deresi'ne girdi. Kaç'ının bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çare Merkezi'ne bildirdi. Sudan çıkarılan Kaç'ın ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kaç'ın buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Şanlıurfa ve Siirt'te meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Baykan Veysel Karani Karayolu'nda da otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
1: Hava ve yol durumu.
0: Meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar'dan öğreneceğiz hava durumunu. Güncellenmiş hava raporunda neler var Mustafa Beyar? Ayrıca yağış bekliyor muyuz bölgemizde? Sizden öğrenelim.
2: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Bahar Hanım.
0: İyi çalışmalar dileriz.
2: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Ayrıca bölge genelinde hafif toz taşımı bekleniyor. Önümüzdeki 3 güne bakarsak yarın cumartesi Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri bölge genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarına gelirsek düne göre 4 ila 5 derece civarında bir azalma bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarımız genellikle güney ve batı yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 25 derece, Şanlıurfa 29 derece, Mardin 24 derece, Siirt 27 derece, Batman 29 derece ve son olarak Şırnak 24 derece tahmin edilmektedir.
0: Peki, meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar, teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için. Şimdi de karayollarındaki son durum. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Darende-Malatya yolunun 5 ila 28. kilometrelerinde yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya ayrımı Baskil İl yolunun 0 ila 7, Van-Hakkari yolunun 71 ila 79, Malatya Havaalanı yolunun 16 ila 17, Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 10 ila 12, Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8 ila 13, Adıyaman-Kahta yolunun 11 ila 14. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden, Diyarbakır-Mardin yolunun 10 ila 12. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları için kgm.gov.tr'den, Alo 159'dan ve 0312 44 99 199'dan bilgi alabilirsiniz.
3: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
4: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
3: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Yerel Gündem. Sevgili dinleyicilerimiz, Yerel Gündem'de yerel gazete turuna bölge şehirlerimizin gazete haberlerini aktararak başlıyoruz.

Yerel basın turumuzda ilk sırada Adıyaman var. Adıyaman Güne Bakış gazetesinin internet sitesinde yer alan haber, "Sular yükseldi, piknik yapanlar mahsur kaldı" başlığını taşıyor. Detaylar da şöyle aktarılmış. Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Fırat Köprüsü altında piknik yapmak isteyen 8 kişi burada eğlendikleri sırada sular yükseldi. Suların yükselmesiyle mahsur kalan kişileri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu da mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Batman Son Söz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberin başlığı, "Batman'da kurban kesilen alanlar temizleniyor" şeklinde. Haberin detaylarında Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bayram boyunca kurban kesim ve satış noktalarında hijyen denetimlerini sıklaştırdığı, kent genelinde vektör kaynaklı hastalıklara karşı ilaçlama seferberliği başlattığı aktarılmış. Şimdi de Bitlis'teyiz. Tatvan Sesi gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde Tatvan'da meydana gelen trafik kazasının detayları anlatılmış. Tatvan ilçesine bağlı Han Elmalı Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili Tatvan Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Diyarbakır Olay Gazetesi ile yerel gündem turumuz sürüyor. Diyarbakır'da tarihi ilçede adım atacak yer kalmadı başlığının detaylarını anlatalım, aktaralım bakalım gazete ne demiş. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Ulu Camii, Hazreti Süleyman Camii ve tarihi sokaklara akın eden binlerce ziyaretçi kent merkezinde adeta insan seli oluşturdu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği tarihi ilçe gün boyunca kalabalık görüntülere sahne oldu. Özellikle İslam dünyasının önemli ibadet merkezleri arasında yer alan Ulu Camii ile Hazreti Süleyman Camii çevresinde büyük hareketlilik yaşandı. Hazreti Süleyman Camii'ne ulaşımı sağlayan cadde boyunca ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekerken Ulu Camii'ye çıkan Gazi ve İnönü caddelerinde de zaman zaman yürümekte güçlük çekildi. Elazığ'da otomobille traktör çarpıştı, 5 yaralı başlığını kullanan Elazığ Haberkent gazetesindeyiz. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberin detayları şöyle paylaşılmış. Elazığ Keban Karayolu Cip Köyü mevkiinde otomobille traktör çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerel gazete turumuzda şimdi de Hakkari İl Sesi gazetesindeyiz. Hakkari Emniyet Müdürü Ayata, "Personelle bayramlaştı" başlıklı haberin ayrıntıları şöyle paylaşılmış. Hakkari İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Kurban Bayramı dolayısıyla Şemdinli ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüklerini ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma programında personel ve ailelerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Ayata, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temennisinde bulundu. Malatya Söz gazetesindeyiz. Gazetenin internet sitesinden aktaracağımız haber, Vali Yavuz'dan Malatya

0: açan mülk sahiplerine seslendi. Konut ve iş yeri teslimatlarının önümüzdeki aylarda hızla devam edeceğinin müjdesini veren Yavuz, bu noktada esnafımıza ve mülk sahiplerine büyük iş düşüyor. Fahiş kira taleplerinden kaçınmalı, insaflı hareket etmeliyiz. 750 bin hemşehrimizle el ele vererek bu şehri yeniden kalkındıracağız ifadelerini kullandı. Siirt'te hayvancılık için yeni güvence sistemi kurbanlıklar ESK yani Et ve Süt Kurumu'na satılabilecek başlığını kullanan Siirt Haber Ajansı internet sitesinde yer alan haberi aktaralım. Siirt'te kurbanlık üreticilerini yakından ilgilendiren yeni bir destek kararı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası elde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre 1-7 Haziran tarihleri arasında üreticilerin ellerinde kalan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar belirlenen kriterler doğrultusunda ESK tarafından alım kapsamına alınacak. Üreticilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerince verilen sevk raporlarıyla pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle başvuru yapabileceği belirtildi. Şimdi de Şanlıurfa'dayız. Urfa Star gazetesinin internet sitesinde yer alan haber, jandarma bayram denetimlerini aralıksız sürdürüyor şeklinde. Gazete, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü, bayram yoğunluğunun yaşandığı yollarda kazaları ve can kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen ekiplerin hem sivil kıyafetli personelle hem de resmi trafik jandarması ekipleriyle sahada görev yaptığını aktarmış okuyucularına. Son olarak Şırnak Haber.com internet sitesinden bir haber aktaralım. Vali Ekici'den şehit ailesine bayram ziyareti. Bu başlıkla aktarılan haberde Şırnak Valisi Birol Ekici'nin Kurban Bayramı dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Mahmut Sakın ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiği, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aile fertleriyle sohbet eden Ekici'nin onların talep ve temennilerini de dinlediği detaylarına yer verilmiş. Gaziantep gündemi. Yerel gazete turumuzu tamamladık. Şimdi de gazeteci muhabir bağlantılarına başlıyoruz bölge gündemi programında. Gaziantep gündemini öğrenmek üzere gazeteci Mustafa Teke'ye bağlandık. Gaziantep'te öne çıkan haberler hangileri Mustafa Teke?
1: Bahar Hanım, öncelikle sizin nezdinizde tüm TRT ailesinin, bizi dinleyen herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlayarak başlamak istiyorum.
0: Mutlu bayramlar dileriz biz de.
1: İyi bayramlar diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de acemi kasaplar acilleri doldurdu. Gaziantep'te kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlar acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar dikkatsizlik sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kent merkezi ile ilçeler, beldeler ve kırsal mahallelerde kurban kesimine yardım eden vatandaşlar bıçak, satır ve hayvan darbeleri nedeniyle yaralanarak hastanelere başvurdular. Ve yine güzel bir haber Gaziantep'le ilgili. Zeugma Mozaik Müzesi bayramda ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Bayram tatili boyunca hedef 50 bin ziyaretçinin Gaziantep'e gelmesi. Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatili boyunca ise toplam 50 bin ziyaretçinin müzeyi ziyaret etmesinin hedeflendiği belirtildi. Kurban Bayramı'nın tatilini fırsat bilerek Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayramda 100 bin ziyaretçi hedefleniyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan park, bayramın ilk günlerinden itibaren

0: yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin uğrak noktası haline geldi. Gaziantep'te Kurban Bayramı tatilinde yaşanan turist akını tarihi çarşılarda da çifte bayram yaşattı. Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Zincirli Bedesten Çarşısı'nda yaşanan hareketlilik esnasında çifte bayram yaşattı. Vatandaşların ve turistlerin özellikle Antep fıstığı, şekerleme, lokum, çikolata, kurutmalık ve baharat tezgahlarına ilgi gösterdiği çarşılarda hareketlilik gün boyu dün de devam etti. Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler de unutulmadı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde şehit aileleri, gaziler ve ailelerine yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Mezarlara karanfiller bırakıldı. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen jandarma ekipleri bayram sevincini paylaşarak çeşitli hediyeler takdim ettiler. Bahar Hanım,
1: Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Gazeteci
0: iyi
1: Mustafa
0: yayınlar
1: Teke.
0: diliyorum.
1: Bingöl gündemi. Bingöl ve ilçelerindeki gelişmeleri muhabir Remzi Buruldaydan dinleyeceğiz. İyi bayramlar dileklerimizle Bingöl gündemi için sözü size bırakalım.
2: Evet, öncelikle herkese iyi bayramlar diyelim. Bingöl'ün Genç ilçesinde Osmanlı döneminden bugüne kadar süre gelen divan geleneğini hala sürdürüyor. Yaklaşık 500 yıldır devam eden bu divan geleneği neydi? Öncelikle istersen onu hatırlatalım. Özellikle bayramlarda küskün dargınları barıştırmak için bayram namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar bayram namazının ardından hemen köy meydanına sofralar kurarak bu küskünleri, dargınları barıştırdıktan sonra bir kutlama yemeği veriyorlar. Bu geleneğe bu yıl Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç Kaymakamı, Genç Belediye Başkanı ve protokol üyeleri de katıldı. Bingöl Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada bu geleneğin hala sürdürülebilmesinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti ve geleneğimizin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve kendisinin de el verdiğince bu geleneğe katılacağını bildirdi. Yine Bingöl'ün Genç ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Hafif ticari araçla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken yine Bingöl Muş Karayolu'nda meydana gelen kazada ise 5 kişi yaralandı. Yaralıların Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Son olarak Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipleri ise çocukların bayramını kutladı. Özellikle sokaklarda gezerek şeker toplayan çocuklara hem şeker dağıtan motorize ekipler aynı zamanda çocukları motorlara bindirerek sevindirdi diyelim ve sözü Bingöl'den size bırakalım Bahar Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz muhabir Remzi Buruldaş. Mardin gündemi. Şimdi de Mardin gündemini öğreneceğiz. Gazeteci Gülten Akgül, Mardin'deki gelişmeleri paylaşır mısınız bizimle ve elbette mutlu bayramlar.
3: Öncelikle iyi bayramlar diyorum Bahar Hanım. Mardin'deki gelişmeler şu şekilde. Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bayram mesajı yayınladı. Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkol'un Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bayramların kırgınlıkların sona erdiği özel günler olduğunu belirten Akkoyun vatandaşlara trafik kurallarına da uyma çağrısında bulunarak tüm İslam alemlerinin bayramını kutladı. Bir de haberde ise Mazıdağ'da bayram dayanışması bir ton et 100 aileye dağıtıldı. Mardin'in Mazıdağ ilçesinde bazı yetkinlikler köyünde yıllardır sürdürülen ortak kurban kesim geleneği ve kurban bayramında da devam etti. İmece usulüyle gerçekleştirilen organizasyonda kesilen kurbanlıklardan elde edilen yaklaşık bir ton et eşit şekilde pay edilerek 1.000 aileye dağıtıldı. Köy halkı nesilden nesile aktarılan bu gelinin birlik ve beraberlik dayanışmayı güçlendirdiğini de ifade etti. Mardin'de bayramda oteller doldu. Turistler çevre illere yönlendirildi. Mardin'de Kurban Bayramı tatilinde turistler yoğun

0: bu yaşandığı yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı %100'e ulaştı. Yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklandı. Ayrıca bayram trafiği için 2000 asayiş ve değerlendirme kapsamında Mardin'de bayram trafiği için 2129 personel görev başındaydı. Mardin'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı. Otobüs terminali ve yol kontrol noktalarında sürücüyle yolcular emniyet kemeri konusunda bilgilendirildi. Başkomiser Salih Kürtçü bayram süresince 2129 personel görev yapacağını da açıkladı bu kapsamda. Mardin'de Kurban Bayramı ilk gününde 17 acemi kasap yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde 17 kişi aldıkları kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanlardan aldığı darbe ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken bazıları da ambulanslara götürüldü. Tedavi ardından taburcu edildi öğrenildi. Son olarak Mardin'de üzücü bir olay yaşandı. Kavgada iki kişi hayatını kaybetmişti. 7 kişi yaralandı. Mardin Kızıltepe ilçesinde bayramda iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada iki kişi hayatını yitirdi. Doğan Baday, 35 yaşındaki Doğan Baday olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı ise hastaneye kaldırırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay anına ait görüntüler de çıktı tabii. Bayram arifesinde üzücü olay yaşadı diyelim. Ve Mardin gündemine atacağımız şimdilik bunlar Doğan Hanım. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz gazeteci Gülten Akgül. Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

0: Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile birlikteyiz bölge gündeminde. Sayın Yazıcı, hoş geldiniz programımıza. İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar dilerim Bahram Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Yazıcı, Şanlıurfa'daki Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesini konuşacağız sizinle. Tabii yazın bunaltıcı sıcakların hakim olduğu Şanlıurfa'da serinlemek için girilen su kanalları, nehir ve göletlerde ne yazık ki her yıl boğulma vakaları yaşanıyor. Bunlardan biri daha çok taze. Sıcak Haber bölümünde paylaşmıştık dinleyicilerimizle. Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk tedavi altına alındı. Delik Deresi'ne giriyor arkadaşlarıyla. Arkadaşları çocuğun sudan çıkmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriyor. Şu an ne yazık ki Hüseyin Kaçı'nın hayati tehlikesi bulunuyor. Bu arada Şanlıurfa'ya sevk edildiğini de hatırlatalım dinleyicilerimize. Hal böyle olunca bu projenin nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktığı aslında çok net Sayın Yazıcı. Ne zamandan beri yapılıyor, proje kapsamında neler gerçekleştiriliyor? Paylaşır mısınız bizimle?
1: Öncelikle tabii ki ben Hüseyin kardeşimize ve ailesine çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle de tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Birlik beraberliğimizin vurgulandığı bu güzel ve güzide günlerin Rabbim nice bayramlara ülkemizi ve milletimizi tüm İslam alemini huzurla eriştirsin diyorum. Tabii Şanlıurfa vilayetinde, vilayetimizde yüzme ile alakalı özellikle Sayın Valiliğimizin himayesinde yürütülen boğulma vakalarını önleme ile ilgili çalışmalar, muhtat toplantılar ve hazırlıklar, gereken hassasiyetler gösteriliyor. Biz bununla alakalı koordinasyonla alakalı işte toplantılarımızı yaptık. Tabii boğulma vakaları bizi de çok üzen bir durum. Gençlik Spor Bakanlığı ve Şanlıurfa İl Müdürlüğü olarak şehrimizin sıcak olması, su kanallarının ve dere yataklarının boğulma riskinin fazla olduğunu göz önünde bulundurarak bir hazırlık içerisindeyiz. Şanlıurfa malum yaz aylarında yüzme tesislerinin dışında da vatandaşlarımızın zaman zaman güvenli olmayan alanlarda suya girdiğini ve bu

0: suya girme vakalarında da bazı tehlikelerin yaşandığı bir şehir. Tabii buna paralel vilayetimizde, Şanlıurfa'mızda şu anda yaz spor çalışmaları kapsamında sportif havuzlarımız, olimpik ve yarı olimpik havuzlarımız, belediyelerimize ait olan havuzlarımızla alakalı bir çalışma yaptık. Bu yıl inşallah tabii biz 100 bine yakın gencimizi yüzme öğreteceğiz ve sporla buluşturacağız. Şu anda 33 antrenörümüz ve yaklaşık 17 tesisimizde bu hazırlığımızı tamamladık. Bazı çalışmalarımız da devam ediyor. Ve bu tesislerimizde bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikleri ve valiliğimizin himayesinde gençlerimize antrenörlerimiz ve can kurtaranlarımız eşliğinde sağlıklı ve steril su çalışmaları yapılmış ve hijyen konusunun da ön planda olduğu bir çalışma hazırlıyoruz. Tabii maksadımız tüm gençlerimizin yüzme bilmesini sağlamak ama tabii fiziki imkanlar tamamına el vermese de bu yıl hedefimiz bu yaz ayında özellikle yaz ayında 100 bin gencimizin yüzme öğretilmesiyle ilgili ciddi bir hazırlık yaptık arka planda. İnşallah özellikle bu boğulma vakalarının yoğun yaşandığı merkezimizdeki bazı bölgeler ve ilçelerde hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah bu yıl böyle bir vaka yaşanmaz ki bu konuda bizim hazırlıklarımızın yanı sıra 112 sağlık, jandarma, emniyet, valiliğimizin koordinasyonunda halkımıza, muhtarlarımız aracılığıyla da duyurular yapacağız. Kesinlikle gençlerimizin bu tesisleri kullanması noktasında gerekirse gündüz vakitlerinin dışında da bu tesislerimizin fiziki altyapılarını hazırlayıp yani mesai saatlerinin dışına da çıkacağız ki çok daha fazla gencimizi yüzme öğretelim ve çok daha fazla gencimizi suyla buluşturalım istiyoruz.
1: Evet, siz sayın yazıcı su kanalları, nehirleri ve göletleri güvenli olmayan sular olarak tanımladınız. Hakikaten öyle. Tatlı suyun hiç şakası olmuyor. Tesislerde, güvenli yerlerde havuzları kullansın gençler, çocuklar diyorsunuz. Bu sene 100 bin çocuğa, gence ulaşmak istediğinizi belirttiniz. Tabii Şanlıurfa ülkemizde genç nüfusun en çok olduğu şehir. Hal böyle olunca onlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etmek gerekiyor ki belki mesai saatleri dışında da hizmetimiz başlayacak dediniz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi aslında yıllardır yapılıyor sayın yazıcı. Bu kapsamda bu kadar zamanda ne kadar çocuğa ulaşıldı, istenilen elde edildi mi aslında?
0: Şöyle söylemekte fayda var Bahar Hanım. Her yıl bir kota ve bir çalışma, bir planlama yapılıyor. Tabii ki fiziki şartlar ve imkanlarla bu kotalar tekrar güncelleniyor. Yani önümüzde şu anda 900 binin üzerinde bir 8 yıllık bir süreçte yüzme bilmeyen kalmasın kapsamında bir gence dokunulmuş. Fakat biz istiyoruz ki bu gençlerimizin sayılardan ibaret değil, yani şöyle izah edeyim, 2 aylık 8 seansta, 2 aylık süreçte tam manasıyla hem yüzmenin teknik kurallarını hem de suların risklerini de anlatmak istiyoruz aslında. Yani tabii ki bir yani 900 bine yakın bir insan, bir gencimiz bu tesislerimizden geçmiş ama biz daha nitelikli eğitimler vermek istiyoruz çünkü. Malum sizin de beyan ettiğiniz gibi özellikle su kanallarımız ve dere yataklarımız çok riskli ve yaş grupları çok küçük olan gençlerimizin de bu sularda serinleme amaçlı veya sosyal amaçlı girdiklerine şahit oluyoruz. Şu anda da Hüseyin kardeşimiz bir örnek. Tabii emniyetimiz, jandarmamız ve Sağlık Bakanlığı ile de bunu koordineli olarak çalışıyoruz. En nihayetinde sadece gençlerimizin yüzme öğrenmesi değil, ailelerin ve velilerin, ebeveynlerin de bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü sularda mücadele etmek, o stresi ve sıkıntılı süreci yönetmek çok kolay değil. Bu işin teknik kuralları da var, sosyal boyutu da var. Biraz daha bilinçlenmeye ihtiyaç da var. Aslında topyekün bir mücadele düşünülüyor. Sayın Valimizin yaptığı toplantılarda yüzme öğrenmek bir aşama. Yüzme alanlarına, tehlikeli yüzme alanlarına girmemek, bunu bilinçlendirmek bir aşama. Toplumun topyekün bu kural

0: kurallara ve bu dikkat edilmesi gereken hususlara riayet etmesi bir aşama. İnşallah bu yıl böyle bir vaka yaşanmaması için mücadele edeceğiz. Öyle
1: Evet.
0: söyleyeyim.
1: Evet sayın yazıcı, siz herkesin bu işin içinde olduğunu belirtiyorsunuz aslında. Ailelere de ayrı bir başlık açtınız. Peki aileler bu projeyi nasıl karşıladılar?
0: Şöyle Bahar Hanım, özellikle tabii merkeze yakın yerlerde, kırsalda, işte mahallelerde bir problem yok ama tabii merkezden uzaklaştıkça gençlerimizin geçmiş alışkanlıkları, ailelerin sıcakla mücadelesi, bölgenin çok sıcak olması tabii tedirginlik hasıl oluyor. Gençlerimizin bir vakada can kaybının yaşanması bizi çok üzüyor, aileleri çok üzüyor. Açıkçası bu konuda muhtarlarımızla valimiz himayesinde bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Ailelerimiz çok istiyor. Gençlerimiz havuzlara girsin, öğrensin. Tabii yatırımı devam eden, hala henüz bitmemiş, sayıca arttırılması gereken bazı ilçelerimiz var. Özellikle yeterli olmayan açıkçası. Bunun için de bir çalışma yapılıyor. Hem belediyelerimizin hem bakanlığımıza ait tesislerimizin kullanılması noktasında tabii ailelerimiz de tedirgin. Açıkçası bu tedirginliği de biz hissediyoruz. Gelen mesajlar, telefonlar, mailler, aramalar, muhtarlar vasıtasıyla bireysel biz de tabii hem bilinçlendirme hem de maksimum kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Ama şunu söylemek isterim Bahar Hanım. Gençlerimizin bu tesislere girip yüzme bilmeyen kalmasın kapsamında ve diğer faaliyetler başlığı adı altında en asgari koşullarda yüzme kurallarını öğrenmesini istiyoruz. O yüzden çok hızlandırılmış sayılardan ziyade biz bilinçli ve eğitimli bir süreç olsun ve bu süreç tamamlansın. Bu sürecin devamında bilinç oluşsun ki topluma bu yayılsın istiyoruz.
1: Ki sadece yüzme eğitimi verilmeyecek, bunun yanında bir anlamda su güvenliği eğitimi de verilecek diye eklemiştiniz sayın yazıcı. Peki
0: Kesinlikle öyle.
1: tabii merkezdeki çocukların, gençlerin bu tesislere, bu imkanlara ulaşması nispeten daha kolay olabilir. Siz bu proje kapsamında, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında kırsaldaki çocuklara da ulaşabiliyor musunuz sayın yazıcı?
0: Tabii ki şöyle, açıkçası şu anda Şanlıurfa merkez ve tüm ilçelerde portatif ve yarı olimpik olmak üzere havuzlarımız var. Belediyelerimizin de var. Şu anda bize ait, bakanlığımıza ait 17 tesis var. 13 ilçemiz var bizim Şanlıurfa'da. Ve bu 6'sı, 11 tanesi ilçelerde, kırsal ilçelerde, 7 tanesi de kırsal ilçelerde. Aslında planlamayı biz bu şekilde yaptık. Kırsala daha fazla yatırım yaptık ve belediyelerimizin de toplam 12 tesisi var. Yani Şanlıurfa vilayetinde aslında sayılar çok kötü değil yatırım anlamında. Ama biraz daha bilinçlendirmek, biraz daha planlamak, biraz daha tabii sıcağın çok baskın olduğu bir bölge. O yüzden açık portatif havuzlarda gün boyu verim almak çok mümkün değil. Bu sene bir gölgelik ve güneşten korunmayla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani biz havuz kullanım sürelerini uzatmak istiyoruz aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tesisler bir manada yeterli ama tesislerin kullanım süresi düşük. Ve bu yıl daha fazla antrenörle, daha fazla can kurtaranla, daha fazla tesisimizde hizmet vermek istiyoruz. İnşallah bu gayretimiz ve çalışmalarımız vatandaşımız tarafından da görülür ve riayet edilir ve talep edilir. Talep edildikçe de ki talebi arttırmak için de çalışıyoruz bu arada. Yani
1: Evet.
0: onlardan dedim ya mahalli temsilcilerimiz, muhtarlarımız başta olmak üzere. Yani şöyle söyleyeyim Bahar Hanım, biz her yıl yaşananlardan bir ders çıkarmış pozisyondayız. Başta valimiz, sayın valimiz olmak üzere ildeki koordinasyonda da bunları konuşuyoruz. Biz bu yıl vakalar olmasın istiyoruz. Gençlerimiz ve ailelerimiz bu konuda üzülmesin istiyoruz. Gencecik hayatların sularda kaybolmasını istemiyoruz. Bizim için çok kıymetli. O yüzden bütün mücadeleyi bilinçlendirmek, öğretmek ve farkındalık oluşturmak üzerine kuruyoruz aslında.
1: Peki projenin bu yılki ayağı ne zaman başlayacak ve nasıl başvurabilir katılmak isteyenler?
0: Böyle malum bir akademik takvim var. Okullarımız Haziran'ın 3. haftası yanlış bilmiyorsam ara veriliyor ve biz Temmuz ayının

0: ilk haftası itibariyle süreci başlatıyoruz. Hem başvuru sürecini hem başvuruların hızlıca değerlendirilmesi sürecini. Yani bizim Haziran'ın 20'sinden sonra sürecimiz başlıyor diyebilirim. Yani okulların kapanmasıyla başvurularımız başlıyor. Eski kayıtlarımız var. Başvuru yapsın yapmasın bir telefonla mesaj yoluyla ulaşacağız ailelere ve tesislerimizin durumunu, hangi saatlerde kullanımı olduğunu verilerimize ve sosyal medyamızdan, kurumsal hesaplarımızdan da belirteceğiz. Ve inşallah biz Temmuz ayının ilk haftası itibariyle de bu sürece başlamış oluyoruz. Daha doğrusu yaz spor okullarına başlamış oluyoruz. Ve tabii yüzme başlığı ciddi ve önemli başlık ama şunu da söylemek isterim Bahar Hanım. 160 antrenörümüzle 27 farklı branşta bir Şanlıurfa'nın gençlerine bu yıl inşallah spor okullarında daha çok daha fazla hizmet vermek istiyoruz. Bu önemli, yani bu 27 farklı branşın içerisinde yüzme branşımız ayrı bir kategori ve ayrı bir değerlendirme aşaması. İnşallah bu yıl spor dolu, yüzmenin öğrenildiği, havuzların yoğun kullanıldığı, sağlıklı ve hijyenik açıdan da steril açıdan da temiz olduğu bir dönem geçirmek istiyoruz.
1: Evet, yaz spor okulları da belirttiğiniz gibi sayın yazıcı her yaz yapılıyor. Gençlerin istifadesine sunuluyor. Onların o tatillerini, boş vakitlerini en iyi biçimde, en verimli biçimde geçirmeleri için yapılan bir çalışma bu da. Hatırlattığınızda çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Teşekkür ederiz.
1: İyi çalışmalar dileriz.
0: Sağ olun, iyi yayınlar dileriz.
1: Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile birlikteydik.
2: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
3: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
2: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
3: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Kültür sanat. Gazeteci Ozan Adar, hoş geldiniz bölge gündemine, kültür sanat bölümüne. İyi bayramlar.
1: Merhaba Bahar Hanım, hoş bulduk. İyi bayramlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz kültür sanat için, kültür sanat söz konusu olduğunda güncel olarak bölgemizde neler var, neler söz konusu sizden dinlemek isteriz.
1: Evet. Evlerinde bayram neşesini yaşayan, sevdikleriyle bir araya gelen tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. O eski, huzurlu, o tatlı, telaşlı bayram sabahlarından birinden hepinize tekrar merhaba diyorum. Bayramın o birleştirici, iyileştirici gücü bu kez sinema salonlarında, tiyatro sahnelerinde de kendini hissettiriyor. Bu tatil günlerinde tatili sanatla, kültürle buluşturmak isteyenler için bölge genelinde adeta bir maraton var. Diyarbakır'dan başlıyorum.
0: Evet.
1: İlk durağımız bu hafta sonu tam anlamıyla bir tiyatro festivaline ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır'da özellikle Mordem Sanat Merkezi özellikle edebiyat uyarlamalarıyla tiyatro severlere muazzam bir seçki sunuyor. İçimizdeki Şeytan oyunu bugün saat 15'te sahnelenecek. Sabahattin Ali'nin insan ruhunun karanlık dehlizlerini ve toplumsal baskıları ele aldığı o ölümsüz eseri bugün saat 15'te Mordem sahnesinde olacak. Romanın psikolojik derinliğini sahneye aktarmak zordur. Oyuncuların performans dinamizmi bu oyunda hayati bir rol oynuyor. Kaçırılmamalı. Sessiz Asla gün içinde 4 farklı seansla sahnelenecek. Dünya çapında ses getiren psikolojik bir gerilim romanından uyarlandı bu oyun. Bir kadının kocasını öldürdükten sonra hiç konuşmaması üzerine kurulu bu gizemli anlatı seyirciyi sürekli tetikte tutan bir sahne trafiğine sahip. Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin başyapıtı Raskolnikov'un vicdan azabını sahnede yankılandıracak. Bugün tam 5 seanslık yoğun bir programı var. Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin bir diğer klasiği. Raif Efendi ile Maria'nın hüzünlü aşkı bu akşamüstü saat 18.15'te sahnede olacak. Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'un Kemal ile Füsun'un aşkı üzerinden İstanbul'u ve eşyalarının hafızasını anlattığı oyun bugün 4 farklı seansla izleyici karşısında olacak. Gece Yarısı Kütüphanesi ise modern klasiği pişmanlıklar ve hayatın ihtimalleri arasında bir yolculuk vaat ediyor. Bu da gün içinde 4 farklı seans olarak sahnelenecek. Operadaki Hayalet, Mordem Sanat'ta bugünün kapanışını saat 20.40'da bu gotik ve ihtişamlı hikaye yapıyor. Sahne tasarımı, kostümler ve müzikal altyapı açısından teknik ekibin ustalığını konuşturması gereken zorlu bir prodüksiyon olacak bu. Diyarbakır'da hafta sonunun finalini ise 31 Mayıs Pazar günü saat 20'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek olan Kuşkondu müzikali yapıyor. Büyük prodüksiyonlu müzikallerin bölgeye gelmesi yerel sanat ekosistemini de besliyor. Pazar akşamı için harika bir aile aktivitesi olduğunu söyleyebilirim. Van'da Sınırdaki Çatışmalar sahnede. Diyarbakır'dan işte Van'a geçtiğimizde işte bu Sınırdaki Çatışmalar tiyatrosu olacak. Van Bölge Tiyatrosu bu hafta sonu tiyatro dünyasının güçlü isim metinlerinden Sınır oyununa ev sahipliği yapacak. Oyun hem 29 Mayıs yani bugün hem de 31 Mayıs Pazar günü izleyicilerle buluşacak. Muzaffer İzgün'ün yazdığı bu kara komedi iki ülkenin sınırında nöbet tutan iki askerin absürt durumunu ele alıyor. Güncelliğini hiç kaybetmeyen barış temalı bölge coğrafyasına da çok dokunan usta işi bir metin olarak konuşuluyor. Gaziantep'te ise tiyatro turumuzun son durağı olacak Gaziantep. Cumartesi günü yani yarın 30 Mayıs'ta Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde iki önemli oyunu ağırlayacak. Sessiz Hasta oyunu Antepli tiyatro severlerin bu oyun için gişeleri kontrol etmesinde fayda var. Çok yoğunluk olacağı söyleniyor. Masumiyet Müzesi ise Diyarbakır'dan hemen sonra Gaziantep seyircisinin beğenisine sunulacak yarın. Gaziantep'te turne tiyatrolarının bu kadar yoğun ilgi görmesi şehirdeki profesyonel sahne ve salon ihtiyacının nedenli kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve sinemalara geçiyoruz.
0: Evet.
1: Sinemalarda Şeytan Marka Giyer 2 vizyonda olacak. Moda dünyasının acımasız ve parıltılı koridorlarına yıllar sonra tekrar geri dönüyoruz. Miranda'nın o sert ama hayran bırakan duruşu yeniden beyaz perdede olacak. Mortal Kombat 2 filmiyle Efsane Dövüş Oyunu serisinin sinematik evreni yeni dövüşçüler ve epik kapışmalarla devam edecek. Tam bir görsel şölen ve aksiyon sineması örneği. Özellikle IMAX ve büyük salon deneyimi bence tercih edilmeli diyelim görselliği anlama açısından. Siccin 9 yerli korku sinemasının en uzun soluklu ve en çok izlenen serilerinden 9. halkasıyla yine sinemalarda olacak. Backrooms internet fenomeninden ve Creepypasta kültüründen sinemaya uyarlanan, izleyiciyi klostrofobik sarı odalara hapseden bir gerilim olarak vizyonda olacak. Sihirli Annem Periler Okulu bir dönemin efsane dizisi yeni nesil için sinema filmi formatıyla geri dönüyor. Çocuklar ve nostalji sevenler için keyifli bir alternatif olarak vizyonda olacak.
0: Evet, gazeteci Ozan Adar. Çok teşekkür ederiz katkınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Diyarbakır'ın edebiyat dolu sahnelerinden Van ve Gaziantep'in turne rotalarına, sinema salonlarının heyecanından korku seanslarına kadar bölgenin kültür sanat haritası bu hafta oldukça zengin. Koltuklarınızı ayırtmayı, sanatsız kalmamayı unutmayın derim. Sözü yine tekrar stüdyoya bırakıyorum.

0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan yağışların ardından debisi artan Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri doğa severlerin ilgisini çekiyor. Şelalelerin yanı sıra Sinek Çayı ve Kanyonu, kaplıcalar ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçe, ilkbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Son yıllarda kuraklıktan etkilenen şelalelerin yeniden canlanmasıyla bölgede turizm hareketliliğinin artması bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan turist Osman Aker, ilçede esnaflık yapan Cuma Çiftçi, Çermik Belediye Başkanı Şeyh Muz Kara Mehmetoğlu ve Çermik Kaymakamı Adem Karataş'ı dinliyoruz.
1: Hamdolsun bu yıl son yıllarda görülmemiş bir kar yağışı aldık bölgemizde. Ardından yağmurlarla devam etti. Bereketli Nisan yağmurlarımızı çok güzel aldık. Bu manada doğamız gerçekten şu an eşsiz bir güzelliğe sahip oldu. Akmayan şelalelerimiz, yıllardır kuruyan şelalelerimiz dahi mevsimsel değil, hiç akmadığı halde bunlar dahi bir canlanış oldu. Akanlarımızda gerçekten su debileri çok yükseldi. Her yıl turist ağırlayan, misafir ağırlayan bir ilçeyiz. Bu manada turizm destinasyonlarından bir tanesi Diyarbakır'da ve bölgede. Bu manada bu yağışlarla beraber bu suların artması, işte akmayan şelalelerimizin akmaya başlaması, yani birçok rotada bizlerin elini güçlendirdi. İlla ki insanlar açısından da daha farklı alanlar oluşturdu. Bu manada bu yıl daha da çok turizm noktasında turistleri bekliyoruz. İnşallah güzel, verimli olacağını düşünüyoruz.
2: Şöyle bu sene yağmurun, doğanın, yağmurların çok yağmasıyla şelalelerimizin akışı daha değişti. Geçen yıle göre, 2025'e göre 2026'da daha turizm fazla bekliyoruz. Biliyorsunuz şelalelerimiz çok güzel. Sinek çayımız mükemmel. Kaplıcalarımızla şelaleler ve sinek çayında kaplıcalarda ağırladığımız insanlar belediye ile özel şeyle haber 500 bin insan ağırlamışız 2025'te. İnşallah bu şelalelerle sinek çayında turizm açısından kaplıcalarımızda 600 bini bekliyoruz misafir ağırlamakta, onlara hizmet etmede, konaklamada. İnanıyorum ki sadece şelalelere eğer 50 bin kişi ağırlıyorsak bu 200 bin kişi şelalelerde ağırlayacağız.
3: Bu yıl yağmurlarımız çok oldu. Maşallah bereketli oldu daha doğrusu. Sezon olarak da biraz daha böyle bir yoğun bir sezon olacağı görünüyor. Şu an daha erken bir sezon açıldı gibi oldu. Yoğun bir kalabalık var Çermik'imize. Bir talep var, yine gurbetçilerimiz de gelmeye başladı.
4: Daha öncesinde neredeyse kuruma derecesine gelmişti. Bu sene malumunuzdur, ülkede çok güzel yağışlara denk geldik. Bu yağışlardan dolayı canlı yapay olmasa da gerçek bir şelaleye denk geldim. Önceki yıllara göre bu sene şelale müthiş derecede akıyor. Normalde tek hat üzerinde gelirken şu anda hat bayağı bir büyük ve güzel bir şelale olmuş.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gülistan Fırat'ın hazırladığı bölge gündeminde böylece sona ulaştık. Semih Suat Sarı teknik yönetmenimizdi. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
5: TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölge gündemini sundu.

Yaprakları 29 Mayıs Cuma günü gösteriyor sevgili radyo dostları. İsmail YK, kibarım diyerek özlemle merhaba dedik sizlere. Hayatın içinden programı başlarken Kurban Bayramı'nın 3. gününde tüm günlerinizin bayram tadında sevinç ve mutlulukla geçmesi dileğimizle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın içindene hoş geldiniz. Hayatın içindeni bugün kıymetli yapımcımız Ayşe Değertekin sizin için titizlikle hazırladı. Teknik yönetmenimiz, usta isim, değerli arkadaşımız, sesimizi size istisnai şekilde ulaştıran Semih Suat Sarı, sunumda ben Derya Can, birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, iletişim numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz.

programımızda duygu, düşünce ve önerileriniz bizim için çok kıymetli. Bunları bizimle paylaşmak isterseniz yanı başınızdayız. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan, ailemize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza ulaşabilirsiniz. İletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X'te ismimiz Diyarbakır Radyo. Telefonla iletişim kurmak isterseniz telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-1060, 223-1062. Bu güzel bayram gününde avuç içi kadar mutluluk yeter değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Fatih Erkoç söylesin o zaman.

0: Bayram, sevdiklerinizi ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.
2: Programımız müzikle devam ediyor. Gökçe'ye kulak veriyoruz. Ne yapardım?
3: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. İnanç Dünyamız köşemizde bugün Diyarbakır İl Müftülüğü uzman vaizi Necrettin Onur'la kullar Rabbi arasında kurulan güçlü bağ olan ibadetten farklı olarak bayram günlerinde yapılan ibadetlerin faziletlerini ve bayramlaşmanın önemini ele alacağız. Efendim 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi. Bu zafer Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan, Osmanlı'yı imparatorluğa taşıyan tarihi bir dönüm noktası. Bu zaferi konuşmak üzere Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Eğitim Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Salih Erpolat'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu birbirinden kıymetli içeriklerden önce müzik diyelim. Leman Sam söylüyor, Lale.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, paylaşmanın, kardeşliğin yeniden filizlendiği bayram günlerine bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz bugünlerde. Efendim, bayramlar sadece takvimde yer alan özel günler değil elbette ki. Gönüllerin birbirine yaklaştığı, duaların semaya yükseldiği, ibadetlerin bereketlendiği manevi iklimler. Bayram günleri dinimizde sevinç, kaynaşma, birlik, beraberlik vesilesi olduğu kadar Rabbimize yakınlaşmanın da önemli fırsatları. Biz de programımızda bayramlaşmanın manevi yönünü, bayram günlerinde yapılan ibadetlerin faziletlerini, bayramların toplumsal hayata kattığı güzellikleri konuşacağız şimdi. Kıymetli konuğumuz Diyarbakır İl Müftülüğü Uzman Vaizi Sayın Necrettin Onur. Sayın Onur, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi bayramlar, hayırlı cumalar efendim.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Ben de hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar diliyorum. Nice bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bayramların dinimizdeki yeri ve manevi atmosferinden başlamak isteriz. Müsaadenizle, buyurun lütfen.
1: Tekrar hayırlı çalışmalar diliyorum.

0: yine kendisidir, Allah'tır. Mülk suresinde Allah-u Teala yaratan yarattığını bilmez mi? Dolayısıyla o bizi yarattığı için her yönüyle bizleri en iyi bilen odur yine. Maddi, manevi, psikoloji, sosyoloji bütün yönlerimizi o bizden daha iyi biliyor. Dolayısıyla ne kadar fiziki olarak gıdaya muhtaç isek yaşayabilmemiz için aynı şekilde ruhi olarak, manevi olarak da inanca muhtacız. Aynı şekilde psikolojik olarak, sosyolojik olarak da muhtacız. Eğlenmeye de, eğlenceye de, sevinmeye de muhtacız. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz böyle kodlamış bizleri, böyle yaratmıştır. Onun için de insana sürekli ibadetlere adama, sürekli kendini böyle inzivaya çekilme, ibadetlerle meşgul olma gibi bir talepte bulunmamış Allah bizlerden. Dolayısıyla belli bir ibadet yoğunluğundan sonra sevinme günleri, neşe günleri, paylaşım günleri, sadece sevinme de değil, sevindirme günleri aynı zamanda bu günler.
1: Evet.
0: Bunları hem sevineceğiz hem sevindireceğiz. Birilerini sevindireceğiz, sevinmelerine sebep olacağız ve sevdireceğiz bir de.
1: Evet,
0: neyi
1: efendim.
0: Sevdireceğiz? Bu günleri, bu değerleri sevdireceğiz. Dolayısıyla bu bayramların dinimizdeki yeri çok önemlidir, çok büyüktür.
1: Evet.
0: Bu bayramları bayram olarak görmek lazım. Eğlenmesini bilmek lazım. Meşru çerçevede Allah'ın helal kıldığı ölçülerde bu eğlenmeyi, bu sevinmeyi ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Allah böyle çünkü bizden istiyor. Peygamber öyle bizden istiyor. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim önderimiz, bizim rehberimiz, örnektir bizim için. Hayatına baktığımız zaman Hicretin ikinci yılında bayramlar gündem olmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Baktığımız zaman ilk olarak Ramazan bayramından hemen sonra Şevval ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Rukiye annemiz vefat etmiştir. Ve bunun vefatından kısa bir süre sonra Kurban Bayramı'ndan geliyoruz. Peygamber Efendimiz yas tutmamış. Hüzün, efendime söyleyeyim, matem tutmamış. Ne gerekiyorsa bayramın gereklerini yerine getirmiş, eğlenmiş, sevinmiş, sevindirmiş, sevdirmeye çalışmış ve o günün neşesini yaşamaya çalışmış ve yaşatmaya çalışmıştır. Aynı şekilde bir sonraki sene yine Uhud Savaşı cereyan etmiş. Yine Şevval ayında kısa bir süre sonra Kurban Bayramı'ndan gelmişiz. Ve 70 tane sahabı şehit düşmüş, yüzlerce yaralı vardır. Medine'de yasın, üzüntünün olmadığı bir aile neredeyse yok yani. Bütün ailelerde ya şehit var, ya üzüntü var, ya akrabası şehit olmuş, ya yaralısı vardır.
1: Evet.
0: Buna rağmen yine Peygamber Efendimiz sevinmeyi, Efendimiz'in neşeyi ihmal etmemiş. Yine de sahabelerine böyle tavsiye etmiştir. Dolayısıyla bayramların dinimizdeki yeri çok önemlidir. Ve şeylerin, değerlerin aktarımı konusunda da çok önemlidir. Onun için bir harçlık vermek, efendim söyleyeyim bir bayramlık almak, bir şeker vermek belki basittir ama değerlerin aktarımı, nesilden nesile aktarımı konusunda da çok önemlidir. Dolayısıyla bayramlaşmamız lazım, büyüklerimizin gidip ellerini öpmemiz lazım, onları ziyaret etmemiz lazım, hastalarımız varsa, yaşlılarımız varsa gidip onları ziyaret etmemiz lazım. Bu çocuklarımız için bir değer aktarımı olmuş oluyor. Onun için bunları ihmal etmemek lazım. Ve yine Efendimiz bir bayramda bir bayanı soruyor, bakıyor, gözlemliyor ve Efendimiz bayram namazlarını camilerde değil, Medine-i Münevvere'de büyük bir alan vardır camisinin yakınında. O alana şu anda da Bulut Camisi diye bir cami oraya inşa edilmiş. Efendimiz o alana gidip bayram namazını kılar diye. Bir seferinde bakıyor, gözlemliyor, bir bayanı göremiyor. Demek ki daha önce de bildiği tanrı bir bayan. Selam bayan nerede diyor. Ya Resulullah rahatsız yani özel durumundan dolayı gelmiş. Çağırın o da gelsin. Bu neşeye, bu sevinmeye, bu eğlenmeye o da şahit olsun diyor. Yani mazereti olduğu da hayır olsun, gelsin tekrar bir, gelsin şahit olsun demiş Efendimiz. Yani ihmal etmemiş. Dolayısıyla biz de Peygamber Efendimiz'in yaşantısından, tavsiyelerinden bunu öğreniyoruz, bunu görüyoruz. O zaman bizim de bayramları bayram olarak görmemiz lazım. Belki sıkıntılarımız olabilir, belki imtihanlarımız olabilir, hastalıklarımız olabilir. Dünya bir imtihan dünyası zaten. Ama şunu dememek lazım. Bayram benim neyime, kan damlar yüreğime. Böyle dememek lazım.

0: bayram ise sevineceğiz. Bayram ise değerlendireceğiz. Bayram gerekleri neyse onları yerine getireceğiz diyor efendim.
1: Evet efendim. Peki Sayın Onur, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden devam edersek efendim, bayramla ilgili sünnetlerini rica edebilir miyiz lütfen sizden? Bayram sabahına nasıl hazırlanmak gerektiğinden başlayarak.
0: Evet. Şimdi malumunuz bayram günleri bizim dinimizde iki tane bayram vardır. Kurban bayramı, Ramazan bayramı ve bir de haftalık bayramımız Cuma bayramı vardır.
1: Evet.
0: Hem bayram günlerde hem Cuma günde bir duş almak, temizlenmek Peygamber Efendimiz'in sünnetidir, tavsiyesidir. Dolayısıyla ilk olarak bayrama bu şekilde hazırlık yaparız. Bir duş alınır, o güne özel kıyafet giyinir, temiz ve yeni alınmışsa yeni elbiseler giyinir, temiz kıyafetler giyinir. O şekilde ilk olarak ne yapılır? Cami ise cami, alan ise alan, ki günümüzde camilerde eda ediliyor namazlar. Gideriz, ilk olarak bayram namazımızı kılarız. Bayram namazını kıldıktan sonra, vaaz nasihat dinle namazı kıldıktan sonra kurban bayramı için Peygamber Efendimiz şunu diyor aleyhissalatü vesselam. Kurban bayramı gününde bir mümin namazdan sonra Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir şey yapamaz diyor. En Allah'ın sevdiği şey nedir? Namazdan sonra kurban kesmektir. O zaman namazdan sonra ne yapacağız? Kurban kesimi. Dolayısıyla bu kurban kesimi de ihmal etmemek lazım. Dinimizin bir tavsiyesidir, dinimizin bir emridir. Bunu da yerine getirmek lazım. Kurban kurbiyetten geliyor, yani yakınlıktan geliyor. Kurban dediğimiz zaman Allah'a yaklaştıran demektir aslında.
1: Evet.
0: O kurbanımızla biz Allah'a yaklaşıyoruz. Nitekim ayet-i kerimede Allah öyle diyor. Sizin kestiklerinizin kanları, efendime söyleyeyim, kanları, etleri Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin samimiyetinizdir, sizin takvanızdır, sizin ihlasınızdır. Onun için o kurbanda da samimiyetimizi ifade etmemiz lazım. Samimiyetimizi göstermemiz lazım. Kurban aslında aynı zamanda bir teslimiyettir. Bakın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. 80 yaşına kadar çocuk hasretini çekmiş. Allah ona çocuk vermemiş. 80 yaşından sonra ona lütfediyor. Hazreti İsmail'i ona bahşediyor. Ama Allah bir rüya kanalıyla ondan çocuğun kurban etmesini istediği zaman sembolik olarak da, ama o peygamberini deniyor. Ve İbrahim Aleyhisselam, ey ya Rabbi, 80 yaşına kadar ben bunu hasretini çektim, bu da nerede çıktı dememiş. Teslim olmuş. Ya Rabbi, sen verdiğin gibi sen isteyebilirsin. Sen istediğin zaman ben tereddüt etmem ya Rabbi. Aslında sevdiklerimizi kurban edebilmemiz lazım bu din uğruna, bu inanç uğruna. Böyle yapmadan gerçek manada iman etmiş olamayız. Gerçek manada Müslüman olamayız. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanı İsmail'di. Acaba biz neyi Allah'a kurban ediyoruz? Bizi, canımızı, şeklimizi, fizikimizi, sağlığımızı, bütün nimetleri bize bahşeden Allah değil mi ki?
1: Evet.
0: O isteyince nasıl biz bu konuda şey edebiliyoruz? İbadet, kurban konusu da bu şekilde. Onun dışında özellikle yine kurban bayramında teşhid günleri diyoruz. Arife günü sabah namazıyla başlar. Arife günü sabah namazıyla başlar. Ta bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbirleri diyoruz. Bu da her farz namazdan sonra, her vakit namazdan sonra üç kere teşrik tekbirlerini getirmemiz lazım. Bu da yine Peygamber Efendimiz'in sünneti, tavsiyesi ve Rabbimizin bizden bir isteğidir. Allah'ın sembollerini, Allah'ın şairini yüceltmektir. Allah öyle diyor. Allah'ın sembollerini, Allah'ın o manevi değerlere yüceltmek, saygı göstermek, efendime söyleyeyim, onları yaşamak takvadandır. Kişinin takvasındandır, kişinin samimiyetindendir, kişinin ihlasındandır diyor ayet-i kerimede. Onun için bu sembolleri yüceltmemiz lazım. Bu ibadetleri, bu geleneklerimizi, bu değerlerimizi yaşayıp yaşatmamız lazım ve nesillerimize aktarmamız lazım diyoruz efendim.
1: Evet. Sayın Onur, efendim bayram günlerinde yapılan her ibadet, edilen her dua, ziyaret edilen her gönül, insana manevi dünyamızda derin izler veriyor muhakkak ki. Bayram günlerinde yapılan sadaka, ikram ve paylaşmanın manevi karşılığını soracağız size ama ondan önce dinleyicilerimizden gelen bir soruyu iletelim. Efendim bayramın dördüncü günü, kurban kesilmesi noktasına da değinebilir misiniz acaba? Kesilebilir mi, uygun mudur?
0: Efendim kurban...

0: Bu teşrik günleri ikindi namazına kadar, yani dördüncü günde dahil olmak üzere
1: Evet.
0: kurban kesilebilir.
1: Çok
0: Dördüncü
1: teşekkür
0: günden
1: ediyoruz.
0: sonra artık kesilemez. Dolayısıyla bu dört günde kurban kesilebilir. Kesmeyenler hala da zaman vardır. Bugün de yarın da kesilebilir. Bunda hiçbir tereddüt olmasın dinleyicilerimizin.
1: Evet, efendim o zaman bayramı fırsat bilerek manevi hayatımızı güçlendirmek adına yapılan sadaka, ikram ve paylaşmanın manevi karşılığı nedir dinimizde bu özel günlerde?
0: Efendim şimdi daha az önce de söyledi ki bizi yaratan bizi bizden daha iyi bilir. Dolayısıyla bazen böyle insanın içinde bir huzursuzluk olabiliyor. Bütün maddi imkanlar olduğu halde huzursuz oluyor. İnsan kendini huzursuz hissediyor. Bu da manevi boşluktan geliyor. O halde biz bu değerlerle birisinin gönlüne dokunma, birisini bu dünyaya biz sadece yaşamak için değil, aynı zamanda yaşatmak için gelmişiz aslında. Sevinmek için değil, birilerini sevindirmek için gelmişiz aslında. Efendim söyleyeyim, merhamet etmemiz lazım, paylaşmamız lazım, sevgiyi paylaşmamız lazım, acıları paylaşmamız lazım. Yani biz sadece ya Rabbana bana dersek olmaz. Benim rahatım, benim efendim söyleyeyim imkanım olsun da, benim rahatım yerinde olsun da, sağlığım yerinde olsun da başkası beni ilgilendirmez diyemeyiz. Nitekim Peygamber Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sizden biriniz kendi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamayız. O zaman gerçek manada iman etmek için birbirimizi de seveceğiz, birbirimizi sevindireceğiz,
1: Muhakkak
0: birbirimizi
1: efendim.
0: yaşatacağız, birbirimizi ne yapacağız? Destek olacağız. Hayatı ya birbirimize kolaylaştırırız ya birbirimize zorlaştırırız. İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyalız biz. Nedir? Paylaşma ihtiyacı vardır. Neyi paylaşırız? Sevinçleri de paylaşırız, üzüntüleri de paylaşırız. Sevinçleri paylaşmak suretiyle artırırız, üzüntüleri paylaşmak suretiyle azaltırız. Onun için yalnız olarak düşünülemez insan. Sosyal bir varlıktır ve başkalarına ihtiyaç duyar, hemcinslerine ihtiyaç duyar. Onun için büyüklerimizden alacağımız bir dua, onlardan alacağımız böyle onları yüzünü güldürdüğümüz zaman bu bizim için manevi bir huzur oluyor. Manevi bir huzur bize veriyor. Onun
1: Evet.
0: için bu değerleri şey yapmak lazım, benimsemek lazım, yaşayıp yaşatmak lazım diyoruz.
1: Evet. Necdettin Bey, sohbetimizin sonunda efendim kabir ziyaretleri konusuna da değinmenizi rica edeceğiz. Kabir ziyaretlerinin bayram günlerindeki yeri hakkında neler söylemek istersiniz? Kısaca özellikle bizi dinleyen genç kardeşlerimizin aklındaki soru işaretleri için.
0: Dinimizdeki bütün ibadetlerin, bütün emir ve tavsiyelerin hikmeti vardır. Bazen o hikmetleri fark ederiz, bazen fark etmeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabir ziyaretleriyle ilgili ve tavsiyeleri vardır. Bunun en baştaki listenin başındaki hikmetlerin bir tanesi, en baştaki listenin başındaki nedir? İbret almaktır, ders almaktır.
1: Evet.
0: Bugün mezara gittim, kabre gittim. Benim annem orada olabilir, babam olabilir, tanıdığım olabilir. Kim ise, yarın ben de buraya döneceğim. Ben de döneceğim yerdir burası. Orada hikmet çıkarıp, ders çıkarıp, ibret alıp ona göre yaşayabilmektir. Oraya hazırlık yapmaktır. Oraya gittiğim zaman o yalnızlığı düşünerek, efendim söyleyeyim, o imkansızlığı düşünerek oraya bir hazırlık, öncesinden bir şeyler göndermektir. Dolayısıyla bu da elhamdülillah kültürleşmiş kültürümüzde, geleneğimizde bayram günleri olsun veya perşembe günleri olsun, bayram günlerinde özellikle mezarlara, kabristana gidip ziyaret ederiz. Bu güzel bir şeydir. Bu dinde kaynağını alan bir şeydir. Yani bir gelenektir, bir görenektir. Dolayısıyla gidilip oradan bir ders, bir ibret çıkarıldığı zaman gidilip onlara efendim söyleyeyim yine dua edilir, yine Kur'anlar, Fatihalar, Yasinler okunur, onlara ruhuna teslim edilir. Belki de oralarda çocuklara veya insanlara yine yardımda bulunur, bir hediye verilir, bir efendim söyleyeyim bir sadaka belki verilir veya çocuklara bir şeker dağıtılır, bir onları sevindirecek bir şeyler yapılırsa bütün bunlar da yine dinimizin tavsiyesi kapsamındadır ve güzel olan şeylerdir. Geleneğimize de elhamdülillah devam ediyoruz. Ama özellikle vurgulamak istediğim giderken ders çıkarmak, ibret almak en önemli şeydir diyoruz.
1: Evet. Efendim Rabbimizin birlik ve beraberlik içerisinde sağlıkla, huzurla nice bayramlara ulaşmayı hepimize nasip etmesi dileğimizle Diyarbakır İl Müftülüğü

0: Osman Vaizi, Sayın Necdetin Onur, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıkla, saygılarımızla uğurluyoruz sizi.
1: Ben de çok teşekkür ederim sizlere ve bütün dinleyicilerimize hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun
0: Çok
1: efendim.
0: teşekkürler efendim, çok sağolunuz. Sami Özer söylüyor sizler için. Ey dost, senin aşkınla.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, tarihin akışını değiştiren, çağ açıp çağ kapatan büyük bir zaferin yıl dönümündeyiz efendim. 29 Mayıs 1453, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliğinde gerçekleşen İstanbul'un fethi. Bu fethi yalnızca bir şehrin alınışı değil, aynı zamanda dünya tarihine yön veren büyük bir medeniyet yürüyüşünün de simgesi oldu. Biz de programımızda İstanbul'un fethini, tarihi, siyasi, kültürel ve medeniyet boyutlarını ele alacağız efendim. Kıymetli konuğumuz Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Salih Erpolat. Sayın Erpolat, iyi bayramlar, hoş geldiniz hayatın içinde ne?
1: İyi bayramlar.

0: Bayramlar. Herkesin bayramını tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: Herkese
1: ediyoruz.
0: sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Sayın Erpolat, İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından bu kadar önemli kılan nedenlerini öğrenebilir miyiz lütfen?
0: Şimdi tarih sahnesine, insanoğlunun tarih sahnesine çıktığı günden itibaren bir mücadele söz konusu. Bu mücadele bazen iki ülke arasında olabildiği gibi bazen de medeniyetler arasında olabiliyor. İstanbul'un fethinin bu bakımdan, yani bu sembolik önemi var. İslam medeniyetinin Batı medeniyetine veya daha doğrusu Hristiyan medeniyetine galip gelmesinin önemli sembollerinden biridir. Bu İstanbul'un fethinin gerçekleşmesiyle beraber, dünyanın siyasetine, dünyanın ekonomisine, dünyanın teknolojisine yön veren unsur artık Türkler oluyor, Müslümanlar oluyor. Bu bakımdan bu son derece önemli bir sembolik önemi de olan bir tarihi olaydır diyebiliriz.
1: Evet efendim. Mehmet Salih Bey, Fatih Sultan Mehmet Han daha genç yaştayken efendim böyle bir fetih gerçekleşti. Büyük bir hedefe yönelten düşünce ve ideal neydi ki bu fetih o genç yaşa rağmen gerçekleşmiş oldu?
0: Bu fethin gerçekleşmesinde Fatih'in genç olması çok önemli olmayabilir. Ancak Fatih'in yetişme tarzı çok önemlidir.
1: Evet, muhakkak ki.
0: Fatih bizim bildiğimiz kadarıyla en az 7 dil bilen biri. Kültür, sanat, edebiyat ve teknolojiyle haşir neşir olan biriydi. Yani bu fethin gerçekleşmesinde sadece inançlı Müslümanların çabası değil, görevini zamanında ve doğru yerde, doğru zamanda gerçekleştiren bir Müslümanın yani başarısıdır. Bu ne demek istiyorum? Onu ifade edeyim. Bir Müslüman en kendi alanında son derece iyi yetişmiş olmalı. Hangi işi yapıyorsa o işi dünyadaki emsallerine göre en iyi yapacak seviyede donanımda olması lazım. Fatih Sultan Mehmet bu fethi gerçekleştirirken onun altyapısının nasıl hazırlandığına da bakmak lazım. Mesela Fatih Sultan Mehmet az önce söyledik 7 dil biliyordu ama sadece bu değil. Aynı zamanda dünyada o dönemde en iyi yetişmiş bilginleri de alıp İstanbul'a getirmenin çabası içerisinde. Hatta bunun için komşu ülkelere ajanlar gönderiyor, casuslar gönderiyor. Evet. Medreselerde ne gibi eğitimler yapıyor, kim yapıyor bunların tespit edilerek gönülleri fethedilmek suretiyle İstanbul'a getirilip çalıştırılması çabası içerisine girdiğini biliyoruz. Mesela o dönemin en önemli matematikçisi Akkoyunlu Sarayı'nda görev yapan Ulu Bey'i alıp nereye getiriyor? İstanbul'a getiriyor. Yani burada sadece bir savaşta bir cephede bir galibe söz konusu değil. Aynı zamanda medeniyet alanında medeniyet çığır atacak kişilerin İstanbul'a getirilerek veya Osmanlı topraklarına getirilerek onların ilminden istifade edilme yoluna gitmiştir. Adeta bir transfer gerçekleştirildiği gibi ilim adamlarının İstanbul'a getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. İstanbul'un fethinin temelinde kılıç gücünün yerine onun teknolojik üstünlüğünün konulmasının veya bu şekilde bunu daha öne çıkarılarak anlatılmasının, yeni kuşaklara anlatılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Ki işin doğrusu budur. Yani burada benim tercihim değil. Bu büyük olayın gerçekleşmesinin altyapısının oluşturan şeyin bilim, fen, teknik olduğunun hakkını teslim etme adına bunu söylüyorum.
1: Evet. Sayın Erpolat, çağ açıp çağ kapatan fetih, toplar, gemilerin karadan yürütülmesi ve 53 gün süren kuşatma diyeceğiz efendim. Sözü size bırakacağız. Buyurun lütfen. Söylemek istediklerinizi
0: alın. Burada da yine akıl ve teknoloji ön plana çıkıyor. Şimdi siz fizik kurallarını bilmezseniz, siz teknolojiyi iyi bilmezseniz gemileri karadan yüzdürmeyi nasıl gerçekleştireceksiniz? Bunun da yine bir teknolojik izahı vardır. Bunun aynı zamanda bu fethin mutlaka gerçekleştirilmesinin gerekliliğinin Osmanlı Devleti'ne yaptırdığı bir anahtar, bir manivela olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu İstanbul Osmanlı Devleti'nin huzurunu kaçıracak. Çünkü Osmanlı Devleti İstanbul'u fethetmeye başladığı sırada veya fethi hazırlıkları yaptığı sırada bir tabloyu da ortaya koymakta yarar var. Nasıl bir tablo vardı? Etrafı tamamen fethedilmiş. Hem kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan her tarafı fethedilmiş ve burası Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale için bir fitne fesat yuvası haline. Çünkü Bizans Devleti özellikle şehzadeleri yanına alarak, İstanbul'u alarak buradan Osmanlı Devleti'nin huzurunu kaçırmaya çalışıyordu. Osmanlı Devleti İstanbul'u fethini gerçekleştirerek hem Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağladı, hem çevresinde medeniyet ışığı tuttu. Ve dünyanın o dönem en önemli ressamlarını, bilginlerini İstanbul'da toplayarak insanlığının kurtuluşunun bilimde, teknikte, fende olduğunu, insanın huzurunun veya refahının arttırılmasında bu yöntemin daha doğru olduğunu yaparak, yaşayarak öğretmiştir Fatih Sultan Mehmet. Bu bakımdan bizim bu yönünü rol model alarak fende, teknikte, sanatta, edebiyatta, sporda, dünyada bir numaralı ülke olmaya çalışmamız gerekir. Bunu Fatih Sultan yaparak bize göstermiştir. Şu anda biz de bunu takip etmek durumundayız diyorum.
1: Evet, Mehmet Salih Bey, bu fetih efendim neden çağ açıp çağ kapatan bir olay olarak değerlendiriliyor tarihimizde?
0: Şimdi o dönemde şehirlerin etrafı surlarla çevriliydi ve bu surları yıkacak bir teknoloji yoktu. Fatih Sultan Mehmet Şahi adını verdiğimiz veya verdiği toplarla surları yıkarak, surlardan geri kaçarak şehirlerin artık korunamayacağını göstermiştir. Yani burada İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinden dolayı çağ açıp çağ kapanmış değildir. Burada
1: Evet.
0: teknolojinin doğurduğu sonuçlar sonrasında meydana gelen teknik gelişmeler, sosyal gelişmeler, tarihi gelişmeler söz konusudur. Çünkü Avrupa'daki küçük devletlerin hepsi bundan sonra yok olmaya, feodal devletlerin yok olmaya mahkum olduğunu görüyoruz ve bundan sonra Avrupa'da da bu yıkılan feodal devletler yerine daha merkezi, daha büyük güçlü devletler oluşmaya başlayacaktır ki bu ileriki yıllarda da Osmanlı'nın aleyhine olacak bir durum ama o ayrı bir şey. Yalnız burada teknolojinin sonrasında gelişen teknolojiye bağlı olarak bu surların yıkılabildiğinin gösterilmesi çağ açıp çağ kapatmanın anahtar olmuştur.
1: Evet, Sayın Erpulat, bu fetihle birlikte efendim Osmanlı Devleti'nin siyasi ve kültürel yapısında nasıl bir dönüşüm yaşandı?
0: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bu başarı gerçekleştikten sonra Müslümanların sultanı, Hristiyanların kaiseriyim diyor. Ve Osmanlı Devleti sadece Türklerin devleti değil, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan herkesin devleti, yani çok milletli bir devlet olmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Bunun yanında İstanbul'un nüfus yapısına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet değişik yerlerden sanatta, edebiyatta, ekonomide şehrin gelişmesine katkı sunacak nitelikte insanları topluyor. Hem Orta Anadolu'dan hem Balkanlardan, yani Orta Anadolu'dan Müslüman Türkleri alıyor, Balkanlardan da şehrin gelişmesini sağlayacak nitelikte olan işin erbabı olan, yani diyelim ki demircilikte, ondan sonra bakırcılıkta, kakmacılıkta, işte taş ustalığında veya mücevherat ustalığında becerisi olanların İstanbul'a getirdiğini görüyoruz ve İstanbul'un sadece bir imparatorluk merkezi değil, sadece bir başkent değil, aynı zamanda kültür, sanat ve teknolojinin de başkenti haline getirmiştir. Özellikle bilimsel gelişmelere öncülük yapma amacıyla burada Sahne Seman adı verilen bir medresenin kurulduğunu görüyoruz. Çok değişik alanlarda burada üst seviyede eğitimin verildiği bir kurum olarak

0: olarak faaliyete geçtiğini ve Osmanlı Devleti'nin dünya devleti olmasında katkı sunan bir kuruluş olduğunu görebiliyoruz.
1: Peki efendim, İstanbul'un bir İslam şehri ve medeniyet merkezi haline geliş sürecini rica edelim sizden. Zira fetihten sonra bu süreç başladı ve ilerledi, değil mi efendim?
0: Şüphesiz şimdi İstanbul'u gezdiğimiz zaman İstanbul'u süsleyen, o yedi tepeleri süsleyen işte Selahattin camileri ne görüyoruz. Onun dışında şehrin su ihtiyacının karşılanması için Bizansların başlattığı ve Osmanlı'nın da sürdürdüğü su kemerlerinin görüyoruz. Bunun yanında özellikle divan padişahın özel sohbetlerinde şairlerin maharetlerini gösterdiğini ve o dönemin en önemli şairlerinden olan Baki'nin bu dönemde yetiştiğini görüyoruz. Onun şiir alanındaki başarısı son derece önemli. Kendisi de bizzat iyi şair, pardon Baki, özür dilerim, Baki çok daha sonra da ama yani 16. yüzyılda, ancak kendisinin de iyi bir şair olduğunu, Avni Mahlası ile şiirler yazdığını görebiliyoruz. Onun dışında bütün İslam dünyasında sanat erbabı kişiler yönünü, rotasını İstanbul'a çevirmişlerdi ve İstanbul'un bir kültür sanat merkezi olduğunu görüyoruz. Fatih gelir gelmez işte Topkapı Sarayı, şu anda günümüzde mevcut Topkapı Sarayı'nı inşa ettirmeye başladığını ve 1461'de faaliyete geçtiğini görüyoruz. Onun dışında İstanbul'a tersane kurduğunu görüyoruz ve gemicilik alanında da Osmanlı Devleti'nin ilerlemeye başladığını görüyoruz. Aynı zamanda başkalarının kurmuş olduğu veya başkalarının gerçekleştirmiş olduğu önemli eserlere de saygı gösterdiğini görüyoruz. Onları yıktırmıyor, yok etmiyor. Kendi inanç dünyası veya kendi düşüncesine yönelik faaliyet gösterecek merkez olarak kullanmaya başladığını görüyoruz. Buna örnek olarak Ayasofya'yı, Büyük Ayasofya'yı, Küçük Ayasofya'yı gösterebiliriz. Eğer Fatih diyelim ki böyle taassubane hareket edip bunlar yabancıların veya düşmanlarımızın eserleridir deyip yok etmiş olsaydı, bugün biz bir Osmanlı'nın, daha doğrusu Bizans'ın yaptırdığı, Osmanlı'nın koruduğu Ayasofya'yı görme şansına sahip olamayacaktık. Küçük Ayasofya'yı göremeyecektik. Ondan sonra Bizansların yapmış olduğu su kemerlerini göremeyecektik. Sarnıçları göremeyecektik. Fatih bunların hepsinin insanlığın ortak değeri olarak görmüş olmalı ki korunmuştur ve bu koruma günümüze kadar da devam etmektedir.
1: Evet efendim. Yaptığınız açıklamalarla İstanbul'un fethinin yalnızca geçmişte kazanılmış büyük bir zafer değil, aynı zamanda ilmin, inancın, kararlılığın ve medeniyetin güçlü bir sembolü olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldunuz efendim bizlere. Fatih Sultan Mehmet ve Kahraman Ordusu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat
0: Nurları sağ
1: Fakültesi.
0: olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Doçent Doktor Mehmet Salih Erpolat, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok değerli katkılarınız oldu. Paylaştığınız önemli bilgiler bizi aydınlattı efendim. Tekrar iyi bayramlar diliyor, saygılarımızla uğurluyoruz sizi.
0: İyi bayramlar, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Müzik diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Nilüfer'e kulak verelim, Kar Taneleri.

0: hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Zamanın adeta akıp gittiği, önemli konular konuştuğumuz, değerli konukları ağırladığımız ilk bir saatimizi geride bıraktık bile efendim. Saatlerimiz 12 oldu. Bakalım ikinci saatimizde neler konuşacağız? Geçmişten günümüze Batman'da hangi bayram gelenekleri devam ediyor, ne gibi değişimler olmuş? Bu soruların cevaplarını Bitlisli araştırmacı yazar Mehmet Törehan Serdar'la konuşacağız. Ardından takvim yaprağında bugün diyeceğiz, takvim yaprağımıza göz atacağız. Bu köşemizin ardından tadı damağımda diyeceğiz ve yine tadı damağımızda kalacak damak çatlatan tariflerden biriyle sizlerle olacağız. Öğretmen araştırmacı şef Zeynep Tektaş'la kaymak kremalı baklava pastanın tarifini alacağız efendim. Programımızın sonlarına doğruysa günün seçkisi bölümümüzde Enes Atlı'ya ait Kurban Bayramınız Mübarek Olsun adlı şiirden bir bölümü sizinle paylaşacağız. Şimdi şiirimin dili diyelim, Seyyal Taner söylesin.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Erkin Koray söylüyor, Arap Saçı.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bayramlar sadece dini vecibelerin yerine getirildiği özel günler değil. Toplumların hafızasını taşıyan, kültürünü yaşatan, nesiller arasında gönül köprüleri kuran önemli zaman dilimleri. Her yörenin kendine özgü bayram gelenekleri var tabii ki ve bu gelenekler geçmişten günümüze şehirler değişse de, hayatın temposu farklılaşsa da bayramların taşıdığı manevi atmosferi hala yansıtıyor. Peki Bitlis'te nasıldı efendim? Geçmişte bayramlar nasıl yaşanırdı, günümüzde nasıl? Konuğumuz Bitlisli araştırmacı yazar Sayın Mehmet Törehan Serdar. Sayın Serdar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi bayramlar efendim.
2: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle zatınız nezdinde TRT çalışanların, ülkemizin ve İslam aleminin bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim efendim.
1: Nezaketinize çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bayram diyeceğiz tabii ki, takdir ettiğiniz üzere. Peki efendim, Bitlis'te geçmişte bayram hazırlıkları nasıl yapılırdı? O yaşanan heyecanı bize anlatabilir misiniz bayram öncesinde?
2: Memnuniyetle efendim. Zaman geçtikçe ne yazık ki bazı geleneklerimiz unutuluyor. Unutulmaya yüz tutuyor. Özellikle iletişimdeki gelişmeler, sosyal medya. Üzülerek söylüyorum ki bazı adetlerimizi, geleneklerimizi ortadan kaldırdı. Kaldırmaya da devam ediyor. Sevindiğim tek nokta, kalkmış olsa da bazı geleneklerin, ama çoğunun halen yaşamış olmalısı.
1: Evet.
2: Ben çocukluğumdan beri Bitlis'te bir bayram coşkusu yaşardık. Çok şükür halen de yaşıyoruz efendim. Özellikle Kurban Bayramı'nın ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği vardı. Yüzyıllar boyunca Bitlis'te, özellikle bu Selçuklar döneminden sonra Dilmaçoğlu Mehmet Bey'in Bitlis'te kurduğu Atabeylik'ten bu yana süre gelen bir gelenek var. Maalesef o kayboldu, üzülüyorum ona. Bu da aşure gezme geleneği. Şimdi bu aşurenin bizim Muharrem ayındaki aşureyle bir alakası yok efendim.
1: Evet.
2: Bu Kurban Bayramı akşamı, yani Arafe gününde Bitlisler aşure günü derler. Çok güzel bir geleneğimiz vardı. Akşam ezanı bittikten sonra, namazlar kılındıktan sonra evlenmek isteyen erkek ve kızlarımız aşure gezmeye çıkarlardı karanlıkta. Hatta kızlarımız tanınmasın, kız olduğu bilinmesin diye erkek elbisesi giyerdi, şapka takardı. Hatta kömürden veya kalemden bıyık yapılırdı, görenler bunu erkek sansın diye. Kapılara dayanırlardı. Aş aş aş aş, aslında aç açtır kapıyı da aş aşa döndü. İşte aşure geleneği ismi de oradan kaldı. Kapıyı açanlar bilirlerdi genç kız veya genç erkek olduklarını. Efendim, Allah muradınızı versin derlerdi. O an için bulabildikleri bir ikramda bulunurlardı. Ve bu gece yarısına kadar devam edip giderdi. O zamanlar kızlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz genelde bu şekil bir duada bulunarak eş aramaya çıkarlardı, öyle diyelim. Maalesef bu geleneğimiz kalmadı. Ha, diğer geleneklerimize gelince efendim.
1: Efendim, diğer geleneğe geçmeden sizi de tebessüm ettirelim. Ekibimizde bütün bekarlar pür dikkat sizi dinledik. Bu geleneğin gerçekleşmesi, devam etmesi için ellerimizi açıp dua ettik efendim. Buyurun lütfen.
2: İnşallah efendim, ben onlara Rabbim gönüllerindekini nasip eylesin, ömür boyu mutlu olsunlar diyeyim efendim.
1: Amin diyoruz yürekten.
2: Efendim, bayram bir coşku Bitlis'te. Ramazan nasıl bir coşkuyla karşılanıyorsa, Ramazan bayramı nasıl karşılanıyorsa, bayram, Kurban Bayramı da öyle bir coşkuyla karşılanır. Hazırlık 10 gün öncesinden başlar.
1: Evet.
2: Evler temizlenir, pencereler silinir, badana yapılması gerekir. Eski evlerde badana yapılır, boya yapılması gerekiyorsa boya yapılır. Ve öyle bir hazırlık işine girilir ki tatlı bir telaş içerisinde. Kızlarımız, kadınlarımız koşuşturup dururlar. Bayram güzelliği nedeniyle börekler açılır, baklavalar açılır, tatlılar açılır. Bunlar hep bayram gelmeden hazır hale getirilir. Bayram günü ikindi namazından sonra 3 para top atışı yapılır Bitlis'te. Bu yarın bayramdır, bayramın haberdarıdır diye haber verilir. Erkeklerimiz, annelerimiz, kızlarımız öncelikle mezarlığa gider. Ölmüşlerini rahmetle yad eder. Efendim arkasından evlere gelinir. O bayram telaşı gece boyunca da devam edip gider. Bitlis'te bir adetimiz var efendim. Bir adet değil de bir gelenek, bir darb-ı mesel, bir atasözümüz var. Der ki, Ramazan bayramı yeme bayramıdır. Kurban bayramı giyme bayramıdır. Kurban bayramı geldiğinde mutlaka çocuklara giyilecek bir şeyler alınır. Elbisesinden, ayakkabısından, büyüklere de alınır. Ama en çok çocuklar sevindirilir. Hatta o çocuklar, ben çocukluğumda yaşadığım için söylüyorum, alınan ayakkabıları gece yatağımıza bırakırdık. Efendim başucumuza bırakırdık. Sabah kalktığımızda ilk işim bunu giymek olurdu efendim. Sabah erkenden kalkılır. Erkekler bayram namazına gider. Kadınlar, yine analarımız, el öpülesi kadınlarımız bayram hazırlığını yapar. Yemekler hazırlanır. Sabah kahvaltısında ilk defa bayramlarda, sadece bayramlara mahsus yemek yapılır. Bayram namazı çıkışından sonra erkeklerimiz, gücü, maddi durumu yerinde olanlar kurbanlarıyla uğraşır. Maddi durumu olmayanlar eve gelip kahvaltı yapılır. Ve inanır mısınız efendim, beni en çok mutlu eden konu şu. Geçen bayramda da oldu, bu bayramda da var. Hanım dedi ki, şeker bitti, git şeker getir. Ha, evet. Demek ki o kadar gelen gidenimiz oluyor ki bu bizi evet, mutlu efendim. Ediyor efendim.
1: Biz çok çocuklar, olsun. Sevdikleriniz çok, çok olsun. Ne kadar güzel. Eşinizin de ellerinden öpüyoruz. Onun da bayramını mübarek ediyoruz yeri gelmişken.
2: Ay efendim, çok teşekkür ederim. Allah ömrünüzü bereketli eylesin sizin efendim. Ve bayramın 4 günü boyunca gezilir. Akraba ziyaret edilir, dostlar ziyaret edilir, konu komşu ziyaret edilir, fakir fukara gözetilir. Şimdi bayramın zaten güzelliği bu efendim. Dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği, düşmanlıkların barıştığı bir gün. İşte üzüldüğüm nokta şu benim efendim. Maalesef ilimizde de yavaş yavaş başladı bu. Bayramlar tatil gibi gözüküyor. Oysa bayramlar tatil değil. İsmi üzerine bayram. Evet. Sevinmek günü, gezmek günü, paylaşma, eş dostu, ahbabı günü. Dediğimiz paylaşma günü efendim. Evet. Hani bir tarihçimizin bir sözü var, bir şairimizin. Paylaşırsanız tok olursunuz. Bölünürseniz yok olursunuz, sözü gibi. Efendim maalesef şimdi bitse de bakıyorum, bazı aileler bayramı tatil gibi görüyor. Bunu yapmasınlar. Geriye 358 gün var. 358 günde tatil yapabilirler. Ama bayramlar evde kalsın. Bir çocuk gelip de kapıyı çalıp bayramınız mübarek olsun, şekeriniz misafir olsun demesi kadar güzel bir şey olur mu efendim?
1: Çok haklısınız. Çok. Evet.
2: İnsanların sevindirilmesi, insanların güler yüzle karşılanması.

0: düşmanlıkların barış, dostluğa dönüştüğü bir bayram. Şimdi affınıza sığınırım efendim. Şöyle Türkiye'nin şu anki durumuna bakıyorum. Etrafımız bir ateş çemberi. Kafkasya karışık, Orta Doğu karışık, savaş kapımızda. Böyle bir zamanda bize en yakışan şey birlik
1: Birlik
0: beraberliğimizi
1: beraberlik değil mi
0: sağlamak.
1: efendim? Tabii.
0: Bunu daim etmektir. Hacı Bayt Tahşi Veli ne güzel diyor. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri
1: Evet.
0: olalım. Bu bayramların ülkemize, insanımıza ve İslam alemine huzur, mutluluk getirmesi en büyük dileğimiz. Dilerim bu bayramlar bizim birlik beraberlik içinde kenetlenmemize, efendim nice bayramlar gönül huşu içerisinde geçirmemize vesile olur efendim.
1: İnşallah efendim bu güzel dileklerinize canı yürekten biz de katılıyoruz. Sayın Törihan, az önce çocuklar dedik efendim. Çocukların bayramdaki yeri tabii ki çok başkadır. Eskiden belki daha başkaydı. Bayram harçlığı, şeker toplama, bu gelenekler Bitlis'te devam ediyor mu? Hatta nacizane müsaade ederseniz benim de yöremde Hangalak'tı aslında. Bayramlarda özellikle dini bayramlarımızda el öperek toplanan şekerler, çikolatalar, gofletler, bisküviler aynı poşetin içerisinde o kadar lezzetli olurlardı ki birbirlerine katılırdı sevgiyle birlikte lezzetleri. Cami çeşmesinin altında diğer çocuklarla birlikte onlar yenilirken o tadı bu yaşıma kadar unutabilmiş değilim ben de. Şu anda Bitlis'te durum nedir?
0: Bitlis'te durum arz ettiğiniz şekildedir. Sizin çocukluğunuzda yaşadığınız şu anda Bitlis'te yaşanıyor efendim.
1: Ne güzel.
0: Çocuklar güzel elbiselerini giyer, yeni elbiselerini giyer, ayakkabılarını giyer, ellerinde bir poşet, gruplar halinde kapıları
1: Evet.
0: çalar. Şeker kimisini tanıdıkları işte paralar da verilir, harçlıklar verilir, konu komşuya, akrabaya. Tanımadıklarına şekerler verilir, meyveler verilir, gofret, bisküvi gibi bir şeyler verilir. Çocuklar bunları alıp gider düz bir yerde bir ağacın dibinde piknik yapar şekilde bunu paylaşırlar birbirlerine de
1: Çok
0: efendim.
1: evet. O paylaşım Sayın Törehan o kadar lezzetlidir ki efendim. Poşetinizi açarsınız. Diğer arkadaşınızın poşetinden gözünüze bir şey kestirirsiniz. Onu istersiniz. O sizden alır. Dediğim gibi anlatırken bile o lezzeti bir kez daha yaşıyoruz. Tabii ki yüreğimizde yaşıyoruz efendim.
0: Doğrudur efendim. Hatta o bahsettiğiniz o paylaşım var ya belki parayla satın alınabilecek bir paylaşım değil.
1: Asla,
0: İşte
1: kesinlikle.
0: mutluluğun işareti bu efendim. Bayramlar bunun için güzeldir. Lütfen benim halkımızdan istirhamım. Tatile gidecek çok zaman vardır. Ama bayramları tatil gibi görmeyelim. Bayramları bayram gibi yaşayalım. Birlik beraberliğimizi daim edelim. Rabbim bu bayramların birlik beraberliğimizi sağlamasına vesile eylemesini nasip eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara da Rabbim müsaade etmesin.
1: Amin efendim. Sizi bulmuşken kesinlikle bizi biz yapan değerlerin en güzel yaşandığı anlar olduğunu bayramları biz de naçizane tekrar edelim. Çünkü geleneklerimizi yaşatmak, geçmişle bağımızı korumak, gelecek nesillere aktarmak aslında hepimizin ortak sorumluluğu değil mi efendim?
0: Çok güzel buyurdunuz.
1: Estağfurullah, sizin
0: Gerçekten öyle.
1: karşınızda
0: Bunu
1: ne demek?
0: sağladığımız zaman biz topla vursalar sindiremezler bizi.
1: Evet.
0: Birlik beraberlik içinde olduğumuz vakit ki bunun geçmişte örneğini de gördük. Nice Çanakkale'ler kazandık, nice İstiklal
1: Evet.
0: Harbi kazandık. Yokluk içerisinde ama tek bir şey vardı. İçimizde olan vatan sevgisi, içimizde olan Allah sevgisi ve birlik beraberliğimiz. İnşallah bayramlar bunu daim eyler efendim.
1: Amin. Efendim mutfağımıza geçelim. Peki Bitlis mutfağında bayramlara özel hazırlanan yemekler, ikramlar var mıdır acaba? Bunları öğrenebilir miyiz?
0: Tabii efendim şimdi her vilayetin olduğu gibi Bitlis'in de bu tür hasletleri var.
1: Evet.
0: Bayrama özel hazırlanmış yemekler var. Mesela vazgeçilmez yemeğin biri kavurma. Tabii bu hatta şöyle bir şey arz edeyim ben zatınıza. Yaşlı insanlar sabah kahvaltı yapmazlar. Eğer kendi kesmişse kendisi, kesmemişse komşudan gelecek bir et bekler.
1: Evet.
0: O eti aldıktan sonra pişirir. Ben Efendim kahvaltımı etle açacağım, kurban etiyle açacağım der, onu bekler.

0: efendim. Ve Bitlis'te hoşuma giden bir şey daha var efendim. Mümkün olduğu kadar yemek zayi edilmez. Bekletilir, bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra o yemek bitene kadar devam ettirilir. Hele kurban etinden yapılmış yemeklere ayrı bir saygı duyulur. Ve bayram boyunca da o Bitlis'in kendisine has yemekleri genelde kurban etinden yapılmasına özen gösterilir. Bu da
1: Evet.
0: işte bayrama olan bir saygı, bayrama olan bir sevgi, bayramdan gelen bir beklenti şeklinde devam eder. Nasip olur bir gün arkadaşlarınızla Bitlis'e gelirsenizse sizleri misafir etmekten, ağırlamaktan onur duyarım, size Bitlis yemeklerini ikram etmek bana bir mutluluk verir efendim.
1: Efendim, o onur bize ait olur. Hatta siz sözlerinize başladığında biz de bu mutfak sorusundan önce misafir kabul edip etmeyeceğinizi soracaktık ki canı yürekten bize harika bir davette bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Başımız
0: Ben
1: gözümüz
0: teşekkür ederim.
1: üzerine efendim, biz de sizi Diyarbakır'ımıza bekleriz.
0: İnşallah
1: Başımızın
0: efendim.
1: üzerinde yeriniz var.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Efendim, sizi
0: Size sonsuz
1: bulmuşken
0: teşekkürler.
1: biz de çok
0: Buyurun
1: teşekkür
0: efendim.
1: ediyoruz. Efendim, son olarak diyelim ki bayramların toplumsal birlik ve beraberlik açısından olan gücünden bahsedelim birkaç cümleyle. Özellikle teknoloji ve şehirleşmenin bayram kültürü üzerindeki etkileri biliyorsunuz ki naçizane ne yazık ki olumsuz oluyor. Birkaç cümle alalım lütfen sizden bu
0: Tabii
1: konuda
0: efendim.
1: da.
0: Memnuniyetle efendim. Maalesef efendim iletişim geliştikçe, sosyal medya geliştikçe biz bazı hasletleri bırakıyoruz. Çok özür dilerim efendim. Eskiden kapı komşu gezilirdi. Bayramlar yapılırdı. Şimdi uzaktan bir mesaj atılıyor veyahut da bir görsel gönderiliyor. Bayramımız kutlu olsun diyor. Veya eskiden telefon açılırdı. Gidemedikleri yerlerde bayram kutlanırdı. Şimdi bir
1: Evet.
0: görselle bu bayram geçiştirilmeye çalışılıyor. Bizim yapmamız gereken şu efendim. Öncelikle bu bayramı bayram gibi görelim.
1: Evet.
0: Küskünlüklerin kaldırıldığı, insanlarımızın barıştığı, kucaklaştığı, mesela bizim köy geleneklerinde, hatta cami geleneklerinde efendim namaz, sabah namazı, bayram namazı bittikten sonra kimse dağılmaz. Seven sevmeyen, birbirine düşman olan olmayan herkes kucaklaşır. Bayramınız mübarek olsun denir. Köylerde bu gelenek daha da güzel şekilde devam ediyor. Şimdi
1: Evet.
0: zatınızın da belirttiği gibi her zamandan daha çok birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu böyle bir zamanlarda bayramların bayram gibi kutlandığı, insanların kucaklaştığı, yardımlaştığı, sevgi saygı içerisinde kenetlendiği bayramlar ne güzel olur
1: Ne
0: efendim. Ve
1: güzel olur efendim. Kesinlikle. Buyurunuz.
0: bu bayramların tek dileğim bayramların bayram gibi yaşanması,
1: Yaşanması.
0: birlik beraberliğimizin daim kılınması, insanlarımızın kenetlenmesi ve
1: Evet.
0: mutlu bayramlar geçirmesidir.
1: Bitlisli araştırmacı yazar Sayın Mehmet Serdar Torehan, bizlerle Bitlis'in geçmişten günümüze uzanan bayram kültürünü paylaştınız. Değerli hatıralarınızla bizi onure ettiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hasretle ellerinizden öpüyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Ve
0: Estağfurullah
1: sizi sıradaki eserimizi armağan etmek istiyoruz, kabul buyurursanız.
0: efendim. Onur duyarım efendim. Ben zatınızı ve arkadaşları Bitlis'te ağırlamaktan onur duyarım, mutluluk duyarım. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de TRT'ye efendim sonsuz teşekkürler, saygılar. Size saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum efendim.
1: Saygılar bizden efendim. Eniz Özsoy sizler için söylüyor. Bitlis'te Beş Minare.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın başında da söylediğimiz gibi 29 Mayıs 2026 Cuma günündeyiz efendim. Zamanın ince çizgisi bir günü daha işaret etti. Geçmişten izler, geleceğe umutlar taşıyan bu özel günde hatırlamanın, anlamanın kıymetini birlikte yaşayalım. Her günün özel olduğunu unutmayalım diyerek takvim yaprağımızın ön yüzüne bakalım efendim. 1447 Hicri Zilhicre 12. gün. Yılın 2026 olduğunu hatırlatarak zamanın ne kadar kısa bir sürede hızlı bir şekilde aktığını bize hatırlatıyor takvim yaprağımızın ön yüzü. Günün uzaması 1 dakika efendim. 1442 Rumi Mayıs 16 takvim yaprağımızın ön yüzü İstanbul'un fethini tekrar yinelemiş. Peki arka yüzü mü? Daha 21 yaşındayken Türk ordularının başında bulunan Sultan II. Mehmet, 11 Nisan'da Bizans'ın İstanbul kuşatmasını bitirmiş, kentin surlarını top ateşi altına almıştı. 20 gün süren top ateşinin sonuç vermediğini, ayrıca Rum ve Ceneviz gemilerinden kurulu bir filonun limana yaklaştığını haber alan Sultan II. Mehmet, bunlar üzerine bir filo gönderdi. Rüzgarın ters esmesi filomuzun yenilmesine yol açtı fakat yılmadı. Sultan II. Mehmet dünyada ilk defa ve dahiyane bir buluşla Türk gemilerini karadan Haliç'e indirdi. Karadan ve denizden yapılan iki taraflı baskı sonucunda 29 Mayıs 1453'te Bizans devleti yıkılarak İstanbul Türk idaresine geçti diyor takvim yaprağımızın arka yüzü. Efendim, tavuk, pilav, salata, bugünkü öneriler az sonra tadı damağımda köşemizde harika bir tatlı tarifimizde ekleyebilirsiniz bu menüye. Yapacak sevgili dinleyicilerimize şimdiden afiyet olsun diyelim ve babutsaya kulak verelim. Kestane desin.

0: Dinleyicilerimiz, saatlerimiz 12.36'yı gösterirken TRT GAP Diyarbakır Radyosu Hayatın İçinden programındasınız. Efendim, lezzetin, emeğin, mutfak kültürünün buluştuğu Tadı Damağımda köşemizdeyiz. Her cuma olduğu gibi bugün de özel bir tarif ve mutfağa dair keyifli bir söyleşi sizleri bekliyor. Mutfak sadece yemek yapılan yer değil, aynı zamanda kültürün, paylaşmanın, sevginin en güzel şekilde yaşandığı özel bir alan. Konuğumuz öğretmen, araştırmacı, şef Sayın Zeynep Tektaş. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Bayramdan önce görüşmüştük, bayram için güzel dilekler almıştık. Şimdi de iyi bayramlar dileyelim.
1: Evet Derya Hanım, teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum herkese. Bayram herkes için mutluluk verici biliyorum. Daha önce de konuşmuştuk. Sevdiklerimizle bir araya gelmenin de güzel bir bahanesi. Umuyorum herkesin bayramı gönlünce geçiyordur. Böyle.
0: Çok güzel. Sevdikleriniz, sevdicekleriniz bol olsun.
1: Teşekkür ederim. Hepimizin. Hepimizin Derya Hanım.
0: Çok teşekkürler efendim. Sizler sağ olun. Zeynep Hanım, mutfak kültürümüzde pastaların yeri diyeceğiz. Çünkü bugün kaymak kremalı baklava pasta. Efendim, evet. Söylerken bile sanki yemişiz de o lezzeti tatmışız izlenimi veren bir ismi var. Peki kültürümüzde pastaların yeri neden önemlidir? Bizler çok seviyoruz malum ama.
1: Evet, yani bayramlarda genelde şerbetli tatlılar sevilir. Biliyorum baklavalar, kadayıflar. Diyarbakır'da yaşıyorum. Bizim buralarda
0: Evet.
1: tatlısız, şerbetli tatlısız geçmez bayramlar. Ben bu bayramda böyle kremanın ve şerbetin buluştuğu bir tatlı yaptım. Bugünkü tarif de yine öyle bir tarif. Kremanın pastayla buluştuğu bir tarif. Biraz uzunlu şey yani şöyle hem malzeme sayımız çok fazla hem tarif çok uzun
0: Zahmet
1: ama
0: vereceğiz.
1: şöyle söyleyeyim, çocuklar pastayı çok seviyor, özellikle kutlamalarda pastasız olmaz biliyorum, ama bayramda şerbetli tatlılarla geçirilen bir şölen günleri, dolayısıyla bu tarif sanki böyle hem kutlamalar için hem bayramlar için kurtarıcı olabilecek bir tarif. Uzun, zahmetli bir tarif. İsterseniz
0: Geçelim
1: malzemeleri
0: efendim.
1: de
0: Aynen öyle. Aynen
1: evet.
0: öyle. Önlüklerimizle hazırız efendim. Buyurun lütfen. Malzeme listemiz, ardından tarifimiz. Arada püf noktaları biz not edeceğiz. Size söz, buyurun.
1: Evet. 10-12 kişilik oldukça kalabalık misafirler için de yapılabilecek bir tarif. Önden bir şerbetimizi hazırlamamız gerekiyor. Baharatlı bir şerbet yapacağız. Bir adet vanilya çubuğu istiyoruz. 450 gram beyaz toz şeker, 550 ml içme suyu oda sıcaklığında istiyoruz. 4 adet kakule, 2 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın, yarım adet limon, kabuğunun beyazını almadan elma gibi tek parça halinde soyacağız. O beyaz kısmını almayalım. Bir tık noktası. Limonun.
0: Sayın Tektaş, sizi duymakta zorlanıyoruz efendim. Bulunduğunuz yerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bir değişiklik yapıp tekrar lütfen rica ediyoruz.
1: Evet.
0: Şu anda net alabiliyoruz. Buyurun lütfen. Hatta
1: Tamam,
0: duyamadığımız evet. Kısmı da tekrar ederseniz çok mutlu oluruz.
1: Hangi kısım?
0: Şerbet dedik. Ondan sonraki malzeme listemizi baştan almanızı rica edelim.
1: Tamam, baharatlı bir şerbet dedik.
0: Evet.
1: Bir adet vanilya çubuğu, 450 gram beyaz toz şeker,
0: evet.
1: 550 ml içme suyu oda sıcaklığında, 4 adet kakule, 2 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın, yarım adet limon. Bu limonumuzun kabuğunu bir elma kabuğu gibi soyacağız. Bir püf noktası, limon kabuğunu ince soyacağız. Altında o beyazı istemiyoruz. Altındaki o beyaz kısım acılık veriyor. Onu istemiyoruz.
0: Peki.
1: Şerbet için istediğimiz malzemeler bunlar.
0: Evet.
1: Sesim iyi geliyor değil mi Derya
0: Hanım? Evet, şu
1: Hanım?
0: anda net bir şekilde alabiliyoruz efendim. Not ediyoruz biz de.
1: Peki. Şimdi bir de pasta dedik malum. Bir kek tabanı oluşturacağız. Bunu da baklava dedik pastaya da. Baklava pasta dedik.
0: Evet.
1: Antep fıstıklı bir kek tabanı oluşturacağız. Bunun için istediğimiz malzemeler 400 gram beyaz un, 2 paket kabartma tozu 20 gram tekabül ediyor. 560 gram beyaz toz şeker, 2 çimdik ince deniz tuzu, 160 gram toz Antep fıstığı, 120 gram irmik, 160 gram tereyağı, bu da oda sıcaklığında olsun. 4 adet orta boy orzumuz yumurta, bunlar da oda sıcaklığında. 1 adet vanilya çubuğu, 500 ml süt, yarım adet limon, yine bunun da kabuğunu ince rendeleyeceğiz ve beyaz kısmını almayacağız. Bir püf noktası, bu tür kek pasta tariflerinde malzemelerimizi oda sıcaklığında istiyoruz Derya Hanım. İşte oda sıcaklığında tereyağı dedim, oda sıcaklığında
0: Evet.
1: yumurta dedim. Bu pastamızın iyi kabarmasını sağlayacak. Püf
0: Evet.
1: noktası bu, onu da söyleyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şahane
1: Kalıbı
0: bir noktaydı. Evet.
1: evet. Kalıbı yağlamak için bir tatlı kaşığı ayçiçeği. Çünkü pasta tabanımızı bu kalıba dökeceğiz. Baklava katlarımız var. Baklava pasta dememizin sebebi de.
0: Evet.
1: Bunun için de 16 yaprak baklava yufkası istiyoruz. Hazır olabilir. Dinleyen

0: 150 gram tuzsuz iç Antep fıstığı istiyoruz. Baklava katlarının aralarını serpmek için. Bunları da Antep fıstığını da küçük parçalar halinde gelişi güzel doğrasın dinleyen. Bir de kaymaklı krema var pastamızda. Onun için de tarif veriyorum.
1: Lütfen.
0: Her şeyi biz yapıyoruz. Yufka hariç. Dolayısıyla uzun, zahmetli, bayrama yakışır bir tarif. Kaymaklı krema içinde 115 gram tereyağı oda sıcaklığında, 225 gram pudra şekeri, 170 gram beyaz krem peynir. Beyaz krem peynirimizi oda sıcaklığında ve fazla suyunu da bırakması için bir ters süzgeç üzerinde bekleteceğiz. Sulu bir kıvam olsun istemiyoruz çünkü.
1: Evet.
0: 200 gram manda kaymağı, bu da oda sıcaklığında. Dinleyen bunu da marketlerden temin edebilir. Ve yine keklerin yanlarını kaplamak için de görsel açısından şık görünsün diye de 50 gram toz Antep fıstığı istiyoruz. Bütün malzemeler bunlar.
1: Evet.
0: İsterseniz siz bize tarifi de vereyim.
1: Lütfen malzemelerimiz bol, emeğimiz fazla. Mutlaka efendim bambaşka bir lezzet çıkacak ortaya. Buyurun.
0: Farklı görseli de çok güzel. Keşke gösterebilsek ama. Peki,
1: Hayal
0: ne
1: ediyoruz.
0: yapacağız?
1: Emsalsiz oluyor bu şekilde de. Evet.
0: Şimdi baharatlı şerbeti hazırlamak için önce vanilya çubuğunu bıçak yardımıyla ortadan ikiye böleceğiz. Bıçağın sırt kısmı ile bir ucundan tutarak yarısının iç tanelerini sıyıracağız. Aynı şeyi diğer yarısı için de yapacağız. Burada vanilya çubuk olması çok önemli. Eğer çubuğunu bulamıyorsa dinleyen
1: Evet.
0: toz vanilya da kullanabilir. O da
1: Peki.
0: bir alternatif olabilir. Ne yapacağız? Kısık ateşte çubuk tarçınımızı, limon kabuklarını orta boy bir tencereye alacağız ve kısık ateşte şekerin erimesini sağlayacağız. Kısık ve orta ateşte arada karıştırarak şerbetimiz kıvam alıncaya dek 15 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra kenara alacağız ve oda sıcaklığında tamamen soğuması için 1 saat kadar bekleteceğiz. Soğuduktan sonra kevdir yardımıyla şerbetimize koyduğumuz bütün baharatları çıkaracağız. Daha sonra fırını 170 dereceye ayarlayacağız ve pasta banamızı yapacağız. Antep fıstıklı kekleri hazırlamak için de set üstü mikser kullanabilir dinleyen, yoksa da el mikseri de olur. Ne yapacağız? Set üstü miksere palet aparatını takacağız. Unu ve kabartma tozunu set üstü mikserin haznesine ince bir süzgeç yardımıyla eleyeceğiz. Unu elememiz çok önemli. Yine pasta banamızın kabarık olabilmesi için bu da bir püf noktası, dinleyen unutmasın.
1: Evet efendim.
0: Şekeri, ince deniz tuzunu, toz Antep fıstığını, irmiği, tereyağını ekleyip nemli bir kum kıvamına gelene değin bütün malzemeleri önce düşük ayarda karıştıracağız. Bir kumlu bir görüntü oluşacak. O orada dursun. Bir kenarda bir orta boy kaseye yumurtaları kıracağız ve sarıları beyazları iyice karışana dek çırpacağız. Vanilya çubuğumuzun iç tanelerini baharatlı şerbeti hazırlarken yaptığımız gibi yine bunun içine sıyıracağız. Vanilya çubuğun iç tanelerini sütü, limon kabuklarını da yumurtalara ekliyoruz. Çırpma teli yardımıyla iyice homojen bir karışım elde edeceğiz. Daha sonra set üstü mikserdeki kumlu hamurumuz vardı. Onu orta ayarda çalıştırmaya başlayıp yavaşça Antep fıstıklı kuru karışıma ilave edeceğiz. Burada bütün malzemeler tamamen karışacak. Gerekirse dinleyen mikseri durdurup kenarda dipte kalan kısımları da böyle iyice karıştırıp spatula yardımıyla sıyırıp bütün malzemelerin iyice karışmasını sağlasın. Daha sonra 21 santim çapında en az 7 santim derinliğinde 2 adet kelepçeli kalıba ihtiyacımız var. Bu kalıplara 2 eşit parçada bu hazırladığımız kek hamurunu paylaştıracağız ve fırını aralarında bir veya iki raf boşluk kalacak şekilde 2 adet tel ızgaraya yerleştirecek dinleyen. Ortalarına bir kürdan batırdığımızda temiz çıktığında 30-35 dakika kadar olacak bu. Fırınlayacağız. Kekleri fırından çıkarıp 1 saat kadar kalıbında dinlendireceğiz. Oda sıcaklığına geldiklerinde de kekleri kalıplarından, kenarlarından ince bir metal spatula yardımıyla sıyırarak çıkaracağız. Bu böyle klasik bir pastaban pişirme ve çıkarma işlemi aslında.
1: Evet.
0: Tek farkı işte biraz daha Antep fıstığı falan var. Şerbet dökeceğiz zaten. Daha sonra

0: Kek ile ilgili yapacaklarımız bu kadar. Daha sonra yine fırınımızı 180 dereceye ayarlayacağız. Çünkü bu sefer de baklava katlarımız var. Onları pişirmemiz gerekiyor. Baklava katlarını hazırlamak için de yine 21 santimlik kelepçelere ihtiyacımız var. Çünkü baklava yufkalarını, hamurlarını bu 21 santimlik kelepçelerle aynı ölçüde keseceğiz ki pasta banımızla da aynı ölçüde olsun. Bu arada baklava yufkalarını kestikten sonra mutlaka bir mutfak beziyle kapatalım ki kurumasın. Çünkü baklava yufkaları çok çabuk kuruyor. Kuruduğunda da maalesef çalışamıyoruz.
1: Doğru,
0: Ona
1: evet.
0: dinleyen dikkat etsin. 2 adet kelepçeli kalıbın yine alt kısımlarını yağlı kağıt ile kapatıyoruz. Kelepçeli kısımlarını iyice oturtuyoruz. Kalıba 1 adet baklava hamurunu tüm tabanı kaplayacak şekilde yayacağız. Bir fırça yardımıyla tüm baklava hamurunu tamamen ıslak görüntüsü oluşacak şekilde tereyağını süreceğiz. Tuzsuz iç Antep fıstığını ortalama 14 porsiyona böleceğiz göz kararı. Tıpkı baklava yaparkenki gibi aslında. Burada
1: Evet.
0: tepside değil de kalıpta yapıyoruz.
1: Kalıpta.
0: Yani bu evet kalıpta yapıyoruz. Tek tek bir 8 kat olacak şekilde her 8 kata aynı şekilde yağlayıp fıstığımızı dökeceğiz. Diğer kelepçeli kalıba da yine aynı şekilde 8 kat olacak şekilde baklava katlarını hazırlayacağız. Ama mutlaka her bir katı yağlayıp her bir katının arasına da Antep fıstığı harcımızı da koymamız gerekiyor Derya Hanım.
1: Evet.
0: İki ayrı kabımız olacak. Fırına yine aralarına 1 veya 2 raf boşluk kalacak şekilde 2 adet ızgara tel takacağız. Baklava katlarını ızgara tellerin üzerlerine koyacağız. Kabın içinde tabii ki. Pişirme süresinin yarısına gelince 2 kelepçeli kalıbı da daha eşit pişmeleri için yer değiştirsin. Yani alt üst yer değiştirsin. Baklava hamurlarının üzerleri iyice altın rengi oluncaya dek İşte bu da bir 30-35 dakika sürüyor onların da pişmesi. Dinleyen kendi fırın ayarına göre ona baksın. Sıcak baklavaların üzerlerini kelepçeyle yarılarına gelecek kadar soğumuş olan şerbetten gezdireceğiz.
1: Evet.
0: Baklavalarımızın sıcak, şerbetimizin soğuk olması çok önemli. Bu da bir püf noktası. Baklava hamurlarının oda sıcaklığını yarım saat kadar dinlendireceğiz, tamamen soğutacağız. Bu arada krema demiştik hatırlarsanız. Onun için de kaymak kremayı hazırlamak için de yine set üstü mikserine çırpma teli aparatını takacağız. Tereyağını, pudra şekerini koyacağız haznesine, mikserin haznesine ve düşük orta ayarda çalıştırmaya başlayacağız. Bütün malzemeler birbirine karışıncaya dek 1-2 dakika karıştıracağız. Daha sonra mikserin ayarını en yüksek ayarda 5 dakika kadar iyice çırpacağız ki
1: Evet.
0: kremamız volümlü, yumuşak olsun. Bu sırada beyaz krem peynirini ve manda kaymağını da bir kasede çırpma teliyle yumuşayıncaya dek 1-2 dakika kadar çırpacağız. Arkasından bunu set üstü mikseri durdurup hazneden çıkarıp onun içine ilave edip iyice bütün malzemeleri tereyağlı karışıma ekleyip spatüle yardımıyla tamamen karıştıracağız. Şimdi artık her şeyi hazırladıktan sonra ne yapacağız? Bütün malzemeleri buluşturacağız. Servis tabağının üzerini kırmamaya özen göstererek geniş bir spatüle yardımıyla keki koyacağız. Kekin üzerine bir kürdanla 10-12'şer adet delik açacağız. Bir
1: Evet.
0: kaşık yardımıyla baharatlı şerbetten kekin üzerine tüm yüzeyini ıslatacak şekilde gezdireceğiz. Arkasından bir fırça yardımıyla kekin yanlarını ıslatıp elimizle bastırarak dış kısımlarını da toz Antep fıstığı ile kaplayacağız. Bu da bir görsellik verecektir. Keyifli olacak görüntüsü. Burada da şeyi de istiyoruz tabii ki. Yani kek böyle çok da ıslanmasın,
1: Evet.
0: dışına çıkmasın. O Antep fıstığı da bir bariyer oluşturacak. Toz Antep fıstığı etrafına sürdüğümüz. Onu da yine bir püf noktası olarak söyleyelim. Kaymaklı kremanın yarısını metal bir spatüle yardımıyla yine eşit bir şekilde kekin üzerine yayacağız. Bir adet 8'i baklava katımız vardı hatırlarsanız. Onu kelepçesini açıp spatüle yardımıyla kremalı katın üzerine koyacağız. İkinci kekimizi, pasta banımızı baklava katının üzerine koyacağız. Yine kaymaklı kremanın kalan yarısını da aynı şekilde eşit bir katman halinde kekin üzerine yayacağız. Yine ikinci 8'li baklava katını da kalıbından çıkarıp pastamızın üzerine koyacağız. Pastamız böyle, çok böyle uzun tumturaklı anlattım. Umarım dinleyende bir şey olmuştur.

0: Estağfurullah efendim, pasta olunca. Öğretmen araştırmacı şef Sayın Zeynep Tektaş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem bu lezzetli tarif hem de değerli bilgileriniz için.
1: Evet, ben teşekkür ediyorum. Umarım dinleyen dener, yaparlarsa da afiyet olsun diyorum.
0: Afiyet olsun, mutfakları bereketli olsun. Efendim şimdi Özdemir Erdoğan'a kulak verelim, pervane desin.

0: Günün Seçkisi.
1: Bugün Günün Seçkisi bölümümüzde programımızı Enes Atlı'ya ait "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" adlı şiirle kapatıyoruz sevgili dinleyenler. Ruhunuza güzel dokunuşlarda bulunması dileğiyle. Rahmeti ilahi kuşatsın bizi, sevinçle doldursun kalplerimizi, tebessüm kaplasın yüzlerimizi, kurban bayramınız mübarek olsun. Şeker toplamaya koşar çocuklar, bereketle, bereketle çoğalır sofrada aşlar, dargınlar barışır, güler simalar, kurban bayramınız mübarek olsun. İbrahim babamızdan bize sünnettir. İsmail'in erdiği teslimiyettir. Allah'a yaklaşmak asıl niyettir. Kurban bayramınız mübarek olsun. Tekbirlerle inler yerler ve gökler. Bayram namazında, duada eller. Sırattan geçmeyi uman gönüller. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun sevgili dinleyicilerimiz. Nilüfer söylesin, oh ya.

0: Efendim, hayatın içinden de bugün yine yaşamın içinden gerçek hikayeleri, samimi duygulara, umut veren anlara birlikte tanıklık ettik. Bazen bir söz, bazen küçük bir tebessümün hayatımızı güzelleştirmeye yeteceğini gördük. Fakat programımızın sonuna geldik. Paylaştığımız her sözün gönüllerinizde güzel bir iz bırakmasını diliyoruz. Hayatın İçinden'i bugün kıymetli yapımcımız Ayşe Değertekin hazırladı. Teknik yönetmenimiz usta isim Semih Suat Sarı. Sunumda ben Derya Can. Sevginin, saygının, muhabbetin eksik olmadığı günlerde yeniden buluşmak ümidiyle sağlıkla, huzurla, hoşça kalın.
1: Hayatın içinden.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açayan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından fetih ruhu İstanbul'un dört bir yanında sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. İlk etkinlik Beyazıt'tan Ayasofya'ya düzenlenen fetih yürüyüşü oldu. Fatih ve Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları yapılıyor. Sultanahmet Meydanı'nda projeksiyon gösterisi, 10 büyük meydandaysa mehteran performansları sergilenecek. İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Ayasofya Camii'nin önü, Yeni Kapı Miting Alanı ve Taksim Meydanı'nda konser düzenleyecek. Jandarma Mehteran Komutanlığı da Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal meydanlarında konser verecek. Solatürk, Yeni Kapı semalarında nefes kesen gösteriye imza atacak.

Üsküdar sahilde ise drone ve havai fişek gösterisi fetih coşkusunu unutulmaz kılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkanı Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil, bir çağ değiştirdi ifadesi kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımıza saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genç'in örnek duruşuna da vurgu yapıldı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilgi Ana Mevlüde Genç'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının insanlık için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne gençlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Tokat'ta 4 kişinin içinde bulunduğu araç Kelkit Çayı'na düştü. 2 kişi akıntıya kapıldı. Erbağ ilçesi Erek mahallesinde 4 arkadaşın içinde bulunduğu araç bilinmeyen bir nedenle hareket ederek Kelkit Çayı'na düştü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla çay üzerinde bulunan adacığa sığındı. 2 kişi ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri adacıkta bulunan 2 kişiyi botla kıyıya çıkardı. Ekipler kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını gece boyunca termal dronlarla sürdürdü. Çevrelilerden gelen AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama faaliyetlerine 140 personel, 4 bot, 5 drone ve 27 araçla devam ediliyor. Türkiye'nin elektrikte kurulu güç kapasitesi artıyor. Nisan ayı sonunda kurulu güç 125.410 megawata yükseldi. Güneşin toplam kurulu güç içerisindeki payı da %21,3'e ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadesini kullandı. Elektrik kurulu gücünün %62,5'ine karşılık gelen 78.377 megawattlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Böylece toplam kurulu gücün 1/3'ü sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Bakan Bayraktar bu alana yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyurusunu En Sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız, dedi. Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 200 milyon lira tutarında analık ödeneği sağladıklarını belirtti. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralık da emzirme ödeneği sağladıklarını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Gazze kentiyle Han Yunus'ta
Filistinlilerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi

0: hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Filistinlilere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail hapishane idaresinin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail, gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdidi gerekçe gösterdi. İran'ın güneyindeki Bandar Abbas'ta bir askeri tesisi vurdu. ABD Merkez Komutanlığı, CENTCOM Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İran, Bandar Abbas'taki saldırıya karşılık kuvvetteki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu. İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını Buşehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşmana ait bir hava aracının düşürüldüğü açıklandı. ABD'li yetkililer iddiaları yalanladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğunu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı. Boğazın kontrolünün Tahran'da olduğunu savunulan açıklamada Hürmüz'den geçiş yapacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyonda olmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Son bir günde Hürmüz'den 26 geminin geçtiği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Savaşta bölgesel güvenlik endişelerini artıracak saldırılar meydana geliyor. Rusya'ya ait insansız hava aracı NATO üyesi Romanya'nın Galati şehrindeki bir apartmana isabet etti. Binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Romanya Savunma Bakanlığı tedbir amacıyla 2 F-16 uçağının havalandırıldığını duyurdu. Romanya Dışişleri Bakanlığı olayı ciddi ve sorumsuz bir tırmanış olarak nitelendirdi. NATO'dan Rusya'dan gelebilecek saldırılara karşı savunma kapasitesinin artırılması talep edildi. Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik saldırılar da sürüyor. Odessa bölgesine Rus ordusu tarafından insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 11 kişi yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırıda bazı binalarla araçlar zarar gördü. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Spor. A Milli Futbol takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlılar teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik ise Beşiktaş Gain'i mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. Saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, saat 20.30'da ise Safiport Erokspor Fenerbahçe Beko maçları oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde

0: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak. Ankara ve Bolu 18, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Antalya ve Iğdır 30, Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne 25, Manisa, Denizli ve Adana 28, Adıyaman, Muğla ve Mersin 27, Zonguldak, Trabzon ve Ordu 20, Sivas, Yozgat, Karabük ve Erzincan 17, Malatya ve Elazığ 23, Ardahan 14 ve Şanlıurfa 29 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreler arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı Finike yolunun 26 ile 47. kilometreler arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
11: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminelim.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
2: Reklamlar. Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
3: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
2: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.18, 29 Mayıs Cuma bugün ve bayramın 3. gününde biz yine size sesleniyoruz canlı yayınımızla Ailece programında. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftanın son Ailece yayınında bugün iki telefon konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. İlki görsel sanatlar öğretmeni, Kastamonu Seydiler ilçesi Seydiler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'ndan Yasemin Cihangir Acar olacak. Yüreğe çocuk ve resim sevgisiyle atan bir eğitimci Yasemin Cihangir Acar, verdiği eğitimlerle öğrencilere resmi sevdiriyor. Resim yarışmalarında çok sayıda Türkiye derecesi elde eden öğrenciler yetiştiriyor. Hem bayramdan bahsedeceğiz, hem öğrenci hem resimden konuşacağız Yasemin Cihangir Acar'la. Programımızın ikinci kısmındaysa Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Birgül Yeşiloğlu Güler bizimle birlikte olacak ve ekranlara, internete, algoritmalara çok ihtiyaç duyan bir kuşaktan bahsediliyor. Biliyorsunuz ki çevrimiçi olmak, iletişim vesaire birçok konu aklımızda soru işareti olarak kalıyor. Biz de gençleri dijital dünyada acaba nasıl daha rahat ettirebiliriz? Daha doğrusu onların kendilerini ifade etmesini ve sosyalleşmesini nasıl sağlayabiliriz? Sosyal medya gençlerin kimlik gelişimini nasıl etkiliyor? Aileler bu aşamada nasıl sağlıklı iletişim kurabilir ve ailelerin dijital dünyaya dahil olması için neler önerilebilir? İşte bunlardan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Yasemin Cihangir Acar hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Mutlu bayramlar diliyoruz.
3: Sizlere de efendim.
0: Şimdi çok güzel bir hikaye var burada. Siz Kastamonu'da Seydiler ilçesine atanıyorsunuz ve sakin, sessiz bir şekilde öğretmenliğimi yapayım, geçeyim, gideyim demek yerine farklı farklı etkinliklere yöneliyorsunuz ve çocuklara ücretsiz kurslar vermeye başlıyorsunuz. Nasıldı ilk atandığınızda ortam, neler yaşadınız, sonrasında nasıl karar verdiniz böyle bir kursu açmaya?
3: Öncelikle yayına beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu şekilde başladı aslında benim hikayem. 11 yıl önce Seydiler ilçesine atandım. Okulumuzda tamamen köy çocuklarından oluşan bir öğrenci profili mevcut. Hala da o şekilde. Çocukların daha önce hiç resim öğretmenleri olmamış. İlk resim öğretmenleri bendim. Ve ben şu idealle başladım aslında mesleğe. Nasıl bir fark yaratabilirim? Çocukların zihninde, kalplerinde nasıl bir hatıra bırakabilirim? Resim anlamında, sanat anlamında onlara nasıl bir etkide bulunabilirim? Hep bunun derdiyle aslında mesleğime başladım. Allah da hani bunun devamını getirdi diye söyleyebilirim.
0: İlk resim öğretmeni, yani çocuklar sadece belki kendileri istiyorsa boya kalemleriyle birkaç bir şey çizmiş ama resme dair çok da bir şey bilmeyen çocuklar, siz orada bir kurs açmaya karar veriyorsunuz. Nasıl oldu ondan sonra süreç, böyle bir ilk resim öğretmeniyle tanışma, sonrasında bir de kurs olacak, katılmak istemeyebilirler, ne bileyim onlar için bir de bununla mı uğraşacağız gibi bir düşünce oluşabilir, nasıl açtınız onları?
3: Aslında şöyle kurs

0: ortamımız yok. Hazırlanabileceğimiz bir ortamımız yok. Okul müdürümüz sayesinde onun odasında hazırlanıyoruz diyebilirim yarışmalara.
1: Ne kadar güzel.
0: Yani evet. Resim kağıdı ve kuru boya dışında hiçbir şey bilmiyorlardı. Hiçbir malzemeyi evet. daha önce görmemişlerdi. Şu an işte guaj boyalar, pastel boyalar, değişik kağıtlar mesela atıyorum şöhler kağıdı, Bristol kartonu, kanson kağıdı gibi kağıtları çalıştırıyorum ki hani resim anlamında bilgileri artsın, yetkileri artsın ve gerçekten hayatlarında önemli bir iz bırakabileyim istiyorum. O yüzden de durmadan çalışıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Bir kez daha tebrik ediyoruz sizi. Yöneticinin desteği de çok önemli değil mi bu aşamada?
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Okul müdürümün desteği olmazsa zaten ben bugünlere gelemezdim. Çünkü hep destek oldu. Gerçekten hani öğrencilerimiz malzeme alabilecek maddi duruma sahip değiller. Sağ olsun işte kendisi maddi destek oluyor, hani manevi destek oluyor. Yani gerçekten desteği çok önemli idarecilerin.
1: Evet, baştan beri ilgi gösterdi mi peki öğrenciler bu duruma, resme, sizin anlattıklarınıza, yoksa biraz mesafeli mi yaklaştılar?
0: İlk başta yaklaşanlar da oldu. Kendi kendine çizim yapanlar resimlerini gelip gösterdiler. Ama mesafeli olanlar da oldu. Hani yani biz mi başaracağız diye bir intiba yani yaklaşanlar da oldu. Ama gördüler ki hani başarınca yani nasıl aldım? Yani başarabilen arkadaşlarını görünce onlar evet biz de yapabiliriz diyerek o aralık olan kapıdan içeri girdiler.
1: Sonrasında da ödüller geldi değil mi?
0: Tabii ki evet. 11 yılda bizim 46 tane il ve Türkiye derecemiz var.
1: Ne güzel maşallah. Evet.
0: Teşekkür ederiz sağ olun. Türkiye derecelerimiz var. İlde zaten hani çoğu dereceyi hani biz alıyoruz. Öğrencilerim alıyor daha doğrusu. Ve bununla da gurur duyuyorlar. Yani gerçekten hani çok farklı bir duygu bu çocuklar için. Ödüller kazanıyorlar, para ödülleri, bilgisayarlar, işte bisiklet, tablet mesela altın ödülleri oluyor çocuklar için hani. Yani hayatlarından görmedikleri bir şeye resim yaparak kazanıyorlar.
1: Belki hiç ilgileri olmayacaktı. Belki hiç bu tarz ödüller kazanmayacaklardı ya da bunun için en azından çaba sarf etmeyeceklerdi. Belki kazanamayacağı durumlar da olabilir bu arada insanların. Herkes anında ödül kazanmak zorunda değil ama bir amaç uğruna çabalamak, sanatla ilgilenmek onları aslında daha iyi insanlar da yapıyor değil mi?
0: Tabii ki zaten bizim girdiğimiz her yarışmayı biz kazanamıyoruz.
1: Hı hı.
0: Hani kazanamadığımız yarışmalar da oluyor. Çocuklar üzülüyorlar. Ama ben elimi omuzlarına koyuyorum ve her şeyi kazanmayacağız. Yani hayat bu değil. Yani biz bu şekilde hayatı öğreneceğiz diyorum. Hayatta her şeyi kazanamayız. Kaybedeceğimiz zamanlar da olacak. Şimdi asıl burada işte göstermeniz gereken tavır burada önemli hı hı. diyorum. Ayağa kalkacaksınız. Başka bir yarışmaya hazırlanacaksınız. Başka bir resim yapacaksınız. Bu şekilde eğer durursanız, tökezlerseniz, tökezlediğiniz yerde kalırsanız hayat size hiçbir zaman başka bir kapı açmaz diye onları sürekli telkin ederim.
1: Bu çalışmalardan sonra ileride ben de sanatla ilgileneceğim, resim öğretmeni olacağım ya da ressam olacağım, resimle ilgilenmeye devam edeceğim diyorlar mı?
0: Tabii ki benim çok öğrencim var. Şu an üniversitede resim öğretmenliği okuyan, seramik bölümü okuyan bir sürü öğrencim var.
1: Ne güzel. Onlar sizin demek ki yönlendirmenizle, sizin tanıtmanızla o alanlara yöneldiler. İşte o yüzden öğretmen çok önemli. Öğretmenin bir dersi sevdirmesi, sanatı sevdirmesi, güzelliklere iletmesi bir öğrenci ne kadar önemli. Siz de birçok kişiye dokunmuşsunuz.
0: Çok teşekkür ederim öyle gördüğünüz için sizden.
1: Peki sizce resmi sevdirmek için çocukları böyle sanat dallarına yönlendirmek için neler yapılmalı?
0: Bence günümüz teknolojik devrinde çocuklar teknolojiyle çok fazla iç içe yaşıyorlar.
1: Hı hı.
0: Aileler de zaten bunun farkındadır. Bence şu şekilde bir yöntem izleyebilirler. Çocukların eğer kendi telefonları varsa ki hani böyle üzücü bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Çocuğun bireysel kendi telefonu var. Bence bunların yerine çocuk imkanlar dahilinde bir resim, müzik ve spor dalına yönlendirilip yani hobi olarak da ilerletebilir bunu. Hani illa mesleği olacak diye bir şey değil.
1: Tabii ki.
0: Mesela resim yapan bir mimar olabilir ya da
1: evet.
0: Bir enstrüman çalan bir doktor olabilir ileride. Kesinlikle bir sanat dalına veya bir spor dalına yönlendirilmeli çocuk. Eğer yönlendirilmezse işte asıl düğüm orada başlıyor.

0: sonra çözemiyor aile.
1: Kesinlikle. Yani bir imkan varsa bunu mutlaka sanata, spora aktarmak gerekiyor.
0: Mutlaka, mutlaka yönlendirilmesi. En az bir sanat veya spor dalıyla çocuğun ilgilenmesi lazım. Telefon, tablet, bilgisayar başında 6 saat, 7 saatini harcayan bir çocuk kendine de bir faydası olmuyor, çevresindekilere de bir faydası olmuyor. Aksine zararı oluyor. Huzursuzluk, odaklanamama problemi, dikkatsizlik, huysuzluk böyle gibi gibi. Yani bu cümleler uzayabilir yani.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Çok olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden ailelerden hani rica edeceğim, gerçekten çocuklarınızı resim, müzik ve bir spor dalına yönlendirin, imkan dahilinde. Eğer imkanınız yoksa bile teknolojiyi bu şekilde kullanın. Yani çocuğu kesinlikle ihmal etmeden, ilgi gösterilerek, takip edilerek bu şekilde bence çok olumlu sonuçlar doğurabilir ailelere.
1: Evet, yetenek keşfi konusunda bazen ailelerde, öğretmenlerde sıkıntı yaşayabiliyor. Sizce o nasıl olur? Bir öğrencinin resme yeteneği mesela siz kendi alanınızdan baktığınızda nasıl keşfedilir?
0: Zaten çocuk çizer. Yani siz ona bir şey söylemezsiniz, yönlendirmezsiniz. İşte sen bunu çiz, sen şunu çiz diye bir yönlendirme zaten olmaz. Çocuk çizer. İçten gelen bir dürtüyle çocuk sürekli çizer. Benim iki tane öğrencim var şu an okulumda. Sürekli çiziyorlar. Yani haftada 50 çizim, 60 çizim yapıyorlar.
1: Siz hiçbir şey söylemeseniz de çiziyor onlar yani, değil mi?
0: Hayır, yani ödevlerinden arta kalan zamanlarda çocuklar oturup çiziyorlar zaten. Çizmek istiyorlar. Hani bu içten gelen bir dürtüyle dediğim gibi bu geliyor yani içten. İlham geliyor çocuklara, ben şunu çizdim, ben bunu çizdim diye heyecanla gelip gösteriyorlar. Yeteneğin keşfi biraz burada çıkıyor. Aslında ilk keşfeden bence aile olmalı. Çünkü bu yetenek biraz erken yaşlarda başlayabilir. 9-10 yaşlarında başlayabilir çocuklarda.
1: Daha bile erken gözlemlenebiliyor.
0: Hatta daha
1: hakikaten
0: bile erken bile başlanabilir. Hı-hı. Eğer bir yeteneği varsa mutlaka zaten bir kursa gönderilmeli. İlgiyle takip edilmeli. Çocuk ki körelmesin. Çünkü resim, müzik ve spor dalıyla ilgilenen çocukta diğer akademik derslerinde de bir başarı artışı gözlemleniyor. Çünkü öz disiplini artıyor çocuğun. Odaklanma süresi artıyor.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: O yüzden kesinlikle öz disiplinin sağlanması için çocukta bence kesinlikle gerek. Yani yeteneği var ise eğer keşfedilmeli ve devamı getirilmeli. Aile ve işte okul tarafından mutlaka.
1: Siz bundan sonra neler planlıyorsunuz? Hem okulunuzdaki çalışmalarla ilgili hem belki katılacağınız yarışmalarla ilgili.
0: Bizim nihai amacımız aslında tabii ki başarmak. Yani çocuklarımın girdiği yarışmalardan olumlu sonuç elde etmek. Hı-hı. Ama aslında yarışma süreci de onlara çok büyük şeyler katıyor. Amaçlarımız neler mesela? Yarışmalara hazırlanmak tabii ki. Sergi açacağız mesela yıl sonunda. Büyük bir resim serginiz olacak.
1: Öyle
0: evet
1: mi? Okulunuzda açacaksınız öyle mi, yoksa farklı bir yerde mi?
0: Hastamonu merkezde bir alışveriş merkezinin uygun bir bölümünde yaklaşık 100 resimden oluşan bir resim sergimiz olacak.
1: Ne güzel, öğrencilerin yaptığı resimler.
0: Tabii ki öğrencilerimin yaptığı resimlerden oluşan bir sergimiz olacak. Onun dışında çocuklara bu yıl seramikten eserler ürettirdim ve etnografya müzesi açacağız mesela okulumuzda.
1: Ne kadar güzel. Bunlar işte güzel planlar. Evet.
0: Evet. Aha. Biz Seydiler ilçesinden çalışıyoruz. Öğrencilerim de Seydilerle. Bildiğiniz üzere hani Şerife Bacı Seydilerle. Şerife Bacı'nın ahşaptan bir çalışmasını yapıp biyofilik çalışmasıyla okulumuza kazandıracağız mesela. Çocuklarımla böyle bir çalışmamız var. Onun dışında Kastamonu'muza vefa örneği olarak Kastamonu kent kataloğu hazırlıyoruz öğrencilerimle. Sulu boya halde el yazması bir eser üreteceğiz mesela. Bunların hiçbiri müfredatta yok. Tamamen evet, çocuklarım ve benim hani yaratıcılığımızla daha neler yapabilirizin devamında gelen cevaplar neticesinde gelişen çalışmalar olacak.
1: Ve onlar da buna keyifle katılıyorlar değil mi? Bir ödev
0: tabii
1: gibi,
0: ki
1: bir zorunluluk gibi değil. Gerçekten isteyerek yapıyorlar bunu.
0: Hayır hayır, yani büyük keyif alıyorlar. Hatta teneffüste bile teneffüse çıkmayı bırakıp yanıma geliyorlar. Yasemin hocam yapılacak bir şey var mı? Nereden devam edebiliriz? Bize düşen bir iş var mı? gibi gibi sürekli yani hiç peşimi bırakmıyorlar diyebilirim.
1: Şahane. Hem de sorumluluk almayı da öğreniyorlar bu şekilde
0: tabii
1: aslında.
0: ki.
1: Bir toplu çalışmayı, toplu çalışmada kendi görevini gerçekten layığıyla yerine getirmeyi birçok şeyi öğreten aslında bir durumu var bu. Hem sanatsal çalışmaların hem sizin yaptıklarınızın. Biz bir kez daha tebrik ediyoruz sizi. Umarız
0: çok teşekkür
1: nice
0: ederim.
1: güzel başarılara imza atarsınız. Umarız öğrencilerinizle nice güzel eserler oluşturursunuz. Böyle ilham olursunuz birçok kişiye. Çok teşekkür ediyoruz. Bayramınızda bize de yer ayırdığınız için. Bayramınız da iyi geçiyordur umarız.
0: Çok güzel geçiyor. Çok teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Böyle kıymetli bir programda yer almak açıkçası beni çok onore etti. Çok teşekkür ederim
1: biz
0: sizlere.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Yasemin Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kastamonu Seydiler ilçesi Seydiler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu görsel sanatları öğretmeni Yasemin Cihangir Acar bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor. Şimdi bir müzik arası.

0: TRT Radyo 1'de Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Birgül Yeşiloğlu Güler telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza, mutlu bayramlar.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım. Size de iyi bayramlar diliyorum. Sizin aracılığınızla bizi dinleyen bütün seyircilerimize, dinleyicilerimize de iyi bayramlar dilerim.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz geçen günlerde de konuştuk bayramlar ve iletişimin ne boyutta olduğu, artık her şeyin sosyal mecralarda yaşandığı, dijital dünyada bir bayram kutlama durumunun olduğu, gerçek dünyada çok da fazla olamadığı gibi konuları konuşmuştuk. Şimdi buradan yola çıkarak biz de gençlerle ilgili biraz konuşalım istiyoruz. Sizce bu kadar çok çevrim içi olmak, sürekli ulaşılabilir olmak, sürekli her daim arkadaşlarından gelen bildirimleri alabiliyor olmak, her zaman sosyal medyada aktif olmak, bunlar gençlerin genel olarak ailesiyle ve arkadaşlarıyla ilişkisini nasıl etkiliyor?
1: O kadar güzel bir soru sordunuz ki şu anda. Sanırım şu an bizi dinleyen herkes bu sohbette kendinden bir parça bulacak. Herkes ya çocuğuyla ilgili ya kendisiyle ilgili bir belki de hani takkiyi devirip düşünme zamanı deyip belki de kendiyle ilgili bir süreç içerisine girecek. Şimdi çevrem içi olan gençlerimiz aslında gerçek hayat, yani real hayat dediğimiz, hakikat hayatı dediğimiz hayatta da maalesef ki çevrem dışı oluyorlar. Evet. Yani bunu kabul ederek söze başlamakta fayda olacağını düşünüyorum. Biz ne kadar gençleri sanal dünyanın içerisinde onların deyimiyle özgür ama bizim deyimimizle, yani anneler babalar, yaşça onlardan büyük olan, onları yetiştirmekle yükümlü olan işte öğretmenler, akademisyenler, keza siz şu anda bir kamu çalışanı olarak, bizler için onların deyimiyle özgür olan alan bizim içinse maalesef ki riskli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dijital dünyada kontrol maalesef ne gençlerin elinde, ne onları yetiştiren anne babaların, ne de toplumun işte bilir kişisi dediğimiz, uzman kişileri dediğimiz kişilerin elinde. Orası birazcık daha riskli ve tehlikeli bir alan ve maalesef gençlerimiz orada kontrol dışında bazı kişilerle ya da bazı durumlarla, bazı olaylarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Maalesef ki haberleri açtığımız zaman, dinlediğimiz zaman ya da okuduğumuz zaman gazetelerde bunlarla da çok şey yapıyoruz, çok yüz yüze geliyoruz.
0: Evet.
1: Çok yakın bir tarihimizde bile çok genç bir evladımızın mesela okulda yine dijital dünyayla bağlantılı olarak şiddete yönelik, hatta öldürmeye yönelik bazı olayların içerisine çekildiğini ve bunun vuku bulduğunu hepimiz şahit olduk maalesef ki.
0: Maalesef.
1: Tabii ki burada önemli olan şey şu: çocuklar ya da gençlerimiz neden dijital alanı, gerçek hayata tercih ediyorlar? Bu soruyu sormak lazım ve bu soruyu yanıtlamak için de gerek literatür olarak, gerek akademik bilgiler olarak, gerekse de işte bize bu alanda hizmet sunan psikiyatri gibi, psikoloji gibi, hatta sanat gibi alanların bize sunmuş olduğu bazı bilgileri anımsamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce sizin de dediğiniz gibi ben güzel sanatlar alanında akademisyen olarak görev yapan bir kişiyim. Memleketime, ülkesine, gençlerine faydalı olmaya çalışan bir vatandaşım. Dolayısıyla 17-18 yaşından 25-26 yaşına kadar işte o yaş aralığına sahip olan gençlerle her gün 7-24 yüz yüze çalışan birisiyim. Aynı zamanda da bir anneyim. 28 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Tıp hekimi kendisi. Onu da yetiştirmiş olmaktan dolayı sahada bir genç yetiştirme deneyimini bilen birisiyim.
0: Evet.
1: Bir de bunun dışında sanat dışında bir doktoramı da, iki doktoram var ama bir doktoramı da iletişim üzerinde yaptım çok şükür. Dolayısıyla onun yaşamdaki bilgilerini de kendi hayatıma biraz alabiliyorum. Hani sizlerin aracılığıyla ben de şimdi dinleyenlere bu bilgileri nacizane elimden geldiğince aktarmaya çalışayım. Bana bu şansı verdiği için TRT Radyosu'na da çok teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Eksik olmayınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi bizim dijital dünya dediğimiz dünya aslında hepimizin bildiği gibi sanal bir dünya. Yani orada teknoloji ve

0: bilgisayar ve internet üzerinden bir dünya kuruluyor ve bu dünyanın içerisinde işte ben şu anda mesela 50 küsur yaşındayım. 50 küsur yaşlık deneyimin içerisinde bulunarak orada kendimi var ediyorum. Ama çocuklarımız, gençlerimiz 12'li, 13'lü yaşlardan itibaren hatta daha da yaş aşağı çekildi maalesef. Üzülerek bunu söylüyorum. Bu dünyanın içerisinde belli bir yaşa kadar demin de söylediğim gibi çok kontrolsüz bir şekilde bulunuyorlar maalesef ki. Bizim iletişim dediğimiz şey ise 4 tane ana merkezden hareketle oluşan bir bilim alanı diyelim. Bunlardan bir tanesi gönderendir. Yani iletişim kurduğumuz zaman biz bir gönderen vardır. Hani konuşan bir kişi vardır. Şu an nacizane ben gibi. Hı hı. Bir alıcı vardır. Ne mutlu bana ki siz de seyircilerimiz, pardon dinleyicilerimiz diyelim. Bir dinleyen vardır. Bir başka nokta ise mesajdır. Yani anlatılan konunun içeriği. Ne demek isteniliyor bu konuşmanın içeriğinde? Bu soruyu karşılayan bir alan vardır. Bir de geri bildirim vardır. Yani bizi dinleyen kişinin, alıcının tepkisidir. Şimdi bizler anneler, babalar ve yetişkinler olarak maalesef bu iletişim kanadında konuşan kişi oluyoruz. Karşımıza evladımızı da getiriyoruz. O da bizi dinliyor ya da gençleri getiriyoruz. İşte bir doktor olarak, bir öğretmen olarak, bir akademisyen olarak hayatın her bölümünde. Gençler de bizi bir noktada biraz dinliyorlar. Mesajı da anlatıyoruz ama bu mesajı anlatırken sadece nasihat verme formunda kalıyoruz maalesef ki. Yani gence sadece nasihat veriyoruz. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, bu böyle olursa şöyle olur, şu şöyle yaparsan böyle olur gibi. Ve maalesef ki iletişimin 4. basamağı olan bu geri bildirimi hiç almadan sohbeti ya da muhabbeti kapatıyoruz. Oysa ki iletişimin en önemli kanadı burası, geri bildirim. Benim bu anlattığımdan genç ne anladı? Genç benim bu anlattığımdan kendine ne kadar pay çıkardı? Ben bu sohbetin içerisinde genci ne kadar anlayabildim? Empatiyi kurabildim mi? Onun duygu dünyasına girebildim mi? Onun ruh dünyasına şey yapabildim mi? Hissedebildim mi? Ve benim niyetimi ben doğru bir şekilde gence aktarabildim mi sorusunu sorması gerekiyor. O yetişkin dediğimiz bireyin. Ama biz maalesef bunu sormadan hatta 4. basamağda geri bildirimi almadan oğlum sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Kızım sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Demeden o kanadı maalesef ki kapatıyoruz. Evet. Burada anlaşılmayan genç de kendini anlaşılabildiğini düşündüğü bir alan olarak ilk fırsatta maalesef ki dijital dünyaya yönlendiriyor. Aile bizim ilk iletişim modelini kurduğumuz yer. Çok acıdır ki bu biraz önce size bahsettiğim iletişim kazasını genç ilk önce ailede görüyor. Yani konuşuyor, dinlenmiyor. Anlatmaya çalışıyor, anlaşılmıyor. Görünmeye çalışıyor, görünmüyor. Değer almaya çalışıyor ama değer alamıyor. Bu sefer genç olan bireyin yaşamdaki birinci ne diyebilirim size? Birinci amacı diyebilirim ya da birinci isteği, birinci emeli diyelim biz buna. Bir kimlik oluşturmak. Gençlik eşittir kimlik oluşturmak. Sizin de bildiğiniz gibi.
1: Evet, evet.
0: Şimdi genç ailede o kimliği kuramayınca takdir edersiniz ki o kimliği oluşturabilmek için başka bir alana dönüyor. Hani ben gibi 50 yaş grubunda olan dinleyenlerimiz şu an bileceklerdir. Bizim zamanımızda biz genç arkadaşlarımızla buluşup pastanelerde muhallebi yerdik, sohbet ederdik.
1: En fazla
0: mahallelerde
1: yapabileceğimiz oydu yapabilirsek o da.
0: Evet, evet, şimdi şöyle düşünelim. Oradaki bir yakın arkadaşımız bizim sosyoekonomik durumumuza çok yakın olan
1: tabii
0: bir arkadaş. Bize ne kadar zarar verebilir? Değil mi?
1: Evet,
0: çok az.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet,
0: o da bizim gibi genç. Ama şimdiki gençlerimiz bu sosyalleşme, kimlik oluşturma alanını maalesef kendi akranlarıyla, akrabalarıyla, ailesiyle yapamayınca dijital dünyaya gidiyor. Ve dijital dünyada öyle geniş bir yelpaze var ki bu yelpazenin içerisinde sağlıksız insanlardan tutun, suç eğilimine yatkın insanlara kadar, hatta onun yaş grubuna, onun dünyasına hiçbir şekilde hizmet
1: tabii
0: etmeyen insanlara kadar bir yığın çeşitliliğe sahip olan tehlikeli ve riskli insanlarla
1: yaşı ve cinsiyeti bile yalan olabiliyor konuştuğu kişilerin.
0: Kesinlikle,
1: hiçbir şekilde
0: kesinlikle
1: haberimiz yok bundan tabii.
0: Evet, şimdi orada oluşan bu kimlik, tabii ki dijital dünyanın oluşturduğu bu kimlik bizim eserimiz. Çok üzgünüm. Bunu söylemekten dolayı gerçekten üzüntü duyuyorum. Ama bizim eserimiz. Biz anlamakta zorluk çektiğimiz için gençleri, yani anlamakta zorluk çekmekten derken o anlaşılmak için çok zor bir şey yapmıyor. Biz kendi elimizdeki dijital

0: dünyadan. Yani ya da kendi dünyamızdaki bazı sorunlardan dolayı gence eğilmekte kusur işliyoruz aslında. Anneler, babalar olarak maalesef kusur işliyoruz. Çok şükür ki ben sanat alanında çalışıyorum. Sanat alanında kendine çok yakın olan gençlerle hep çalışmak üzere mesleki kariyerimi oluşturdum. Onlar birazcık daha dijital dünyayı daha kontrollü kullanan gençler. Ama onlarda bile gözlemleyebiliyorum mesela. Dijital dünyada kaybolmuş gencecik kimlikleri gözlemleyebiliyorum. Gençleri oradan alabilmek için bizim, yani bizler dediğimiz ailelerin doğru rol model olması maalesef ki gerekiyor. Bir başka gerekli olan şey ise empati yapmak. Yani gence empati yaptığımızda sorunların neredeyse %90'ını gerçekten çözüyoruz.
1: Evet,
0: yani elindeki telefonu dinlemek. Bırak.
1: Evet.
0: Evet, elindeki telefonu bırak. O telefonda ne buluyorsun sabahtan akşama kadar? Bu tür konuşmalar empatiden çok yoksun konuşmalar.
1: Kesinlikle.
0: Maalesef.
1: Hocam çok uzun bir konu, çok güzel bir konu. Umarız sizi stüdyomuzda ağırlarız. Çok isterim ben. Bir
0: ben
1: kez
0: de çok isterim.
1: Stüdyoda buluşmak sizinle.
0: Ben
1: ama şimdi ne yazık ki programımızın sonuna geldik.
0: Evet evet biliyorum.
1: Çok teşekkür
0: biliyorum.
1: Ederiz. Sağ olun katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür
1: için.
0: Ediyorum. Herkese çok sevgilerimi gönderiyorum ve dijital dünyadan uzak, gerçek hayata yakın nice güzel bayramlar yaşayalım diyorum.
1: Umuyoruz öyle olur.
0: Umuyorum
1: sağ olunuz.
0: Ben de. Çok
1: hoşça
0: sağ olun. Kalın. Sevgilerimi, saygılarımı
1: sevgiler.
0: İletiyorum. Çok
1: görüşmek
0: sağ olun.
1: Üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça
0: sağ
1: kalın. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Birgül Yeşiloğlu Güler bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir bayram, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Türk Ceza Kanunu'na göre suçu ağırlaştıran haller üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ceza muhakemesi. Ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemlerin suç olduğuna dair görülen suç şüphesiyle başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz suçu ağırlaştıran sebepler. Türk Ceza Kanunu'na göre bazen suç ağırlaşır. Yani bundan kasıt daha fazla cezayı gerektirir bir hal alır. Bu bakımdan da acaba hangi haller cezayı ağırlaştırır? Ne olursa alacağımız ceza çok daha ağırlaşır. Bir defa ceza kanununa baktığımızda suçu ağırlaştıran en önemli şey suçun işleniş biçimi ve suçu işlerken kullanılan araçlardır. Suçun işlenişindeki vehamet, kullanılan araçların tehlikeliliği ve suçun işlendiği zaman, yer, özellikle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak daha üst sınırdan cezaların verilmesini sağlayabilir. Suçun ateşli silahla işlenmesi ya da gece vakti işlenmesi, yangın çıkararak işlenmesi ya da bir doğal afet esnasında bundan istifade ederek suçların işlenmesi elbette cezanın çok daha ağır takdir edilmesine neden olacaktır. Evet, demek ki suçun işleniş biçimi ve kullanılan araçlar suçu ve cezayı ağırlaştırıcı sebep olarak karşımıza çıkabilir. Suçu ağırlaştıran bir diğer sebep ise mağdurun sıfatı ve korumasız olmasıdır. Kendisine karşı suç işlenen kişi, toplumsal konumu ya da kendini koruyamayacak durumda olması hallerinde o suça verilecek ceza artırılır. Örneğin kamu görevlisine karşı suçun işlenmesi, görevinden dolayı suçun işlenmesi, çocuklara karşı işlenmesi, beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak olan kişilere karşı işlenmesi, gebe bir kadına karşı bu suçun işlenmesi cezanın ağırlaştırarak verilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Diğer taraftan fail ile mağdur arasındaki akrabalık ve güven ilişkileri de aynı şekilde suçun daha da ağırlaşmasına, daha ağır ceza verilmesine sebep olabilir. Aile bireylerine ya da sarsılmaması gereken bir güven ilişkisine sahip kişiler arasında suç işlenmesi durumunda ceza daha ağır takdir edilir. Kasten öldürme, kasten yaralama ya da cinsel dokunulmazlığa karşı suçların yakın akrabalar arasında işlenmesi de cezanın ağır surette verilmesine sebep olacaktır. Ya da bir diğer ağırlaştırıcı sebep suçun işleniş amacıdır. Faili suça iten içsel nedenlerin toplum vicdanını derinden yaralayacak bir şekilde tezahür etmesi durumunda ceza ağırlaştırılarak verilir. Örneğin töre ya da namus saikiyle, düşüncesiyle bir kasten öldürmenin vücut bulması ya da kan gütme saikiyle suçun işlenmesi, siyasi, ırk ya da dini düşmanlık neticesinde yani nefret saikiyle suçların işlenmesi de yine cezayı ağırlaştırıcı bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine cezayı ağırlaştıran bir diğer husus ise suçun tekrarlanmasıdır. Yani tekerrürdür. Buna göre bir kimse bir suçtan mahkum olduktan sonra yine aynı suçu işlerse böyle bir durumda tekerrür hali meydana gelir ve tekerrür halinde cezanın artırılacağı ya da ceza hukukuna ait bazı avantajların kaldırılacağı belirtilebilir. Yine kamu görevinin, kamu mesleğinin ve kamu nüfuzunun kötüye kullanılması da cezayı ağırlaştırıcı bir sebeptir. Suçun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi, bir kamu mesleğinin icrası neticesinde işlenmesi ya da devletin kişiye verdiği nüfuzun kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi halinde cezalar ağırlaşır. Suçun örgütlü işlenmesi ya da birden fazla kişiyle işlenmesi, iştirak halinde işlenmesi, çete kurarak söz konusu suçların işlenmesi de elbette cezanın ağır bir şekilde verilmesini gerekli kılar.
Ya da suçun canavarca hislerle ya da eziyet çektirerek işlenmesi de cezanın ağırlaştırarak verilmesine neden olur. Suçun işleniş biçiminde bir vahşet varsa, failin mağdura acı çektirerek suçu işlemesi durumunda ya da mağdurun telafisi mümkün olmayan fiziksel ya da ruhsal acılar yaşatmak suretiyle suçun işlenmesi durumunda ceza ağırlaşır. Tabii ki suçun tasarlanarak işlenmesi, yani taammüden işlenmesi, soğukkanlılıkla planlayarak işlenmesi de cezayı ağırlaştıracaktır. Anlık bir öfke ile işlenen suç ve planlı taammüden işlenen suç arasında ceza bakımından fark olmalıdır. Bazen de neticesi sebebiyle suç ağırlaşabilir.

0: kişinin kastettiği suçun ötesine geçilmesi halinde tabii burada da cezanın ağırlaşacağı söylenebilir. Bir kimseyi sadece yaralamak isteyen bir kimsenin attığı bir yumruk neticesinde burada kişinin aldığı darbe sonucu ölmesi halinde de cezanın üst sınırdan verileceği ya da ağırlaştırarak verileceği gündeme gelebilecektir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün suçları ağırlaştıran sebepler üzerinde durduk. Suçun işleniş biçimi, kullanılan araçlar, mağdurun sıfatı, mağdurun korumasız olması, fail ile mağdurun yakın akrabalık ilişkisi, suçun işlenirken amacı, suçun tekrarlanması, kamu görevinin, mesleğinin ve nüfuzun kötüye kullanarak işlenmesi, suçun örgütlü, çete halinde birden fazla kişiyle işlenmesi, canavarca hislerle ve eziyet çektirerek işlenmesi, taammüden işlenmesi başlıca ağırlaştırıcı sebepler olarak değerlendirilmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün cezayı ağırlaştıran sebepler üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminim.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: bakış açısı.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, uluslararası ilişkiler zeminindeki yerini, zaman zaman sosyolojik boyutunu, kültürel boyutunu ele alıyoruz. Bugün uluslararası ilişkiler zemininde bir

0: Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkisini konuşacağız. Değerli bir uzmanımız var ama uzmanımızı takdim etmeden önce sesimizi size ulaştıran çalışma arkadaşlarımı takdim etmek isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz Doçent Doktor Merve Suna Özel hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Merve Suna hocamız Kırıkkale Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde hoca, öğretim üyesi. Medyada aktüel uluslararası ilişkiler konularını, problemlerini ele alıyor. Hem yazılı hem görsel medyada. Zaman zaman biz de kendisinden istifade ediyoruz. Bugün girişte ifade ettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ilişkisini ele alacağız. Çünkü dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşmuş olan uluslararası sistem kuralları, kurumları, değerleri itibariyle değişiyor. Bu değişimin arkasındaki dinamiklerden biri de Çin'den kaynaklanıyor. Sanayi devriminden bu yana Batı'nın bir üstünlüğü vardı, muazzam bir üstünlüğü. Sanayi, ekonomi alanı başta olmak üzere siyasetten askeri alana kadar bu aradan geçen zaman zarfında özellikle son dönemlerde doğuya doğru kayıyor. Yani bu öyle bir rakam ki Merve hocam, mesela 1856'da makine yapımı dünyadaki bütün üretimin %66'sını İngiltere tek başına karşılıyor. Batı'da da kendi içinde değişiklikler var. Şimdi İngiltere'nin yerini Amerika Birleşik Devletleri aldı. Ama diğer taraftan Çin'in muazzam bir ekonomik yükselişini görüyoruz. Bu bildiğimiz anlamdaki ekonomiyi de aşan yeni teknolojik dijital alemin de yer aldığı, işte elektrikli araçlar örneğinde olduğu gibi mesela petrolün yerine gelip gelmeyeceğinin tartışıldığı yeni bir dönemin ışığında dünyadaki dengeler değişiyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında muazzam bir rekabet var. Batıyla diyeceğim ama Batı'nın içinde de artık anlaşmazlık var. Batı'nın içerisinde de bir kırılma oldu. Şimdi bütün bunları anlamamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki o gerginlikle beraber Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ilişkilerin zaman zaman gerildiğini, zaman zaman müzakereler marifetiyle devam ettiğini görüyoruz. Bir kısa dönemli tarihi hatırlatmayla başlayalım isterseniz. Hocam 1972'de malum Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir o zamana kadarki ilişkilerin ötesinde bir yakınlaşma söz konusu oldu. Bu biraz da Rusya'nın yanından, Sovyet Rusya'nın yanından Çin'i sökmek amacıyla yapılan bir hamleydi. Ve bu başarılı da oldu. 2001'de bu Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dahil oldu Çin. 2018'de ticaret savaşlarını gördük. Şimdi bu yıl Trump'la Çin Başkanı Xi arasında bir görüşme oluyor, olacak. Burada ilişkinin hani yönünü nasıl değerlendirebiliriz? İşbirliği mi yoksa rekabet mi burada tayin edici olacak?
1: Hocam 1970'lerden başlamak son derece önemliydi. Buradaki en temel konu sizin de altını çizdiğiniz gibi Nixon dönemiyle birlikte başlayan belki normalleşme süreci. Çünkü biz 1970'lere kadar doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i tanımadığını, onun yerine Tayvan'ı tanıdığını görüyoruz. Ve sanırım bu bugünkü Tayvan sorununun da temellerini belki bizler açısından oluşturuyor. Ama şöyle ufak bir şeye değinmek istiyorum hocam. Derslerde de zaman zaman anlatıyoruz. Bence Amerika ve Çin arasında bu rekabetin ortaya çıktığı dönem Afyon Savaşları dönemiydi. Çünkü Çin'in 19. yüzyılda bir anda küresel sisteme ya da kapitalist sisteme açılmaya başladığı süreçte Amerikalılar doğrudan gidip ülkede Çin'in istemediği halde zorla aslında belli hakları elde etmeye çalıştılar ve burada büyük bir kırılma yaşandı. Çünkü her iki aktör de birbirini öteki olarak anladı. Ve bugüne kadar aslında geldi diyebiliriz. Hala Amerika ve Çin arasındaki ilişkilerde stratejik dengelemeyle hareket ettikleri belki bir arka plan karşımıza çıkıyor. Bir yandan da Trump dönemiyle birlikte bence özellikle 2017 sonrası da son derece önemli kırılmaları görmeye başladık. Sadece Çin noktası da değil. Bence yine belirttiğiniz Batı dünyasının kendi içerisindeki sorunları da netleştirmeye başladı. Belki Trump bir turnusol kağıdı etkisi yaratıyor sanırım sistemde. Biden'da biraz

0: biraz giderilmeye çalışıldı ama şimdi ikinci dönemde daha net görmeye başladık. Şimdi Çin'e yapılacak ziyaret esnasında da sanırım üç tane temel başlığa odaklanabiliriz. Hem tarihsel anlamıyla belki okuduğumuzda güç mücadelesinin jeopolitik düzeyde yansıması, hem ekonomik anlamıyla karşımıza çıkan tablo, hem de teknolojik bağlamda. Çünkü savunma sanayi alanından tutalım da işte yarı iletkenlere, yapay zekaya kadar inanılmaz derecede tarafların artık karşı karşıya geldiği yeni alanlar söz konusu. Şimdi gerçekten küresel sistem değişiyor, dünya değişiyor ama taraflar buna ne kadar entegre oluyorlar ya da adapte oluyorlar? Sanırım en belirleyici noktalardan bir tanesi de bu haline geldi. Amerika'nın bence Tayvan konusunda özellikle odaklandığı konulardan biri de çip krizi olacaktır. Çünkü Tayvan inanılmaz derecede fason çip üretimi yapan bir aktör ve bu hem Çin hem Amerika açısından belki en temel kesişim noktası haline geliyor. Tayvan'ın önümüzdeki sürecine dair ne olacak ya da ne olmasını planlıyorlar bağlamında. Fakat Amerika-Çin görüşmelerinde sanırım daha çok bir ticaret toplantısının ortaya çıktığını, tarihsel süreçten böyle bağımsız olarak okumamız gereken bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.
1: Şimdi aslında bu hani siz Afyon Savaşı'nı hatırlattınız. Orada Çin'in isyanı bastırıldıktan sonra malum İngiltere'nin yaptığı bir anlaşmayla Çin'e bir takım sınırlılıklar getirildi. Mesela deniz kuvvetleri donanmasının yani çok sınırlandığını görüyoruz. Bu Çin'in bir kara devleti olması, denizlere açılmaması aynı zamanda işte yani sadece deniz kuvvetleri bakımından değil, hani deniz ticaret yollarında da söz sahibi olmaması anlamına geliyor. Ama şimdi Çin ekonomik olarak büyüdükçe deniz ticaret yollarında da boy göstermek istiyor. Yani bu Tayvan Boğazı, başka bir takım orada şeyler var. Neydi?
0: Malaka.
1: Malaka Boğazı'nın oralardaki sürtüşmeler bunun işareti. Şimdi ama hani Çin'in bu ekonomik gücünün siyasi ve askeri güce dönüşmeden Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından sınırlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Fakat meselenin her halükarda bir ticari boyutu var. Ona dönecek olursak Trump da bir meselelere tüccar gibi bakıyor. Baştan beri hep dış ticaret hatleri, tarifeler üzerinde bir takım oynamalar da bulundu. Değişiklikler de bulundu, tehditler de bulundu. Bununla yeni bir dünya nizamı kurmaya çalıştı kendince. Ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda da bu vergi meselesi, yani ticaret meselesi tayin edici. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş mantığında da bir ticaret, tüccarlık var. Şimdi Çin heyetine bakıyoruz, Trump'ın yanında yer alan Çin heyetine. Üst düzeydeki teknoloji konusunda özellikle en önemli iş adamları heyete dahil edilmiş durumda. Sanki hani böyle iş adamları ve teknokratlardan oluşmuş bir kabine gibi gidiyor değil mi Çin'e?
0: Evet.
1: Bu da enteresan. Yani bu neden böyle oluyor? Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmelerinde hani o diplomatik misyonun sizin hani çalıştığınız alanın artık sadece diplomatlardan oluşmayan bir iş adamları, teknokratlar sınıfından da oluşan bir masaya dönüştüğünü görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
0: Hocam kesinlikle haklısınız ve bence Trump'ın yeni dönemde yaptığı belki en büyük değişimlerden biri o. Sadece işte bu ziyaretlerde değil, aynı zamanda küresel anlamda devam eden savaş alanlarında ve çatışma alanlarında da benzer şekilde teknokratları gönderiyor. Mesela Witkoff'tan bahsediyoruz, Kushner'dan bahsediyoruz. Bunların her biri diplomasiden aslında uzak isimler. Şimdi burada da aslında Trump'ın Elon Musk'ı işte Cook'u beraberinde götürmesi karşımıza inanılmaz derecede ticari anlamda baskı kurmak, pazarlığı güçlendirmek istediğini gösteriyor. Çünkü şimdi Amerika Birleşik Devletleri bence her ne kadar gümrük vergilerini uyguluyor olsa da Çin'e şöyle bir gerçek var. Çin Amerika için vazgeçilmeyen aktörlerden biri. Amerika da Çin için vazgeçilmeyen aktörlerden biri. Bence taraflar bunu görüyorlar ve Trump burada kazan kazan yaklaşımıyla hareket etmeye odaklanmış durumda. Açıklamalarında da zaten onu net olarak
1: Biraz
0: görüyoruz.
1: daha açalım hocam. Şimdi bu güncel görüşmelerde tarifeler var. Boeing ve tarım ürünleriyle ilgili ticari başlıklar var. Ama bir de işte bu yeni teknolojik hali ifade eden yarı iletkenler, yapay zeka meselesi, çipler, kritik mineraller, nadir toprak elementleri bunlar sık sık dile getiriliyor. Hatta hani zaman zaman Trump'ın bazı yerleri istemesinin bu şeyle hani nadir toprak elementleri

0: kritik minerallerle de ilişkili olduğu söyleniyor. Grönland gibi vesaire. Çin'in bu konuda avantajlı olduğunu biliyoruz. Bu aradaki ilişkiyi nasıl etkiler? Burada yani ekonomik bir mesele var ama aynı zamanda teknolojik olarak kim daha hakim olacak, hegemon olacak? Bunun da bir mücadelesi veriliyor sanki. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Şimdi burada en temel konu belirttiğiniz gibi nadir toprak elementleri ve madenlere odaklandığımızda şunu görüyoruz. Trump koltuğa oturduğundan bu yana bunları toplamaya çalışıyor. Ukrayna'dan aldı 500 milyar dolarlık anlaşma. Grönland'da bunları yine istediğini görüyoruz. Aynı şekilde Venezuela örneğinde biz bunu gördük. Yani petrole ulaşmak, fosil yakıtlara ulaşmanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Trump Venezuela'nın 90'larda çalışması durdurulan bir nükleer reaktöründen zenginleşti. Uranyum aldı. Neden bunları yapıyor diye bakacak olursak şimdi Çin karşısında Rusya karşısında elini güçlendirmeye çalışıyor. Şimdi sistem içerisinde biz çok uzun süredir aslında Hürmüz'le karşımıza çıkan yeni bir enerji şokunu görüyoruz.

0: şimdi sistem içerisinde biz çok uzun süredir aslında Hürmüz'le karşımıza çıkan yeni bir enerji şokunu görüyoruz ama Amerika'ya bu enerji şoku ne kadar vurdu ya da Amerika kendisini buna ne kadar hazırladı? Belki bu soruyu da sormak gerekecek. Bir Avrupa aktörleri kadar etkilenmediğini hepimiz görüyoruz fakat eş zamanlı olarak Çin'i engellemeye çalıştığı alanda Çin'in daha belki de kendini konsolide edebilecek kadar sistemi ilerlettiğini de görmüş olduk. Şimdi Çin yapay zeka konusunda, çip konusunda son derece önemli savunma teknoloji alanlarında ilerletiyor ki bence bunu özellikle geçtiğimiz yıl Şangay İşbirliği Örgütü'nün takiben gerçekleşen o tören esnasında da göstermişti elinde bulunan bütün materyalleri. Şimdi bir yanda da hocam aslında bunu gördüğümüz bir saha daha var. Bence Trump o nedenle de belki pazarlık masası içerisinde bu alanlara odaklanıyor. İran cephesi. İran'la işbirliği yapan belli Çinli şirketlere yaptırım uygulayacağını söyledi. Ama biz şunu görmüş olduk ki İran cephesinde Çin'in teknolojisi gerçek anlamıyla sistemi zorlayabilecek kadar ilerlemiş durumda. Kaldı ki Pakistan Hindistan Savaşı'nda da biz bunu gördük. Çin elindeki teknoloji her geçen gün kendini daha da yenilemeye başlamış durumda.
1: Hocam burada bir yürüyür koyalım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde hani Monroe doktrini olarak yenilenmişti ya, orada revize edilmişti. Orada bütün Batı yarım küresinde hakimiyetini ilan ettikten sonra, yani burada özellikle Çin başta olmak üzere, yani esas itibariyle Çin ama herkesi buralarda teknolojik ve altyapı yatırımlarından uzak tutmaya çalışacağını da deklare etti. Çünkü bu orada söylüyor, işte teknoloji altyapı yatırımlarında sanki onun içine gömülmüş bir istihbarat çalışması olduğuna ilişkin şüphe de isar ediyor. Dolayısıyla hani burada, yani hem dediğiniz gibi teknolojik bir kısım var, diğer taraftan birbirleri hakkında istihbarat toplamaya ilişkin bir anlaşmazlık, rekabet konusu söz konusu. Ama diğer taraftan da şimdi İran'daki mücadelede Amerika Birleşik Devletleri arzu ettiği sonucu alamadı. Hatta bazıları stratejik olarak yenildi bile diyorlar. Burada hani Çin'in sizin ifade ettiğiniz gibi teknolojik kısmı, hani istihbarat desteği ya da altyapısı, belki de yani yetiştirdiği isimler, mesela doğrudan bir teknolojik destek vermezsiniz ama bir mühendisi yetiştirmek de dolaylı olarak hani bir ülkeyi desteklemek anlamına gelir. Bu tür katkılarının olup olmadığı tartışılıyor. Ama bir de İran meselesine biraz Hürmüz bahsinden girelim. Bunun aynı zamanda Çin'e giden enerji akışını kesmek ve İran'ı kontrol ederse bunu da Venezuela gibi kontrol etmek amacına matuf olduğu söyleniyor. Bu nasıl etkiler Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkisini?
0: Hocam oradansa sürecin başından bu yana sanırım 79 günü gördük artık. Yani 2 ayı çoktan aştık ve bu süre içerisinde karşımıza çıkan genel tablo da şu şekilde. Bence Amerika Birleşik Devletleri Çin'i istediği kadar sıkıştıramadı sistemle. Venezuela'da da zaten onu yapamamıştı. Şimdi İran'la alakalı ama şunu eklemek gerekiyor. Amerika ne kadar Çin'i belki dengelemek ya da sistemle sıkıştırmak istediyse Avrupa'ya sıkıştırdı. Avrupa'ya çok fazla enerji satmaya başladı şu ara ve hatta Amerikalı şirketler bu enerji krizinden belki en fazla kazanan şirketler haline geldi. Yani düşmanı olarak gördüğü bir aktör değil ama dostu olarak gördüğü uzun yıllardır devam eden ilişkileri olan Batılı müttefikleri çok zorda bıraktı. Çin ne yaptı bu süreçte? Bence Çin'in yapmış olduğu adım son derece önemli. Özellikle uçak yakıtı satışlarını durdurdu. Jet yakıtı satışlarını durdurdu Çin. Bu son derece önemli bir adım çünkü bugün özellikle Güney Asya'da ve Okyanusya'da Çin buradaki en büyük satıcılardan biri. Havayolu şirketlerinin içine girdiği kriz sürecini görüyoruz enerjiyle bağlantılı olarak. Bugün bir haber görmüştüm. Güney Kore daha öncesinde Rusya'dan yaptırımları kaldırıp enerji alacağını açıklamıştı. Japonya'da sanırım böyle bir adım atmaya karar vermiş. Yani Amerika şu an Avrupa'ya sıkıştırırken Çin, Rusya başta olmak üzere bu aktörlerin hem ilişkisini daha da arttırdı hem de Rusya'nın Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken enerjiden kazanacağı payı arttırmaya başladı. Belki biz Çin'e odaklanıyoruz ama Çin de bugün Rusya'nın en büyük enerji alıcılarından biri. Dolayısıyla Hürmüz kesilse de Rusya üzerinden alternatife yönelmiş oldu.
1: Evet, Çin zaten alternatif enerjiye yatırım yapıyordu. Birçok, yani Batı basınında yer alıyor. Bu alternatif enerjiye yaptığı yatırımların isabetli olduğu, kâra dönüşeceği ve aynı zamanda güneş panellerine ilişkin yatırımları, şarj aletlerine ilişkin yatırımları dolayısıyla da ihracatının artması ihtimalinden bahsediliyor Çin'in. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: hem İran hem de öncesinde bu tarifeler üzerinden kötü bir imaj bırakması Çin'in imajını düzeltti tersinden bir şekilde. Yine böyle birçok kamuoyu anketinden bahsediliyor. Savaş öncesinde Çin'in imajı daha kötüyken şimdi düzelmiş durumda. İnsanlar Amerika Birleşik Devletleri'ndense Çin'i tercih edebiliyorlar. Yani dolayısıyla bu savaşla muradı Çin miydi onu tam bilmiyoruz. Enerji kaynaklarını kontrol altına almak mıydı? Ama İsrail'in peşine takılmak ve öncelikli hedef olarak ilan ettiği Çin'e odaklanmaktan vazgeçmek Amerika Birleşik Devletleri'ne bir maliyet üretmiş gibi görünüyor. Hem kendi müttefikleriyle siz de işaret ettiniz Avrupa ile arası açıldı. Hem de rakibi olarak gördüğü Çin'in kendi bölgesindeki ağırlığını arttırdı. Yani şimdi onu nasıl tecrit edecek, nasıl kuşatacak bu bir soru işaretine dönüştü. İşte tam bu noktada yani Çin güçlenmiş ve Amerika Birleşik Devletleri Batı Yarımküre'de Donra doktrinini ilan etmişken yani burası bana ait, burası benden sorulur yaklaşımına gelmişken Çin de benzeri bir doktrin ilan edebilir mi tartışması söz konusu. Tayvan'dan başlayarak bunu bir değerlendirir misiniz?
1: Tabii ki de hocam. Bence onun yanıtını biz yavaş yavaş görmeye başladık ya da almaya başladık diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya taht sistemleri ya da Tomahawk'ları kaydırmasıyla birlikte aynı zamanda Çin'de askeri konuşlanmasını arttırdı. Tayvan etrafında bence bu son derece önemli. Zaten burada net bir yanıt vermiş oluyor. Amerika'da son dönemdeki çalışmalarda özellikle Çin'in 2027'de buraya bir müdahale yapacağına dair yaklaşımlar vardı. O da özellikle bu hani 20. yüzyılın başlarındaki o ideolojik ayrılma, işte Tayvan'ın ortaya çıkması gibi süreçlerle belki
0: Onu bir
1: tarihsel okunuyor
0: hatırlayalım
1: ama.
0: hocam. Yani Çin'de yani o binlerce yıllık imparatorluk yönetimi sona erdi. Bir cumhuriyet ilan edildi. Sonra orada bir komünist ihtilal gerçekleşti isyanla beraber. Komünizme karşı direnenler savaştılar ve sonuçta o direnenler ordu siyasi aktörleri Tayvan adasına çekildi, yenildiler. Yani oraya çekildiler veya kaçtılar diyebiliriz. Ama orada yani Batı'nın garantisi altında durdular. Batı uzunca bir süre Tayvan'ı Çin olarak kabul etti. Oradaki komünist yönetimin meşruiyetini de kabul etmedi. Şimdi işler değişiyor, değişti. Yani Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında doğrudan bir görüşme var. Ama Tayvan'ın kaderi ne olacak? Çin buranın kendisine ait olduğunu ifade ediyor ve hani onu bir türlü ya görüşmelerle ya askeri müdahaleyle almak arzusunda. Bunu da herkes biliyor. Diğer taraftan bir Hong Kong modeli var, değil mi? O model mi uygulanacak, askeri model mi uygulanacak? Bu tartışılıyor. Hani Tayvan'dakilerin de bu pazarlıklardan çok rahat olduğunu söyleyemeyiz, değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız hocam ama Tayvan'da da sanırım şöyle bir gelişme var. Geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililerle görüşme yapmaya başlamışlardı. Şimdi buradaki sanırım biraz daha böyle sürecin değiştiği bir arka planı okuyoruz.
0: Güç
1: Tayvan
0: dengesi değişince ve Tayvan'da artık gerçeği kabul ederek Çin'le görüşmeye başlıyor, değil mi? Halbuki meşruiyetini bile kabul etmiyordu aslında.
1: Aynen, tek Çin politikasının zaten temeli Tayvan konusunda tüm dünya içerisinde resmi meşru yetkinin Çin'de olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti'nde olduğunun
0: Yani
1: gösterilmesiydi.
0: tek Çin var diyorlardı. O da biziz. Evet. Ya komünist yönetim böyle diyordu.
1: Aynen. Yani hani bunun hikayesini başlattığımız dönemlerde de hocam şunu eklemek istiyorum hemen. Yine Hong Kong dediniz. Hong Kong'a Afyon Savaşları'ndan bahsettik ki Afyon Savaşları dönemi

0: fevkalade önemli değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Hani bir de belirttiğiniz gibi şimdi Malaka'dan, Tayvan Boğazı'ndan bahsettiğimiz bir dönemde bu son derece önemli hale geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bence burada bir karar vermesi gerekiyor. Bu görüşmelerde de belki onu göreceğiz. Burada tam kontrol mü sağlamak istiyor bu geçiş alanlarında, boğazlarda, yoksa Çin'le işbirliği yapıp biraz daha böyle yumuşak tarifeler üzerinden gideceği, yeni pazarlık alanlarının olacağı bir süreç mi görmek istiyor? Sanırım bu görüşmelerdeki en önemli başlığı bu oluşturacak, ama Amerika'nın daha dikkatli davranmaya başladığını bence Çin konusunda gördük.
0: Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin kendi aralarında bir görüşecekler ama bu iki ülkenin görüşmesinden ibaret değil. Muhakkak dünyanın geri kalanını etkileyecek.
1: Kesinlikle.
0: Yani hatta mesela bu İran'daki müzakereler tıkanınca acaba Amerika Birleşik Devletleri Trump Çin'den yardım mı isteyecek sorusu soruluyor. Trump bunu reddetse de ne dersiniz? Yani Çin'in böyle bir ve mesela Hürmüz Boğazı'nda bir başarısızlık Çin gibi yani bir süper gücün önünü açmaz mı? Hele İran'da oradan yardım istenirse, Çin'den yardım istenirse bu nelere yol açar uluslararası sistemde?
1: Hocam aslında Trump daha öncesinde Çin'den yardım istedi
0: Doğru.
1: Hürmüz'de bir komisyon noktasında ve Çin net olarak dedi ki ben hani burada taraf değilim dedi. Ben Çin'in yine aynı şekilde davranacağını düşünüyorum. Hürmüz konusunda zaten biz hepimiz şunu gördük. Amerika ne kadar ablukanın ablukasını başlatmış olsa da burada yenildiğini gördük. Ya yani bu artık bir daha iki. Hala bölgede belli şekilde ne diyelim üstünlük kurmaya çalışıyor. Bir şekilde zaman kazanmaya çalışıyor. Ama burada ne Amerika'nın yanında Rusya ya da Çin'in girmeyeceği bir gerçeklik olduğunu hepimiz
0: Hatta
1: gördük.
0: müttefiki Avrupa ülkeleri de.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Yani Amerika burada tam anlamıyla hem uluslararası itibarda belki Trump için söylemek gerekiyor, hem de iç politikada desteğini tamamen kaybetmiş durumda.
0: Evet, dolayısıyla bu yani Amerika'nın geri çekilmesi diğer ülkelere bir alan açılması anlamına geliyor. Çin'le Avrupa'nın, Rusya'nın mesela Afrika'nın ilişkileri nasıl seyreder? Bu çerçeve içinden baktığımızda.
1: Burada da en temel konu herhalde hocam Afrika olacaktır. Çünkü Afrika'da son dönemde Çin'le yapılan o hani borç tuzağı ya da kredi tuzağı dedikleri başlıktan ziyade şöyle bir gelişme de var. Nükleer
0: Borç
1: enerji
0: tuzağı
1: odaklı.
0: dediğimiz hani şey borç vererek kendisine bağımlı hale
1: Evet.
0: getirmek. Çin'in politikasının bu istikamette şekillendiği söyleniyor. Aslında daha önce de Batı bunu yapmıştı.
1: Aynen,
0: Buyurun. Evet.
1: kesinlikle. Ama işte hocam şöyle bir şey var, yani hani Batı yapınca bu normalmiş gibi gösteriyorlar ne
0: Evet.
1: yazık ki, başka bir aktör yapınca sorunlu haldeymiş gibi gösteriyorlar. Şunu görmek gerekiyor sanırım, bugün hani enerjiden bahsettik madem, Çin inanılmaz derecede prototip nükleer ne diyelim artık santraller yapmaya başladı,
0: Yani küçük
1: küçük küçük.
0: santraller.
1: Aynen, hani öyle diyebiliriz. Bu noktada da Afrika son derece önemli bir alan haline geldi. Benim aklımdaki temel soru, acaba bu prototipler ya da ne diyelim portatif nükleer santraller yarın öbür gün Avrupa'da da karşımıza çıkacak mı? Çünkü Avrupa ve Çin ilişkilerinin de artmaya başladığı bir dönemde madem alternatif enerji odakları ortaya çıktı, acaba bu Hürmüz krizi petrolü sınırlandırırken, bence sizin de başta dediğiniz konuya geri dönmüş olduk, yeni alternatif arayışlarında nükleeri mi karşımıza çıkarmaya başlayacak? Ya bu soru da bence çokça sorulması gerekiyor ki Trump'ın son bence Venezuela adımında bunu da okumaya başladık gibi geliyor. Nükleere ya da zenginleştirilmiş uranyuma bu kadar odaklanmasının temel nedeni sadece fosil yakıtlara, işte petrole ya da doğalgaza odaklanmak değil, aynı zamanda zenginleştirilmiş uranyum üzerinden elini güçlendirip sadece hani bunu nükleer başlık olarak düşünmeyelim ya da silah olarak, aynı zamanda enerji kaynağı içinde
0: Yani enerji
1: kullanabileceği
0: bahsinde
1: alternatif.
0: sadece petrol, doğalgaz değil, nükleer alanda da bir hegemon güç olmak istiyor.
1: Evet.
0: Çünkü orada da var bu hani portatif işte santraller kurma vesaire. Bakalım bu gerçekten enerji üzerinden de yürüyen, enerjinin çeşitliliği ve hani enerji kaynaklarının kontrolü üzerinden de yürüyen büyük bir mücadele var. Bakalım bu nereye gidecek? Hep beraber takip edeceğiz. Bu Çin meselesi dünyanın 300 yıllık hani Batı'nın hakimiyetini tartıştığı çok önemli bir kırılma noktası. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmelerini daha genel olarak Çin'in yükselişinin dünya sistemi içerisinde yarattığı problemleri ele aldık. Doçent Doktor Merve Suna Özel hocamızla. Hocam teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum değerli hocam.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Dünya tarihinde Sultan II. Mehmet kadar Fatih kelimesinin kendisini isminden evvel hatırlattığı hükümdar yoktur. Yine Cihan Kamusu'nda Fetih lügatının fethedilen memleketi adından çok ifade ettiği şehir yoktur. Bu yazılarıma onun için Fatih ve Fetih dedim. İstanbul'u alacak çocuk nasıl yetişti? İki tesadüfü söyleyeyim. 1. Doğan çocuğa ecdattan geçen mizaç, zeka ve seciye mirasının son iki halkası olan ana ve baba sulbünden gelmenin tesadüfü. 2. Yetiştirilecek çocuğa seçilecek muallimin tesadüfü. Bu iki tesadüf de Şehzade Mehmet için güzel bir kaderdir. Babası II. Murat o kadar yüksek adamdı ki kendini oturduğu yerin bile çok üstünde görüyor ve haleflerinin ölünceye kadar oturabilmek için evlat ve kardeş katilliğine razı olacakları saltanat tahtını sağlığında ve rızasıyla çocuk denecek yaştaki oğluna bırakıyordu. 12 yaşındaki Şehzade Mehmet'e. Büyük bir edibimizin filozoflar şahı dediği böyle bir babanın oğlu olmak İstanbul'u fethedecek çocuk için güzel bir talihti. İkinci bir tesadüf çocuğun talihindeki güzelliği çoğalttı. Şehzadenin hocalığına Molla Gürani seçildi. Şehzade hocalığı müstakbel padişaha dalkavukluk etmek için çok güzel bir fırsattı. Bahusus tarih der ki Molla Gürani kendisine hoca olduğu zaman Şehzade Mehmet şımarık ve serkeş bir çocuktu. Böyle bir çocuğun serkeşliğine itaat göstermek, şımarıklığını dalkavuklukla büsbütün arttırmak bir şehzade hocasına çok yakışırdı. Fakat bu hocanın ismi Molla Gürani'ydi. Bu ismin bu zillete tahammülü olamazdı. Ve Şehzade Mehmet'in yanına bu Molla Gürani elinde bir değnekle gitti. Şehzade Mehmet, bu değnek nedir? Molla Gürani, babanız serkeşliğinizi işitmiş. Eğer okumak istemezseniz sizi bu değnekle terbiye edeceğim. Memur sandığı adamın muallim olduğunu ve bu muallimliğin çok sahici olduğunu gören Şehzade Mehmet acı acı güldü. Büyük hadiseleri küçük vakalara bağlamak doğruysa bu değneğin bile İstanbul fethinde ve Şehzade'nin ıstırari gülüşü bile İstanbul fatihliğinde az çok birer şeydir. Aklımda kalan bu satırlar Mithat Cemal Kuntay'ın Fatih ve Fetih adlı kitabından, Alfa Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Culture SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Reklamlar.
7: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
8: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Bir bayramı daha karşıladık. Kalbimizde güzel günlerin umudu, yanımızda sevdiklerimizle. Bir sebepten bu bayramı sevdiklerinden ayrı geçirenler için kavuşacakları günün özlemiyle. Ama bitmeyecek bir saygı ve sevgiyle iyi bayramlar. Yaz sezonunda artık perde tamamen kapanmıyor. Sayısı azalsa da hem açık hava tiyatrolarında hem de özel tiyatrolarda oyun devam ediyor. Oyunlar daha bitmedi. Haziran sonuna kadar da sezon devam ediyor, hatırlatalım. Yaz boyunca hem sahnelenen oyunlardan, yapılan atölyelerden ve festivallerden, her ne varsa her şeyden haberdar edeceğiz sizi. Bugün sahneyi notalarla yaratanlar var. Oyunundan daha iyi bildiğimiz şarkıları yapanlar, metne göre atmosfer kuranlar, müzikle şaşırtanlar. Sevdiğimiz oyun müziklerini dinleyeceğiz. Bir yandan mırıldanacağız, bir yandan gözümüzün önünden oyunlar, oyuncular, sahneler akacak. Açılış şarkısını sahnenin unutulmaz güçlü kadınlarından biri söyleyecek, Edith Piaf. Hayır, pişman değilim. Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Ne karşılaştığım iyilikler ne de yapılan kötülükler. Alacağım yok kimseden. Unuttum hepsini. Artık umurumda değil geçmişte olanlar diyecek.

0: Ferhan Şensoy'un 1980 yılında yazıp sahneye koyduğu müzikli güldürü Şahları da Vururlar 42 yıl sonra yeniden seyirciyle buluşmuştu. İsim benzerliğinden mütevellit, Savak'la başı belaya giren vatandaş Ömer Hayyam'ın yanlışlıkla hapse atılmasıyla 1940'ların İran'ında bir yolculuğa çıkarır bizi oyun. Dönemin dünya basınını fazlaca meşgul eden saray hayatını, şah yönetimiyle halk arasında gün be gün açılan uçurumu mizahi bir dille günümüze göndermelerle anlatır Şahları da Vururlar. Oyunun ilk sahnelenmesinden 42, aramızın ayrılışından bir yıl sonra yine gündemi yakalamıştı Ferhan Şensoy. Ustalık da burada başlıyordu. Ve oyun hala devam ediyor, hemen hatırlatalım. Cumartesi ve pazar akşamı Şahları da Vururlar İstanbul'da Ses Tiyatrosu'yla Ses Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Büyük ustaya saygıyla ve özlemle diyoruz. İyi ki geçti bu toprakların tiyatrosundan. İyi ki hala yine onun yazdığı replikler söyleniyor Ses Tiyatrosu'nda.
1: Bu akşamı çarşamba, yarın akşam perşembe. Bu akşamı buradayım, yarın akşam neredeyim? Meddahı

0: Bir gün meddah ölecek, devrisi yıl yeni meddah gelecek, meddahlar hep olacak. Bu sahne bir okuludur, ustam Münir Özkul'dur. Bu sahne bir okuludur, ustam Münir Özkul'dur. Meddah aşkı, meddah sururi, dümbüllü İsmail, Kelasan efendi. Bu sahneden geçtiler, bu sahneden geçtiler. Alkışlayın onları, onları alkışlayın. Siz beni boş verin, alkışlayın onları, onları alkışlayın. Bu akşamı çarşamba yarın...
1: Usta'nın sesini Matine Suare'de yine duymak çok mutlu etti bizi. Şimdi başka bir önemli İstanbul'un özel tiyatrosuna gidiyoruz. Kumbaracı 50'ye. O sahnede oynanan oyunları çok konuk ettik Matine Suare'de. Kumbaracı 50'de de sezon hala bitmedi, devam ediyorlar. Ama tam da burada Kumbaracı 50 demişken bir başka Türk müziği bestesini hatırladık. Hem de Kumbaracı 50'nin kurucusu Yiğit Sertdemir'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yaptığı bir oyundan, Hayali Temsil'den. Yazan Ahmet Sami Özbudak, yöneten ve Dikran'ı oynayan Yiğit Sertdemir, Afife Şebnem Köstem, Bedia Hümay Güldağ. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda birkaç sezon sahnelendi Hayali Temsil. Keşke devam etse dediğimiz oyunlardan biri. Selahattin Pınar ve Afife Jale'nin o ilk karşılaşma anlarını anlatan Bir Bahar Akşamı şarkısına nazire yazılmış sözlerle bir şarkısı vardı oyunun. Afife'nin ölümünden sonra Selahattin'in hayaline düşmesiyle "Nihayet karşımdasın" diyordu. Dilek Türkan'ın yumuşacık yorumuyla dinliyoruz.

Bazı oyunlar öyle özel mekanlarda sahnelenir ve öyle önemli isimleri bir araya getirir ki ama çok az sahnelenirler ve tadı damağımızda kalır. Onlardan biri Sait Faik'in Stelianos Risopulos gemisi öyküsünü Özen Yal'a uyarlamış ve sahneye koymuştu. Müzikler Fazıl Say, solist Serenat Bağcan, oyuncular Esra Bezen Bilgin, Songül Öden, Demet Evgar. Sait Faik'in adasında, Burgazada'da, deniz kenarındaki o ilk gösterimi martıların bile ustaya selam vermesine sebep olmuştu. Mutlaka adanın kedileri de hissetmişti olanları.

Şimdi hepimizin ezbere bildiği, bizi yıllar öncesine götürecek bir oyun müziği var. Yine oyununun hikayesinin önüne geçmiş bir şarkı. Halit Rezaki'nin şarkısı. Bıkmıştı dünyayı sırtında taşımaktan. Rumuz Goncagül'ün sesi, ünü, oyunu geçmiş şarkısı. Rumuz Goncagül birkaç sezondur İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yeniden sahneleniyor. Eğer tekrar seyretmek isterseniz, ilk kez seyretmek isterseniz önümüzdeki sezon mutlaka gidin. Biz şarkıyı sahibinin sesinden, Timur Selçuk'un kalbimize kazınan yorumundan dinletiyoruz.

Neler koştu beni bu zora. Ciddi imzamı nikah dairesinde attım. Hiç unutmam o soğuk kış günü. Kan ter içinde kaldım sıkıntıdan. Çatlayacaktım. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayat.

0: zaten yorgunuyum ben. Rahat yorgunuyum ben.
1: Yine bir ustanın sesini dinlettik, Timur Selçuk'un. Şimdiki müziğimiz Orkestra Tiyatrı'nın 2 sezon sahnelenen oyunu, hala sahnelenmeye devam eden oyunu Bir Terennüm'den. Yazar Firuze Engin, yönetmen Altıdan Sonra Tiyatro'dan Gülhan Kadim. İpek Türk'tan ve Tolga İskit oynuyor. Hala oynuyorlar, şahane bir oyun. Oyun sonrası kuliste buluşmuş bu ince ince işlenmiş oyunu, Bir Terennüm'ü konuşmuştuk ekiple. Bir şarkıdan ilham aldıklarını anlatmışlardı. Oyunda oyuncuların müthiş sesinden dinlemiştik. Şimdi o şarkıyı Erkan Oğur'un yorumuyla dinliyoruz.

0: Tiyatro işte, alameti farikası o zaman da oynanıp bitmek. Ama müziği, şarkısı hep bizimle. Bugün sahne insanlarından unutulmaz şarkılar dinledik. Hepsi birbirinden bambaşka tatta. Bizim de tadı damağımızda kaldı. Matine Suare'de oyun müziği konuşmaya ve dinlemeye devam edeceğiz. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Muhammed Erice Su, Hümeyra Zengin, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
1: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o resmi koridorlarından çıkıp biraz daha gayri resmi ama nezaketin de yalın haliyle test edildiği bir alana, ofis mutfaklarına ve ortak kullanım alanlarına konuk olacağız. Paylaşmanın inceliği başlığı altında bir fincan kahvenin bıraktığı izden, buzdolabındaki o isimsiz pakete kadar uzanan sessiz bir hak ve hukuk meselesini masaya yatıracağız. Ortak alanlar bir kurumun medeniyet seviyesinin aynasıdır. Sevgili dinleyenler, masamızın başında gösterdiğimiz o profesyonel nezaket, mutfakta bir bulaşığı bırakırken ya da biten bir çayı doğru yere bırakıp bırakmazken, işte orada bir samimiyet sorgulaması başlatabilir. Bazen damlamış bir şeyi silmek, en büyük toplantıda bir sunum yapmaktan daha büyük bir karakter göstergesi bile olabilir. Sosyolog Goffman, hayatı ön sahne ve arka sahne olarak ikiye ayırıyor demiştik. Ofis mutfakları Goffman'ın deyimiyle sanki arka sahnedir. Yani çalışanların maskelerini indirdiği, rahatladığı yerlerdir. Ancak nezaket sadece sahne ışıkları altındayken takınılan bir tavır değildir. Goffman'ın penceresinden bakınca arka sahnede gösterdiğimiz o özensizlik aslında ön sahnedeki saygınlığımızı içten içe kemirir. Bir başkasının kullanacağı alanı temiz bırakmak, muhatabımızın varlığına duyduğumuz sessiz ve gıyabi bir saygıdır. Kıymetli Kemal Sayar dünyaya şifa vermekten bahsederken, başkasının yükünü hafifletmenin önemine çokça değinir. Kemal Sayar'a göre nezaket, başkasının hayatını zorlaştırmamaktır. Ortak alanda bırakılan bir koku, kirli bir tezgah ya da bitmiş bir kağıt havlu rulosu, bir sonraki arkadaşımızın üzerine yıkılmış küçük bir yüktür. Kemal Sayar'ın o şefkatli bakışıyla baktığımızda bir çalışma arkadaşımızın bizden sonra oraya geldiğinde bir ferahlık bulmasını sağlamak gündelik hayatın içindeki en zarif şifa reçetelerinden biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Serdettin Ökten hocamız, medeniyeti birbirini rahatsız etmeme sanatı olarak tanımlar. Ökten hocaya göre bir mekanı güzelleştiren şeyler sadece mimari detaylar değildir. Orada yaşayanların birbirinin hukukunu gözetmesidir. Bauman, modern hayatın bizi bireyciliğe hapsettiğini söyler. Ancak ortak alanlar o ben duvarını yıkıp biz diyebileceğimiz yerlerdir. Bauman'ın akışkan dünyasında her şeyin geçici olduğu hissi bizi bazen sorumsuzluklara itebilir.

0: Oysa nezaket o geçiciliğin içinde bile kalıcı bir incelik bırakabilmektir. Ortak alanı kullanırken burada benden başkaları da var bilinciyle hareket etmek modern insanın o bencillik hapishanesinden çıktığının biletidir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatı projeler, sayılar, veriler, istatistik sonuçlardan ibaret değil. O projeleri yürüten insanların birbirleriyle kurduğu sessiz hukukla örülü ikinci bir yuvadır aslında. Ortak alanlarda bıraktığımız her temizlik, her düzen aslında iş arkadaşlarımıza ilettiğimiz bir teşekkür mesajıdır. Mevlana'nın o derin öğüdü mutfak tezgahlarına bile ışık tutar. Kusur arıyorsan tüm aynalar senindir. Güzellik arıyorsan her yer gül bahçesidir. Ortak alanları bir gül bahçesine çevirmek, aldığımızı aldığımız yere koymakla ya da bir kolay gelsin selamıyla başlayabilir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, paylaşmanın neşeye, temizliğin ise huzura dönüştüğü nezaketli günler diliyorum. Zarafetin ve hakikatin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya'yı Kebri Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından fetih ruhu İstanbul'un dört bir yanında sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. İlk etkinlik Beyazıt'tan Ayasofya'ya düzenlenen fetih yürüyüşü oldu. Fatih ve Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları yapılıyor. Sultanahmet Meydanı'nda projeksiyon gösterisi, 10 büyük meydandaysa mehteran performansları sergilenecek. Son gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. Meclis Başkan Vekili Celal Adan da, İstanbul, milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır, mesajını paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan sosyal hizmet merkezlerinden yapılmasına imkan tanındı.

Uluslararası bilim yarışmasına katılan lise öğrencileri büyük başarı elde etti. Öğrencilerin başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivillere hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken Katil Netanyahu, işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit-Yalova yolunun 33 ile 35. kilometreler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yapılmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Temiz tuvalet arıyorsan, Opet'te duracaksın.

0: Avantajlı rota oluşturuldu.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Reklamlar.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan herkese merhaba. Takvimler baharın güzel yüzünü gösterdiği 29 Mayıs 2026 Cuma gününü gösteriyor. Yeni bir gün, yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Nice güzel bayramlara. Genç Yaşamı sizin için titizlikle kıymetli yapımcımız Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz usta isim Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Derya Can, gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Sevgili dinleyenler, programımız içerisindeki konulara ilişkin görüş, öneri, sorularınızı iletişim adres ve numaralarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Genç Yaşam her an, her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle efendim @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Peki elektronik posta adresiniz derseniz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062. Müzik diyelim. Barış Manço söylüyor. Dön

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Değerli dinleyicilerimiz, sevgili gençler, sizin için hazırladığımız programımızın bugünkü içeriğini kısaca tanıtalım. Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinleyebileceksiniz. Efendim, Kurban Bayramı'nın 3. gününde toplumumuzu birleştiren bayramların ruh sağlığımıza etkileri konusunda uzman klinik psikolog Furkan Deniz yayın konuğumuz olacak. Bu güzel bayram gününde geçse de yıllar sevdiklerinizle hep birlikte olmanız temennisiyle Funda Arar'a kulak verelim. Geçse de yıllar diyor.

0: Beş Haber.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza Sibel Altun. Tekrar iyi bayramlar.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar. Yine bizler için emek verdiniz. Gençlerin gözüyle hayata dokunan, gündemi yakından takip eden haberleri derlediniz. Aktaracaksınız. Sözü uzatmayalım. Buyurun lütfen.
2: Teşekkür ederim sevgili Derya. Öncelikle herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyor. Hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Battalgazi Belediyesi tarafından bayram öncesinde düzenlenen etkinlikle çocuklar bayrama hazırlandı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler ücretsiz tıraş edilirken kız çocuklarına da çeşitli hediyeler verildi. Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ilkokulunda düzenlenen etkinlikte çocukların bayram sevincine ortak olunurken sosyal dayanışma ve paylaşılma vurgusu yapıldı. İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İnönü Medya Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026 programına katıldı. Zirvede dijital çağda doğru bilgiye ulaşma, medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alınırken öğrenciler alanında uzman isimler konuşmalarını takip etme fırsatı buldu. Program kapsamında ayrıca TRT ve Anadolu Ajansı'na Ankara yerleşkesinde teknik gezi düzenlendi. Malatya'da düzenlenen etkinliklerde çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı. Çeşitli oyunlar, etkinlikler, programlar ve ikramlarla renklenen programda hediyeler dağıtılırken aileler de bayram coşkusuna ortak oldu. İnönü Üniversitesi'nde Güzel Sanat

0: ve temsil eden akademisyen ve öğrenciler hazırladıkları projeleri tanıtma ve farklı üniversitelerden katılımcılarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı elde etti. Program boyunca yenilikçi çalışmalar ve akademik işbirlikleri ön plana çıktı diyerek bültenimin sonuna geliyorum. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum.
1: Sevdiklerinizle mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle sevgili Sibel Altun çok teşekkür ediyoruz size. Sizlerle birlikte gençlerin sesi olmaya, gündemi genç bakış açısıyla aktarmaya devam edeceğiz tabii ki. Müzik diyelim sizler için gelsin. Soner Arıca söylüyor, Devlerin Aşkı.

Yaşadığım aşkların en güzeli sendin. Devlerin aşkı gibi büyüktü bizim aşkımız. Unutamadım seni.

0: 15.29'u gösterirken TRT GALP Diyarbakır Radyosu Genç Yaşam programındasınız. Bugün çok özel ve hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyla sizlerleyiz. Efendim, bayramlar sadece tatil günleri değil, birlikteliğin, paylaşmanın, sevginin ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar takdirinizde. Bu zamanlarda aile bağlarını güçlendiren, kırgınlıkları azaltan, bizi birbirimize yakınlaştıran ve ruh sağlığımıza etki eden birçok noktayı konuşacağız az sonra. Bu önemli konuyu bizlere uzman klinik psikolog Sayın Furkan Deniz anlatacak. Hoş geldiniz Furkan Bey. İyi bayramlar diliyoruz.
1: Hoş bulduk Derya. İyi bayramlar diliyorum sizlere ve iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, konumuz bayramların özellikle psikolojik etkileri. Tabii ki bu noktadan başlamanızı rica edeceğiz ama toplum üzerindeki psikolojik etkilerini nasıl değerlendirirsiniz genel anlamda?
1: Şöyle ki, bayramlar aslında bir toplumun ortak değerlerinin görünür hale geldiği günlerdir. Yani günlük hayatının koşuşturmacası içinde çoğu zaman fark etmeden bireyselleşiyoruz yani. Kendi sorun etrafında dönmeye başlıyoruz. Günlük hayatımızda bizi etkileyen kaygılarımız, gelecek kaygımız, ekonomik kaygılarımız, ilişkilerimizde yaşadıklarımız. Oysa bayram geldiğinde kapısını çaldığımız bir büyüğümüz, elini tuttuğumuz bir çocuk, halini hatırını sorduğumuz bir komşu, evine yemek götürdüğümüz o ihtiyaç sahibi ama kırgın olduğumuz kişi ya da uzun zamandır görüşemediğimiz kişi bize önemli bir gerçeği yeniden hatırlatıyor. İnsan tek başına güçlenen bir varlık değildir gerçeğin hakikatini. Çünkü insan tek başına güçlenen bir varlık olmadı hayatı boyunca. İnsan bağ kurdukça güçlenebilen bir varlık. Bizler psikoloji araştırmalarında da bunu söylüyoruz. Maneviyat da bize bunu söylüyor. Ruh sağlığını koruyan en önemli kaynaklardan biri aslında kendimizi bir yere ait hissetmemizdir. Bayramlarda tam da bu aidiyet duygusunu besliyor bizim için. Aynı sofranın altında oturmak, kırgın olduğumuz biriyle selamlaşmak, o aramızdaki soğukluğu o sıcaklıkla değiştirmek, bir ihtiyaç sahibini gözetmek ya da sadece sevdiklerimizle aynı havayı solumak bile ruhumuz üzerinde düşündüğümüzden daha derin izler bırakıyor. Bu hayatta varlığımızı anlam buluyoruz aslında. İnsanların ruh sağlığını biliyorsunuz ki kaygının azalması da mutsuzluğun ortadan kalkmasıyla mümkün olmuyor daha iyi hissedilmemiz. Bizi iyi hisseden, bizi bu hayatta var olma gayemizi hatırlatan şeyler bizim bu hayattaki yaşam mücadelemiz konusunda bize çok büyük katkılar sağlıyor. Bu yüzden bayramlarda biz aslında çok güzel bir şey fark ediyoruz ve bayramlardan sonra hayatın o zorlayıcı alanlarıyla daha iyi baş ediyoruz. Çünkü merhameti, paylaşmayı, vefayı, şükrü tekrar fark ediyoruz. Bu yüzden bayram sadece bizim bu tekrar bir tatil günü ya da bir dinlenme zamanı değil, aslında bizi koruyan, bizi bir arada tutan bir şeyi de tekrar karşı karşıya kalmamızı sağlıyor. Nasıl ki kuruyan bir toprağın yağmura ihtiyacı varsa, insan ruhunun da sevgiye, anlam duygusuna ve aidiyete ihtiyacı vardır. Bayramlar da işte bu yağmur gibi yağıyor üstümüz aslında. Kalbimizin uzun zamandır susuz kalan taraflarını aslında dokunuyor. Belki de bu yüzden bayram günlerinde aslında sadece evlerde değil, insanlar birbirine yaklaşıyor. Çünkü ruhumuzun derinlerinde bir yerde şunu biliyoruz. Hayatın yükü paylaşıldığında hafifler. Sevincimizi paylaştığımızda büyür. Acı da paylaşıldığında azalır. Bayramların aslında canlı kalması, hayatımızın içerisinde, hayatımızda bu kadar, özellikle hani bu Anadolu kültüründe bu kadar önemsenen ve üzerine çok düşünen bir hakikat olarak var olmasının en önemli arka planı aslında bizi bir arada tutmayı, bizi bir arada hatırlamayı, uzun zamandır o görüşemediğimiz, çalmadığımız kapıları bizi tekrar hatırlatması. Aslında kültürümüzün bu kadar, Anadolu kültürünün, Anadolu irfanının bu kadar kuvvetli ve sonu kudreti, kuvveti asla üstesinden gelinmeyen bir değere dönüşmesinin aslında en büyük arka planında bizi bir arada tutan bu iyi ve özel günler. Bu yüzden bayramlar bizim ruh sağlığımızın çok çok büyük katkıları olduğu konusunda konuşmamız gereken çok çok özel bir bilgine bunları daha canlı bir şekilde hayatımıza da entegre ederek çıkmamız gerektiğini düşünüyorum tabii ki.
0: Evet efendim, gerçekten çok kıymetli ifadelerdi söyledikleriniz. Peki efendim, aile birliği ve sosyal bağlar açısından da bu belirttiğiniz noktalar çok önemli değil mi?
1: Kesinlikle. Çünkü bizler hayatımızın içinde ilişkilere sahibiz.
0: Evet.
1: Ailemiz, kardeşimizle, eşimizle veya hayatımızda yakın akrabalarımızla. Bizler hayatta hepimiz farklı gayelerle yaşıyoruz. Ulaşmak istediğimiz yerler farklı. Bazen kardeşlerimizle bile aynı misyona, aynı hayat bakış açısına sahip olmayabiliyoruz. Bu ayrılıkların, bu hayatın özellikle modern yaşamın bize getirdiği o bireyselleşme mücadelesi karşısında bizi bir adı tutacak, bizi ortak hissettirecek çok fazla alan da bulamıyoruz maalesef. İşte değerlerimiz. Aynı mücadeleye, aynı ulaşmak istediğimiz yeri hatırladığımız zaman birbirinden farklılaşan, birbirinden kırgın o insanların bir araya gelmesini sağlayan bir şeye dönüşüyor aslında. Bu bayramlarımız ya da bizi birbirimize bağlayan diğer değerler. Çünkü hayatta hepimizin özellikle aile ilişkilerimizin uzun zamandır ertelediğimiz, belki yarım kalan konuşmalar, özellikle zihnimizin de bize oynadığı çok fazla oyunlar oynayabiliyor ikili ilişkilerle ilgili.
0: Evet.
1: Bizler bazen çoğu zaman iletişim kurmaktan ziyade aklımıza gelen ilk olumsuz düşünceye inanarak o ilişkimizi, o akrabalığımızı bir kenara bırakmaya ve özellikle zihnimize gelen o öfke duyguları, o söylemediğimiz sözler, öfkelenmemize rağmen o gün konuşmadıklarımızı tekrar tekrar hatırlayarak aslında arkadaşlık, akrabalık ve aile ilişkilerimizin daha fazla zarar gördüğü bir süreçten geçerken bayramın ya da bayram gibi bizi bir arada tutan o doğal iyileştiriciler olarak nitelendirebileceğimiz ilişkilerimizi doğal olarak yoluna koyma konusunda bize destekçi olan bu mekanizmalar sayesinde bizler bu yıpranan ve aslında hayatın doğal akışı içerisinde bunlar da çok normal. Çünkü hepimiz kendi hayatımızda farklı kaygılarla bir mücadele etmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet.
1: Fakat bu bireyselleşme karşısında bize bir arada olmayı da hatırlatan bir aslında doğal bir düzenleyici, doğal bir duygu regüle merkezi bayramlar bizi bir arada tutan. Bu yüzden özellikle ilişkiler konusunda çok onarıcı bir etkiye sahip olduğu konusunda ben de size katılıyorum.
0: Evet. Peki Sayın Deniz, bayram dönemlerinin insanın ruh halini nasıl etkilediği konusu da önemli bir başlık efendim. Bazen mutluluk ama nostaljiye gitmek, bazen de hüzün. Bu konuda da lütfen bilgi alalım sizden. Bazen yalnızlık duygusu yaşayan kişiler için özellikle bayramlar zor zamanlar. Ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Çok haklısınız. Yani bugün son söyleyeceğim cümleyi şimdi söylemek isterim.
0: Buyurun.
1: İnsanlar depresyondaki bir insana verebileceğiniz en iyi şey hayatta belki elde edemeyeceği ekonomik kazançlar ya da onu mutlu edecek güzel bir seyahat değil. O an birinin ona nasılsın diyebilmesi, iyi misin? Bugün seni önemsedim ve seni ziyarete geldim cümlesini duyabilmek. Çünkü uzun zamandır bir insanın sesini, bir insanın nefesini ve bir insanına değer verdiğini unutuyor. Aslında bizim verdiğimiz psikoloji destek hizmetlerinin insanların ruh halini, ruh sağlığını onarmasının en büyük katkı mekanizmalarından biri insanın değerli ve önemli olduğunu hatırlayabilmesi ve hissedebilmesi. Bayramlar buna çok iyi hizmet ediyor. Çünkü insan ayakta tutan şey Derya'nın her zaman sahip oldukları değil. Niye tutunduğu da aslında. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Bazen
0: Evet.
1: üzülüyoruz, bazen kaygılanıyoruz, bazen de kendimizi yorgun ve yönsüz hissediyoruz. İşte böyle zamanlarda insanın önüne çok önemli bir soru çıkıyor. Beni ayağa kaldıran şey ne? Ben değerleri biraz aslında denizcilikteki pusulaya benzetiyorum. Bunları danışanlarımla da böyle çalışıyorum genelde. Deniz sakin olduğunu herkes yönünde bulabilir. Asıl mesele, asıl yapmamız gereken fırtına çıktığında da rotamızı kaybetmemektir. İşte değerlerimiz de bize o rotayı hatırlatır. Merhamet, dürüstlük, vefa, paylaşmak, iyilik yapmak, bir başkasına iyi gelmek, aç olan bir insanı doyurmak. Evet bugün hedefine ulaşamadım. Bugün bu sesi dinleyen belki gençler sınav sürecinde çok aşırı bir kaygı yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Annelerin ev işlerini yaparken çok yoruluyorlar. Ama hepsi bir şeye hizmet ediyor. Babalarımız işte çalışırken çok aşırı yorgun bir şekilde eve geliyorlar ama aslında değerleri uğruna yaşadıklarını hatırlayınca rahatlıyorlar. Ve bunlar sadece aslında bizi bir arada tutan ve şeyler değil. Aslında ruhumuzu da bir arada tutan hakikatler. Aynı zamanda insan ruhunun yönünü bulmasına da yardımcı oluyor bu şartlar. Çünkü insan sadece mutlu olmak için yaşamamalı. İnsan çünkü sürekli mutlu olmaya çalışmak bizi bir tuzağın içerisine çekiyor. Sürekli mutlu olmaya çalışmaktan ziyade hakikati asıl değerlerimiz doğrultusunda yaşamaya çalıştıkça buluyoruz. Ve bugün pek çok psikoterapi ekolü, pek çok insanın hayatını tekrar adapte etme sürecinin arka planında biz danışanlarımızı bu hayatta ne sizin için önemli Derya, ne sizin için önemli Ahmet Bey sorusunun cevabını alarak kurmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden insanlar uzun zamandır aramadığı bir büyüğünü aradığında, kırgın olduğu bir insanla selamlaştığında ya da bir çocuğu sevdi demek, bir işte sahibini gözettiğinde aslında burada köklerini aslında toprağın altında alan ve toprağın altında birbirine sarılan o ağaçlar gibi. biz fark etmiyoruz ama köklerde

0: Genç yaşamda güncel.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz

0: de bizi bir hatırlatan çok fazla şey var. Bunları hatırlayınca fırtınalarda daha az zarar görüyoruz. Belki yapraklarımız uçabiliyor, kırgınlıklar yaşayabiliyoruz, acılar yaşayabiliyoruz ama toprağın altında bizi bir hatırlatan çok fazla şey var. Köklerimiz birbirine bağlı. Aynı şeylere sevilip aynı şeylere üzülüyoruz. Bir başkasının canı yanınca hepimiz aynı endişeyi, aynı üzüntüyü yaşıyoruz. İşte bu bizi zor zamanlarımızda bir arada olduğumuzu hissettiriyor. Çünkü insanın ruhu biraz ilginç aslında. Sadece aldığında, sadece mutlu olduğunda değil, verdiğinde de beslenen bir mekanizmaya sahip. Sadece sevildiğinde değil, sevdiğinde de güçlenen bir mekanizmaya sahip. Sadece anlaşınca değil, başkasını da anlayınca huzur bulan bir aslında beden ve ruh bütünlüğüne sahibiz. Belki de bu yüzden bayram geldiğinde birçok insan tarif etmekte zorlandığı bir ferahlık hissediyor. Çünkü bayramlar bize küçüklüğümüzden beri bildiğimiz ama yoğunluktan unuttuğumuz o değerleri yeniden hatırlatır. İnsan değerinin hatırladığında yalnızca geçmişin değil, yönünü de tekrar hatırlar. Yani size hatırladığım, anlatmaya çalıştığım o pusulayı hatırlayın. Hayatımızı biz hava durumuna göre değil, değerlerimiz doğrultusunda o pusulaya bakarak bulmalıyız. Bazen hava kötü olacaktır Derya Hanım. Bazen üzüleceksinizdir. Bazen çocuğunuzla ilgili kötü bir haber alacaksınız. Okul süreçleriyle gençlerimiz zorluklar yaşayacaklar. Ya da hayatınızda ilişkinizle ilgili olumsuz bir haber ya da olumsuz bir gelişme yaşayacaksınız. Ama bu hava durumuna göre değil, nasıl bir insan olmak istediğinizi hatırlayarak adım atarsanız, işte bu sayede sizler bu pusula sayesinde hayatta ulaşmak istediğiniz yere çok daha rahat ulaşabilirsiniz. İşte bu yüzden bayramların ve onun üzerinde değerlerimizin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamamız için çok daha net anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, efendim pusula dediniz. Köklerin ne kadar derinde ve kuvvetle birbirine bağlanması dediniz ki hayatımıza bunları dahil edince gördüğümüz kadarıyla her şey çok daha başka, belki de farklı bir boyutta daha katlanılabilir hale gelecek demek ki.
0: Öyle.
1: Efendim ilk bölümde sohbetimizin son noktasında şöyle bir soru soralım size. Ondan sonra bir müzik arası verelim çünkü ikinci bölümde yine sizinle olacağız. Günümüzde bayramların anlamı değişiyor mu sizce?
0: Şöyle ki aslında biraz artık bizim ihtiyaçlarımızı giderme yöntemlerimiz de değişti. Eskiden hepimiz bir köye, bir alana toplanırdık ve beraber bayramlaşırdık ama artık aramıza mesafeler girdi. Artık bir yakınımız yurt dışında farklı uzak bir şehirde yaşıyor olabilir. Ama aslında o ihtiyacımızı giderme yöntemini biz tekrar buluyoruz Derya Hanım. Tekrar bir telefonla, bir görüntülü konuşmayla bayramdan aldığımız hazzı, bir başkasının yalnız olmadığı hissini ona yaşatmanın yolunu bir şekilde bulabiliyoruz. Çünkü bizler insan ayakta kalabilmeyi, adapte olabilmeyi çok iyi başaran bir kudrete sahip. Yani koşullar değişse bile, zamanlar değişse bile bayramlarda o bayram namazıyla beraber her insanın kendi evine döndüğü, bir arada bayramı kutladığı, belki şu anda birbirinden daha ayrışmış, daha geniş ailelerde şu anda bunu yaşamak zor olsa bile özümüz bunu özlüyor. Özümüz bunu
1: Evet.
0: özlediği, buna dair şeyler yaparak bunu gidermeye çalışıyoruz. Özellikle Anadolu kültüründe, Anadolu insanının içinde o köklere dayanan bir miras var. Bizim yüreğimizde bir iyilik mirası var. Bizi birbirimize bağlayan bir iyilik var. Bu
1: Çok
0: ruh
1: doğru.
0: soruyor. O yüzden bizler farklı bir şekilde bunu yerine getirmeye çalışıyoruz ama içimizdeki o duyguların birbirine çok benzer olduğunu eminim ki bu da bizi şu anda birbirimize ve gelecek ve geçmiş arasındaki o köprüyü kurmamıza katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Efendim, şimdi bir müzik arası verelim. Bayramların ruh sağlığımıza etkilerini sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Erkin Koray söylesin, sevinci.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir müzik arasının ardından tekrar birlikteyiz. Bayramların ruh sağlığımıza etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz uzman klinik psikolog Furkan Deniz. Efendim, duyabiliyor musunuz bizi?
2: Tekrardan iyi yayınlar dilerim sizlere.
1: Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Deniz, sosyal medyanın bayram algısı üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle ki, bizler için, özellikle hayatımız için çok fazla kullanım haline geldi.
1: Evet.
2: Özellikle sosyal medya mecraları. Ve bu bizim kutlama ritüellerimizi de çok değiştirdi. Bu özellikle bu mecralar sayesinde bizler artık duygularımızı daha kolay ve daha erişilebilir şekilde ortaya dökebiliyoruz ve karşı tarafla ilgili çok daha fazla, çok daha kalabalık bir gruba duygularımızı iletebiliyoruz. Bu bizim için özellikle yeni küreselleşen dünyada bizim için artık duygularını sosyal medyada, sosyal ortamlarda daha geniş kitlelere yayma ile ilgili biraz daha kolay bir alan açtı aslında. Bu da erişilebilirliği sağladı. Bununla beraber şöyle bir riski de beraberinde getiriyor bu bayramlaşma ya da bizim hayatımızda sosyal ilişki kurma rutinlerinin değişikliği. Maalesef bu gerçeklikten biraz uzaklaşmak aslında. Derya Hanım, sizin bir yakınınızı gördüğünüzde yaşadığınız o normal ilk karşılaştığınızda yaşadığınız o duygular tamamen bedeninizin hareket ederek bir yakınınızı görmeye gittiğiniz zaman ürettiği o normal salgılanan hormonlarımız, mutluluk hormonlarımız. Fakat sahte dopaminlerle dolu bir alan var artık. Bizim artık sosyallik ihtiyacımızı giderdiğimiz bir yapay bir ortam. Bunları telefonlar üzerinden daha az enerji harcayarak ve gerçekten orada olmayarak deneyimlediğimiz bu mutluluk aslında bize gerçek o özlediğimiz mutlulukların taklitlerini yaşatıyor. Ve bizler bu taklitleri o kadar çok yaşıyoruz ki aslında biraz sahip olduğumuz o bizi ait hissettiren ya da bizi bir arada getiren mutluluk çok benzer ama tam olarak o tadı vermeyen ama bedenimizin artık o alıştığı şeyden de uzaklaşmasına sebep oluyor. Bu yüzden sosyal medya mecralarının ya da özellikle küreselleşen dünyada değişen o teknolojik gelişmelerle beraber bizim mutluluğumuzu paylaşma ritüellerimiz daha kolaylaştı. Fakat kesinlikle burada aldığımız doyum konusunda uzun vadeli sorunlarla karşılaştığımız konusunda ben de endişeler yaşıyorum.
1: Evet efendim, çok doğru gerçekten. Siz söyledikçe tabii biz de gündelik hayatımıza bunları yansıtıyoruz ve kendimizi bu cümleleri içerisine koyup bir yer bulmaya çalışıyoruz, özellikle söyleyelim. Efendim, çocuklar açısından, gençler açısından baktığımızda birçok ebeveyn açısından önemli bir konu bu. Bayramların evlatlarının psikolojik gelişimine katkıları. Neler önerirsiniz anne babalara?
2: Şöyle ki, bizim için özellikle özellikle kendi köklerini fark edebilmeleri konusunda çok fazla iyi bir fırsat bayram onlar için. Çünkü gençlerimiz ve çocuklarımız çok fazla özellikle ekran maruziyeti ya da bizler bazen özellikle ebeveynlerimiz okul süreçlerinde çocuklar okul süreçlerinde oldukları için, kendileri işte oldukları için çok az iletişim kurmak durumunda kalabiliyorlar. Bayramlar bu yüzden bizim için çok çok kıymetli. Bayram çocukların aidiyet duygusu için çok özel zamanlardır aslında. Çünkü çocuklar özellikle psikolojik gelişimlerinde ben bu ailenin bir parçasıyım, ben değerliyim, ben hatırlanıyorum hissini çok yaşarlar. Özellikle gittikleri yerlerde birinin onların saçını okşaması, birinin onları öpmesi ve onlara bir hediye vermesi aslında bu duyguyu çok iyi yaşadıkları bir alan. Düşünün ki çocuklar kapıları çalıyor, büyüklerinin elini öpüyorlar ve akrabalarını aynı sofrada oturuyorlar. Kendisiyle ilgilenen insanları görüyorlar. Uzun zamandır telefona bakmadan, onun göz teması kuran, ona şeker uzatan, ona bir şeye ihtiyacı olup olmadığını, aç olup olmadığını soran birini görüyor. Daha az telefonu konuşuyoruz. Daha fazla insanın sesini duyuyoruz. Daha fazla insanın ihtiyaçlarını ve gerçekten ne istediğini durup konuştuğumuz bir alan. Çünkü bu alanlarda özellikle uzun zamandır konuşmadığımız bir o şeyleri daha fazla açıyoruz. Belki fark etmiyor ama zihnine şu mesaj yerleşiyor. Ben yalnız değilim. Ben bir ailenin bir parçasıyım. Ben bir hikayenin, bir kültürün parçasıyım. Ben bayramları bir başka insana bir şeyleri götürmenin bazen aç insanların da olurum. Ve ihtiyaç sahibi insanların benim ailem tarafından gözetildiği bir kültürün, bir aile atmosferinde büyüyen birisiyim. Çünkü özellikle sosyal medya mecraları. En güçlü sen olmalısın. En başarılı sen olmalısın diye sosyal karşılaştırmaların en yoğun yaşadığı bir yerden gençlerimiz

0: başkalarının da ihtiyaçlarını gözetleyecekleri çocuklar bir başka çocuğun daha az veya daha kısıtlı koşullarda yaşadığını fark ediyorlar onlar sayesinde. Bu yüzden hayatın gerçeklerini fark etmek için çok iyi bir fırsat. Çok iyi bir fırsat. Özellikle Kurban Bayramı bunun için çok iyi bir fırsattı. Burada çocuklara, ben ebeveynlere şunu tavsiye ederim. Daha fazla dışarıda kalsınlar. Bu bayramı çok iyi yaşasınlar. Bu çünkü özellikle gençler ve çocuklar maalesef biz yetişkinlerden nasihat dinlemeyi pek sevmezler. Bizim ne yaptığımıza
1: Evet.
0: çok dikkat ederler ama. Biz bence anne babalar olarak bizler eleştirel dilimizi biraz durduralım. Çocuklarımıza şunu yapmayalım her şeyden önce. Bak bayramlarda şöyle yapılır. Biz böyle yapmamalıyız. İşte sen de şöyle yapma. Hep telefonla oynuyorsun. Çık dışarıda biraz yürü. Siz dışarı çıkacaksınız. Siz dışınıza biraz adım atacaksınız. Çünkü bundan daha iyi bir fırsat yok. Bakın hiçbir kültürde, dünyadaki hiçbir coğrafyada, hiçbir gelişmiş, bizim gibi gelişmiş hiçbir ülkede böyle bir doğal bir düzenleyici alan yok. Çocukları tekrar kendilerini toparlayabilecekleri bir alan yaratan özel bir zaman dilimi yok. Onların kutlamalarında daha bireysel, daha tehlikeli ve daha saldırgan tutumların plana çıkarken bizim kutlamalarımızda başkasının ihtiyaçları gözetiliyor. Başkalarıyla bir arada olma duygusu hissettiriliyor. Köklerimiz hatırlatılıyor. Kaybettiğimiz insanların bize bıraktığı miraslar, yaptığı iyilikler hatırlatılıyor. O yüzden bizim aslında anne babaların bir şeyleri düzeltmeye çalışması, bir şeyleri çocuklara dikte etmesine hiç gerek yok. Çıkıp biraz bayramı yaşatsınlar çocuklara. Daha fazla ev ziyaret etmesi. Bu sesi şu anda dinleyen anne babalarımızın bu akşam bitene kadar, yarın sabaha kadar bir 5-6 ev daha gezmesi, daha fazla akrabasını ziyaret etmesi ya da iyilik yapmayı unuttukları biri varsa çocuklarını teşvik ederek onlarla beraber adım atması bizim için çok fazla kıymetli. Çünkü günümüzde birçok çocuk ve genç ekranlarla daha fazla vakit geçirirken bayram gerçek ilişkileri çok iyi deneyimleyebilecekleri bir alan. Çünkü çocuklarımız biraz özellikle doğal ilişki kurma konusunda çok zorluk yaşıyorlar. Bir fırsata ihtiyaç var. Bu uzun zaman erteledikleri o duyguları hissedebilmeye, bir dedenin anlattığı bir hatıra, bir nenenin duasına, kuzenleriyle geçirdikleri birkaç saat bile bazen çocuğun ruhunda tahmin ettiğimizden daha derin izler bırakır. Durup bir düşünelim biz de.
1: Evet.
0: Çocukluğumuzda hatırladığımız o bayramlarda,
1: Değil mi
0: gezdiğimizde,
1: efendim? Doğru.
0: beraber olduğumuz o duygular. Bu yüzden en iyi şey yaşatmak. Çıkıp biraz daha fazla zaman geçirelim. Bayramı daha fazla yaşayalım. Sonrasında biz bayram geçtikten sonra çocuklarımızda bayramın ne kadar değerli ve önemli olduğu ile ilgili o kısmı tekrar öğüt olarak verebiliriz ama lütfen biraz bayramı daha fazla, daha yoğun bir şekilde yaşatalım. Zaten çok iyi bir doğal düzenleyici. Siz
1: Evet.
0: etmeye çalışın. O zaten gereken düzenlemeleri yapacaktır.
1: Daha sağlıklı, daha anlamlı bayram geçirmek için efendim çok önemli tavsiyelerdi. Uzman klinik psikolog Furkan Deniz, çok teşekkür ediyoruz. Hem bilgilendirici hem de içimizi ısıtan bir sohbet oldu efendim.
0: Benim için de öyle oldu. Hepinize sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Değerli TRT GAP Diyarbakır Radyosu dinleyicileri, bugün de beraberliğimizin sonuna geldik. Programımızı Doğan Akyıldız hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Sunumda ben Derya Can. Rahmetli sanatçı Kayahan'dan kiraz diyerek el sağlıyoruz efendim sizlere. Huzur ve sevgi hayatınızdan hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un kıtaları ve medeniyetleri buluşturduğuna dikkat çekti. Milletin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanet olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da, İstanbul, milletimizin kabul olan doğası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemler

0: ...lerin doğrudan sosyal hizmetler merkezinden yapılmasına imkan tanındı. Uluslararası bilim yarışmasına katılan lise öğrencileri büyük başarı elde etti. Öğrencilerin başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yerleri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentine bir sağlık merkezini de hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmanı isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
3: İlerisi benim. Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim.
8: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Reklamlar.

0: tüketici gündü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Kurban Bayramı sonrası hem lezzetli hem de sağlıklı sofralar kurabilmemiz için kurban etlerini saklarken, pişirirken ve tüketirken dikkat etmemiz gereken püf noktaları konuşacağız. Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komisyonu Başkanı, Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, telefon hattımızın diğer ucunda. Nurten Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi bayramlar dileriz.
2: Sağ olun İmren Hanım. Bayramınızı kutlarım. İyiyiz çok şükür. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk günden itibaren etlerle uğraşıyoruz. Evet. Onları acaba nasıl dinlendirsek, hangi koşullarda saklasak, neler yapsak ve tüketirken, sonra çözdürürken ne gibi işlemler yapsak diye. Her sene alışkanlıklarımız var. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Evet. Şimdi sizden dinlemek istiyoruz. İsterseniz sırayla başlayalım. Nasıl saklamalıyız?
2: Şimdi kurban eti dediğimiz şey canlı hayvanın bizim irademizde, orada hayvana gidip seçiyoruz, kestiriyoruz güvenli bir noktada ve sonrasında muhafaza ve saklama koşulları devam ediyor. Aslında biz yıl içinde et tüketiyoruz ama satın aldığımız yerler ya bir marketten satın alıyoruz ya da bir kasaptan. Şimdi orada etin kesilmesi işlemi bir et üretim tesisinde ya da bir fabrikada yapılan, bu işin standartları belli olan yerlerde, oradaki tesisat, soğukta muhafaza, yani bütün koşulları belli olan bir yerlerde kesiliyor, dinlendiriliyor ve bir sonra satın alıyoruz. Hatta orada uyarıda bulunuyoruz tüketiciye, diyoruz ki aman ha, soğuk zincir kırılmasın. Çünkü onlar hayvanı zaten dinlendirmiştir. Ve sevkiyatta, işte o nakliye esnasında, satış noktasında soğuk zincirin kırılmamasına özen gösterin ki etin doğru muhafaza derecesi 4 dereceyi geçmeyecek. Şimdi bu bilgi cebimizde. Ama şimdi Kurban Bayramı sonrası biz biraz daha farklı açıklamalar yapıyoruz. Hatta vatandaşın da kafası karışabiliyor. Şimdi etli soğuk zincir kırılmasın, siz canlı hayvan kesildikten sonra başka bir takım dinlendirmelerden bahsediyorsunuz. Ya aslında o farkı söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi canlı bir hayvan Kurban Bayramı'nda dini vecibemizi yerine getirdik, o kesildi. Bir kere aslında hikaye kesim aşamasında başlıyor. Onun için biz hep söylüyoruz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onaylı veya şartlı onay belgesi verdiği yerlerden, bu kurban satış yeri olur, geçici onay verdiği çiftlikler olur, buralarda güvenli yerlerde ve belgesi olan kasaplara kestirin dedik. Hep bu uyarıları yaptık. Şimdi böyle bir kesim yapıldığını farz edersek, çünkü hikaye orada başlıyor. Hı hı. Hayvan hastalıklarından arındırılmış ari bir hayvan, yani sağlıklı bir hayvanı bir kere seçtik, güvenli bir yerde kestirdik, kasabımız da güvenli, doğru bir deri yüzme işlemi yaptı, iç organlar çıkarıldı, farz ettik elimizde bütün bu şartları sağlamış karkas var, yani iç organları çıkarılmış hayvan gövdesi. Şimdi bundan sonra bizim görevimiz başlıyor. Ne oluyor mesela? Şimdi canlı bir hayvan yaşamını yitirdiği zaman İmren Hanım, onun beden sıcaklığı neredeyse 40 dereceye yakındır. Bir kasaptan aldığımız et gibi değil. Dolayısıyla yaşamını yeni yitirdiği için, aslında insanlarda da hikaye böyle, enerji, kaslarda ATP denilen bir enerji santrali var. Dolayısıyla hayvan yaşamını yitirince o enerji al-ver dengesini tamamlayamadığı için kaslarda glikolizden dolayı bir halk arasında ölüm katılığı dediğimiz bir sertleşme oluyor. Ama bu hemen olmuyor. Kademe kademe 72 saat arasında gelişen, etin pH derecesi de değişen bir süreç başlıyor. Dolayısıyla biz bu süreci hiç görmüyorduk. Hep onlar ya kasaplarda, dikkat ederseniz kasaplar bütün hayvan gövdesini şöyle 5-6 gün bütün halde sallandırırlar soğuk dolaplarında.
1: Evet.
2: O aslında etin olgunlaşması, pH değerinin oturması sürecidir. Şimdi o görev bize geldiği zaman biz bunu evlerde nasıl yapacağız? Şimdi en büyük yapılan, siz de bahsettiniz ya, doğru bildiğimiz aslında yanlışlar var. Şöyle ki, şimdi biz o kesim yerinde aslında en büyük yaptığımız hata şu: sıcak bir hayvan gövdesini hemen evimize gitme telaşıyla siyah bir poşetin içine koyuyoruz. Poşetin ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz. Biz de güzel bir şey yapıyoruz. Halbuki orada hata başlıyor. Hayvan gövdesi sıcak. Bir kere o sıcak gövdenin bir havalanması lazım. beden ısısının düşmesi lazım. Şimdi biz onu siyah bir poşete koyduk İmren Hanım. Ağzında sıkıcı bağladık. Poşetin içinde adeta beden kendi nemini kusuyor. Ve daha fazla sıcaklık artışı oluyor. Yani 40 derecenin üzerine çıkıyor. Evet. O da yetmezmiş gibi. Biz onu hemen araç bagajına koyduk. Kapağını kapattık. O etin sıcaklığı 40 derecelerin çok üstüne düştü. Halbuki yapmamız gereken biraz eti havalandırmak ve soğumasını beklemek.
1: Tabii öyle kesim yerlerinde çok tabii, kalabalık olduğu için herkes özellikle bayramın ilk günü yoğun bir şekilde sabahtan dini vecibesini yerine getirmek için toplandığından insanlar bir an önce o kalabalıktan da kurtulmak, sıyrılmak, eve gidip işlerini de halletmek istiyorlar. Havalandıracak belki yer de bulamayabilirler. Evet. İşte dediğiniz gibi arabaya koydukları için arabanın bagajına da kanının akmasını istemeyebilir. Çok normal. O yüzden çok, biraz mecburiyete kaçmış bir yanlış aslında bu.
2: Çok hak veriyorum. Çok da güzel ifade ettiniz. Aslında sorun o. Kurban bayramında biz bayramın ilk günü bayram namazından sonra hemen kurban kesimine gidiyoruz. Bu alışılagelen bir durum. Hani ilk
1: hatta
2: gün
1: şöyleydi,
2: dini vecibemizi
1: Nurten
2: yerine
1: Hanım,
2: getiremiyoruz ama bayramın ikinci ve üçüncü günü de kesilebilir. Şimdi büyük şehirlerdeyiz. Biraz o yoğunluğu dağıtmak sanki daha sağlıklı gibi. Neden dolayı? Kasapların üzerine çok iş biniyor, iş yükü biniyor.
1: Aslında dediğiniz gibi dini olarak hiçbir sakıncası yok. Evet, bayramın son gününe kadar kurbanın kesilmesinde. Ancak bizim bir geleneğimiz oluşmuş durumda. Evet. Hatta şöyle ki o gelenek dediğiniz gibi bayram namazından sonra hemen kurban kesilir ve ardından o gün kahvaltı kurban etiyle yapılır. Şimdi ilk hemen kesilir kesilmez o etin pişirilip yenmesi durumu da var.
2: Evet, aslında biz hep böyle gördük. Yani o kahvaltıda kurban eti kavrulup sıcak sıcak yenecek. Hatta sakatat vesaire ciğer kavrulur. Yani herkes hani bu kurban bayramı bir taraftan da dini bir vecibe olduğu için ilk gün o üzerimizden o sorumluluğu yerine getirelim diye bir telaşımız var. Haklı da bir telaş. Ben bu konuda hak veriyorum. Bizim de ailemizde, çevremizde bu mantıkla ilerliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hepimiz büyük şehirlerdeyiz. Ve İstanbul'da ciddi bir kurban kesimi yapılıyor. 585 tane kesim noktası var, yetkilendirilmiş. Şimdi bayramın ilk günü herkes oraya koştuğumuz zaman bu hayvanların tamamı bayramın ilk güne yığıldığı zaman ne yazık ki ben telaşlarını anlıyorum, size de hak veriyorum. Hakikaten bir ihtiyaç gibi, yani ilk gün oraya gidelim bayram namazından sonra. Ama şimdi kurban kesildikten sonra mesela hayvanın kanının 20 dakika boşalması lazım. Tamamen vücuttan tahliye edilmesi lazım. O 20 dakika genelde beklenmiyor. Herkes 20 dakika beklediği zaman kasaplar bir arkadaki şikayette bulunuyor. İşte hadi benim hayvanımı niye beklettin vesaire vesaire. Onun için sanki sağlıklı olan büyük kentlerde biraz o günleri dağıtmak, ikinci üçüncü gün olabilir. Ve o poşetleri koyduğunuz zaman benim önerim şunu yapın. O siyah poşete koyma zorunluluğun varsa ve bagaja koyma zorunluluğun varsa ağzını kapatma. Ağzını açık bırak. Orayı temiz beyaz bir tülbentle öt. O tülbentin amacı şu: dışarıdan gelen böcek, sinek, toz vesaire gibi şeyler ete bulaşmasın. Hem etin sıcaklığı biraz hafiflesin, eve gidene kadar soğusun, hem havalansın. Dolayısıyla araç bagajını da hafif belki aralayarak olabilirse, bilemiyorum. Yakın mesafelerde kestirmek son derece sağlıklı olur. Doğru. Uzun yollara gitmemek lazım. Eve geldiğimiz zaman da o etin olgunlaşma süreci, pH dengesi otursun. Yani et olgunlaşsın.
1: Ne kadar sürede olgunlaşır?
2: Şimdi bununla ilgili birçok çalışma var ama şu. Mesela büyük mezbanelerde olsa büyükbaş hayvanı diyor ki 4 gün çok serin bir alanda dinlendir. Bu genelde 8 derece, işte 10 derece gibi oluyor. Küçükbaş hayvan 3 gün ama evlerde bu olay olmuyor. Tabii. Tek dolabımız var ve başka gıdalar da var. Açıp kapatıyoruz dolabı, defalarca açıp kapatıyoruz. O soğukta muhafaza olayı çok da sağlıklı olmuyor buzdolaplarında. Şimdi normalde kaynaklarda işte 48 saat hatta 72 saat diyor dolapta dinlendirin ama hayatın akışına uygun olarak konuşursak 24 saat. Eti dinlendirmek, en azından ölüm katılığı denilen, o rigor mortis denilen katılık hadisesinin gitmesi, etin pH'ının dengelenmesi, nötr hafif alkali bir ortama geçmesi gibi gibi.
1: Yani, bu şöyle 24 saat hani kuşbaşı, kıyma ve kemikli olarak ayırıyoruz. Hayır. Ya onları ayırmadan mı dinlendiriyoruz?
2: Evet, evet. Aynen öyle. Aslında kurbanı şöyle de hazırlanmak lazım. Bir kere dolap temizliği, hijyen olayını Kurban Bayramı'ndan önce halletmek lazım. Karbonatlı ılık bir suyla bu dolabın içini temizleyip daha sonra kurulayıp nemli bırakmayacağız. Hatta bazen dolapları açtığınız zaman İmran Hanım böyle duvarlardan sular akıyor şakır şakır. O dolabın iyi çalışmadığını da gösterir. Veya dolap kapağını çok sık açılıp kapandığını da gösterir. Sağlıklı bir olay değil. Onun için kuru bir dolap düşünüyoruz. En üst rafı, en üst raf buzdolaplarının en soğuk katıdır. En üst rafı kurban etlerini ayırıyorsunuz. Orada 24 saat dinlendiriyorsunuz. Hadi bana diyecekler ya dinlendirmezsek ne olur? Et sert olur. Başka bir şey olmaz.
1: Yani etin daha yumuşak olması daha için yumuşak yapıyoruz olması. Aslında biz bunu.
2: Biraz da raf ömrü de kısalabilir. Çünkü pH dengesi çok oturmadığı için. Normalde kurban etleri derin dondurucuda 6 ay muhafaza edilir. O 6 ay olmazdı 4 aya iner. Ama şey olmaz. Yani gıda güvenliği anlamında vay ben dinlendirmeden et tükettim zehirlenir miyim? Hiçbir şey olmaz.
1: Peki. Şimdi daha evet yumuşak olması, dinlenmiş olması önemli yumuşak olması için ve 24 saat eğer imkanımız varsa dinlendirdik. Ondan sonra da ayırdık. Şimdi artık dediğiniz gibi 6 ay, 4 ay boyunca yani tüketebileceğimiz süre boyunca buzluklarda saklama kısmına geldi. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
2: Şimdi eti bloklar halinde buzdolabının üstüne 24 saat dinlendirdik. Ertesi gün çıkarıp işte yemeklik kuşbaşı mı yapacaksın, kıyma mı yapacaksın, köfte mi yapacaksın? Onları ayırdıktan sonra mantığımız şu olsun lütfen. Evde kaç kişiysek tek seferde o ev ahalisi ne kadar yerse gramajımız o olacak. 3 kişi miyiz evde, 4 kişi miyiz, 5 kişi mi? Porsiyonluk hazırlama alışkanlığımız olmalı ve porsiyonluk hazırladığımız şeylerin de üzerine etiket yapıştırmalıyız. Genelde buzluk düzenini doğru yapmak ürünlerin raf ömrünü de arttırır. Biz hep gıdada kayıp ve israfı konuşuyoruz. Çok dikkat etmiyoruz ama bu genelde anlatılmıyor. Bir gıdanın çöpe atılması demek sadece gıda kaybı değildir. Size bir sayısal örnek vereceğim. Bir kilo etin soframıza gelebilmesi için 15 bin litre su harcanır. Yani bir eti çöpe attığınız zaman bozuldu ya da kullanılamayacak nitelikte sadece gıda atmıyorsun. Suyu atıyorsun 15 bin litre su. İnsan emeğini atıyorsun. Enerji kaybını atıyorsun. Dolayısıyla bu memleketin ulusal kaynaklarını atıyorsun aslında.
1: Evet, sadece bir et olarak görmemek şeyler lazım. Peki Nurten Hanım, şimdi artık porsiyonlandı ve dolaba kaldırıldı. Dinleyicilerimiz arasında eyvah ben porsiyonlamadım. Yani öyle küçük küçük parçalara ayırmadım.
2: Evet.
1: Bütün halde attıklarım da oldu diyenler ne yapmalı? Şimdi o et çözülecek, onun içinden kullanacağı kadarını alıp sonra tekrar buzluğa kaldırılabilir mi o geri kalan et? Yoksa o da pişirilip o şekilde mi kaldırılsın buzluğa? Buzluktan çıkan etin tekrar saklanma koşulları ne olmalı?
2: Derin dondurucuyla hikayemiz tek yönlü bir yol gibi düşünün. Bir et çözündürüldükten sonra tekrar dondurulması sağlıklı bir iş değil. Çoğu gıda zehirlenmesi de bundan dolayı oluyor. Ben de diyorum ki çözündürdüğünüz eti tüketin. Onun bir geri dönüşü oradaki mikrobiyolojik hikayeyi kötü bir noktaya getirir. Çoğu gıda zehirlenmesi de bundan oluyor.
1: Pişirdiğimiz tekrar dondurulabilir mi?
2: Efendim?
1: Pişirilmiş halde kaplarda tekrar buzluğa atılabilir mi?
2: Şöyle, şimdi piştikten sonra biraz daha etteki mikroorganizma yükü az olduğu için nispeten. Mesela pişmiş bir yemek var, elinde kaldı. Ne yapayım? Gönül ister ki kalmasın ama onu derin dondurucuda bir süre. Çok fazla değil. Ama şu, onu da defalarca süründürmemek lazım. İşte çözündürdüm, ısıttım, bir daha dondurdum, onu dolaba koydum, bir daha derin dondurucuya. Bu hikaye çok tehlikeli noktalara gelir. Bir gıdanın içine, bir yemeğinizin içine et varsa lütfen onu porsiyonluk olarak bitirmeye gayret edin. Et dediğimiz şeyi sadece insanlar sevmiyor, mikroplar için de çok cazip. Ve sayıca çok çoğalıyorlar. Eşerşiye koli gibi, salmonella gibi, klostridium gibi bu bakteri çeşitleri. Şimdi gıdalarda çoğalıyor ama sorun şu. Herkes aynı tepkiyi vermiyor mikroplara karşı. Bağışıklık sistemi düşük olanlar var. Kırılgan grup, tüketici grupları var. 65 yaş üstü insanlar veya 5 yaş altı çocuklar. Dolayısıyla bazı kişiler ayakta atlatabilir. Bazılarında böbrek fonksiyonlarındaki işte fonksiyon kaybı veya gıda zehirlenmesi gibi çok ciddi sonuçlar olur. Bulantı, kusma.
1: Yani riske atmamak gerekiyor. Peki buzluktan çıkardığımız eti nasıl çözdürmeliyiz?
2: Orada yaptığımız hatalardan biri genelde şöyle, çok acelemiz oluyor bizim. İşte misafir gelecek, buzluktan kıyma çıkardım. Sıcak yetişmeyecek yemeği. Hemen onu ya kaloriferin üzerine koyarlar ya da mutfağın tezgahında çözünürmeye bırakırlar. Bunlar tehlikeli yollar. Ne yapmak lazım? Yine döndük dolaştık filanlamaya. Buzluktaki bir eti buzdolabına, yani üst kata çıkarıp uzun sürede çözülmesini beklemek lazım. Yani 12 saat, 24 saat o etin çözülme süresidir.
1: Bir gün önce çıkaracağız buzluktan, buzdolabına koyacağız. Orada da çözülünce o şekilde pişireceğiz.
2: Çok acelen varsa, yani mecbursan, şöyle de olabilir. Bu yani en kötü ihtimal olarak söylüyorum. Bir kabın içine konur kıyma, donuk olan. O kap da buzlu bir suyun içine oturtulur yine. Hani çok soğuk bir ortamdan aniden oda sıcaklığına gelince orada üreme çok fazla oluyor. Peki, onun için süreci biraz yavaşlatmak
1: lazım. Nurten Hanım, etler yıkanmalı mıdır kurban eti?
2: Yıkanmamalı. Çünkü et yıkanmaz. Ama genelde bize söylüyorlar, diyorlar ki ya üzerinde kanlı bir yapı var. İşte ben onu yıkamak istiyorum. İlla yıkayacağım. Hay o zaman şöyle yap. Yıkamamanı öneriyoruz. Çünkü su değdiği zaman etin raf ömrü kısalır.
1: Tavuklar için de geçerli mi?
2: Tavuklar için de geçerlidir. Bütün et grubu için bunu konuşabiliriz. Tavuklarda özellikle yıkamak istiyorlar. Üzerinde kanlı bir görüntü oluyor. İşte iç organ parçaları oluyor. Midemiz kaldırmıyor. Yıkamam lazım. Evet, gıda güvenliği anlamında sıkıntı ama ben de şunu söylüyorum çözüm olarak. Yıkamamanı öneriyorum ama yıkamak istersen de pişirmeden hemen önce. Hemen önce.
1: Yıkayıp dolaba kaldırmayın.
2: Sonra hemen, hayır dolaba koyma olayı yok zaten. Yıkayacaksın. Sen onu tencerede mi pişireceksin, fırında mı? Neden dolayı? Şimdi özellikle tavuk derisinin üzerinde salmonella denilen bir bakteri var. Gıda zehirlenmelerinin ana oyuncusudur. Azılı bir bakteridir.
1: Evet.
2: Şimdi sen onu yıkarken o derin üzerindeki bakteri mutfağın tezgahına sıçradı. Lavaboya sıçradı. Eline bulaştı. Belki orada salata yapıyorsun. Salata da işte kesme doğrama tahtasına bulaştı. Bıçağa bulaştı. Yayılıyor. Bu bir. İkincisi derinin üzerinde de sayıca artmaya başlıyor. Suyu seviyor mikroplar. Dolayısıyla su ile buluştuğu zaman su var, yemek var. Orada üredikçe ürüyor. Dolayısıyla o riski almamak adına dolaba kaldıracaksan yıkamadan. Ama illa yıkayacağım diyorsan önermediğim halde iyice suyunun süzülmesini, hatta bir kağıt havluyla kurulayarak konulmasını önerebilirim.
1: Peki. Süremizin de sonuna geldik Nurten Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
2: Efendim.
1: Varsa eğer unuttuğumuz, eklemek istediğiniz önemli birkaç cümle, onlar için zamanımız var. Buyurun.
2: Konuşulacak çok şey var. Gıda güvenliği bir milli güvenlik meselesi.

Bugün tüketici günlüğünde Tüketici Konfederasyonu Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komisyonu Başkanı, Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma bizlerle birlikteydi. Ve özellikle kurban etlerini saklarken, pişirirken, tüketirken dikkat etmemiz gereken noktaları bizlerle paylaştı. Programı Ayla Sert hazırladı. Kurguda Mehmet Müesseroğlu, mikrofonda ben İmren Olgun. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Sert ünsüzlerle, yani P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten bazı sözcüklerin ünlüyle başlayan ek almaları durumunda son seslerinin yumuşamasından bahsedelim bugün.
0: O zaman hemen örneklere geçelim. Evet. Açık.
1: Açığı.
0: Açıkı olmaz mı?
1: Olmuyor. Çok da kötü bir sesletim ortaya çıkıyor.
0: Peki.
1: Açığı.
0: Araç.
1: Aracı.
0: Barınak.
1: Barınağı.
0: Elek.
1: Eleği.
0: İtimat.
1: İtimadı.
0: Kitap.
1: Kitabı.
0: Kürek.
1: Küreği.
0: Söğüt.
1: Söğüdü.
0: Süreç.
1: Süreci.
0: Yurt.
1: Yurdu. Şimdi burada ne oldu? Bu sert ünsüzler P, Ç, T, K, B, C, D yumuşak G'ye dönüştü.
0: Evet.
1: Türkçenin önemli unsurlarından birisidir. Bu kurallara dikkat edeceğiz.
0: Şimdi ama bunun istisnaları var. Sevgili dinleyicilerimize onu da hatırlatmakta fayda var. Bazı sert ünsüzlerle biten sözcükler ünlüyle başlayan ek almaları durumunda gene de son sesleri yumuşamadan yoluna devam edebiliyor. Onun örnekleri de var. Mesela ahlak bunlardan biri.
1: Ahlakı.
0: Hukuk bunlardan biri.
1: Hukuku.
0: Evrak.
1: Evrakı. Tabii biz bunları dile getiriyoruz. Dikkat etmeye ihtiyacımız var. Az önce saydığımız hukuk, evrak, ahlak, teşvik gibi, mesela tahakkuk gibi, bunların Arapça olduğunu da bilmeye ihtiyacımız var. Sonu K sesiyle biten yabancı sözcüklere sesli harf geldiğinde nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de bilmeye ihtiyacımız var. Az önce saydığımız durum PCTK'nin BCDG'ye yumuşak G'ye dönüşmesiyle ilgili bir durumdu. Şimdi bunun bir de eki var.
0: Evet. Ünlüyle başlayan ek aldıklarında son ünsüzü değişen batı kökenli sözcükler de var.
1: Ama burada sadece K'den söz etmiyoruz tabii.
0: Tabii.
1: Şimdi batı kökenlilere döndük. Gardırop.
0: Gardırobu.
1: Komik.
0: Komiği.
1: Lastik.
0: Lastiği.
1: Lirik.
0: Liriği.
1: Lord.
0: Lordu.
1: Mikrop.
0: Mikrobu.
1: Otomatik.
0: Otomatiği.
1: Prensip.
0: Prensibi.
1: Gibi.
0: P, Ç, T, K... Çok da kolay öğrenilirdi ilkokul dönemlerinde.
1: Evet.
0: Yine akılda kalmış olacaktır. Bunu düzeltmek çok kolay.
1: Bunları bilirsek eğer hem konuşma sırasında hem bir metni okurken bizi dinleyen insanların, karşımızdaki insanların daha fazla ilgisini çekeriz. Bizim birikimli, bu işleri bildiğimizin farkına varır insanlar.
0: Evet, şimdi bütün bunlar konuşurken dikkat etmemiz gereken sözcük grupları içinde yer alıyor. Ama aynı zamanda sadece konuşurken değil, yazarken de dikkat edilmesi gereken kurallardan biri olarak hatırlatalım.
1: Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Hem yazarken hem okurken her biçimde ek geldi gelmedi ne oldu? Yani biraz merak içerisinde olacağız. Çünkü o merak bizim toplumda saygınlığımızı artıracak bir nokta yaratıyor.
0: Evet, hepsi doğru anlamak, doğru anlaşabilmek ve birbirimizle doğru iletişim kurabilmek için.
2: Konuşuyoruz.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Moda fanlara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar. Eğitim Koçu.
8: Merhaba, ben Hakan Çilden. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, aslında çalışma noktamızda birçok şeyi anlattık. Ama genelde öğrencilerin sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Ben bir günümü düzenli, verimli ve ideal çalışmak için nasıl planlayabilirim? Nelere dikkat etmeliyim? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de herkes için aslında doğru, verimli bir çalışma günü oluşturmak farklı olabilir. Evet, yani burada baktığınız zaman kimisi erken saatlerde başlayıp sabahı daha verimli kullanmayı tercih ederken, kimisi öğleden sonralarını daha üretken hissederek, belki bunu buna göre belli rutinlerle ideal çalışma gününü oluşturabilir. Peki biz hani genel olarak ortalama bir günü nasıl kullanmalıyız? Özellikle sınav grubunda olan arkadaşlarımız, yeni başlayacak arkadaşlarımız, özellikle 11. sınıfta ya da 7. sınıfta olup böyle yavaş yavaş sınav moduna girecek ya da çalışma noktasında, evet tamam, böyle haftalık aylık planlar yapıyoruz ama ya bir gününü ne şekilde planlamalıyım diyenler, gerçekten de bugün size bunları anlatmaya çalışacağız. Evet, tabii şu var, tabii günlük çalışma seviyesi çok değerli. Hani burada enerjisinin en yüksek olduğu noktalarda çalışma ortamının hazırlanması önemli. Birazdan da anlatmaya çalışacağız. Dengeli beslenmek çok önemli. Bunu anlatmaya çalışacağız. Molaları anlatmaya çalışacağız. Tabii ki bunlar kritik roller oynuyor. Yani bunların gerçekten de zamanın daha verimli kullanılması açısından çok daha değerli ama tabii ki bunları doğru bir şekilde, doğru bir yere koymak da çok önemli. Tabii ki çalışma süreçlerinde öğrencinin özellikle ideal çalışma gününü böyle doğru hazırlayabilmesi de çok önemli. Bunu yaparken gerçekten de doğru bir şekilde ilerleme kısmını da yapabiliyor olması lazım. Bazen öğrenci şunu yapıyor, yani çevresinden duyduklarıyla bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Tabii ki bu sizin kişisel yapınıza uygun bir şekilde ilerlemeniz açısından değerli. Ama uymadığı zaman bu size zarar da verebilir ya da size bir şey de vermeyebilir. Bence iki önemli noktalardan bir tanesi, verimli çalışma tekniklerini oluşturmanız gerekiyor. Yani Şimdi verimli bir çalışma günü oluşturmak için belli bir stratejiye sahip olmanız lazım. Yani özellikle zaman yönetimi gibi, görev öncelikleri gibi, molaların doğru yerlerde doğru şekilde devam etmesi gibi. Mesela örnek verelim. Şimdi zaman yönetimi çok daha değerli. Hocam neden zaman yönetimi? Çünkü şimdi bir günü doğru bir şekilde kullanıyorsunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Özellikle öğrenciler haftalık ve aylık planlamalar yapıyor. İşte bu haftalık aylık planlamaları yaparken günlük yapmanız gereken aslında ödevler, sorumluluklar, görevler var. Örnek vermek için söylüyorum. Sınava hazırlanan bir öğrenci günde 150 soru çözüyorsa, LGS için söyleyelim. İşte bunu günü doğru bir şekilde, bunu doğru bir şekilde planlaması gerekiyor ki daha doğru bir şekilde diğer güne ulaşsın. Yani tabii ki o günü doğru geçiremeyen bir sonraki güne toplamda istediği yere getiremeyecek bir aslında görev silsilesini kaçırmış oluyor. Böylelikle moral motivasyonun düştüğünü, işte günü doğru kullanabilmek açısından gerçekten de zaman yönetiminin çok önemli olduğu, çok böyle basit herkesin bildiği bir şey söyleyelim. 25 dakikalık çalışma dilimlerinin ardından 5 dakikalık molalar vererek odaklanmayı ve verimi arttırabilirler. Ya da 50 dakika çalışıp 10 dakika yine ara verilebilir. Tabii bu süre biraz daha bireyden bireye değişebiliyor. Bazen daha uzun çalışan bireyler var, daha kısa süreli. Yani 25 dakika yapan var, 50 dakika yapan var. Bunu 100 dakika çalışıp 20 dakika ara verenler var. Ama bunun esas en ideali 25'e artı 5'tir. Ama tabii bazen bu sürelerin biraz daha kişiden kişiye değiştiğini söyleyerek tabii ki bunu hatırlatmış olalım. Burada tabii ki 25'e 5 biraz daha küçük yaş gruplarında, 50'ye 10 biraz daha yaş olarak büyük gruplarda uygulanmasının daha doğru olduğunu söylemiş olalım.
0: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
8: Tabii burada bence en önemli noktalardan bir tanesi zaman verimliliğini doğru kullanmanın da görev önceliklerini belirleme. Yani gün içerisinde verimi arttıran en önemli noktalardan bir tanesi ne yapıyorsunuz? Acil, önemli olan, yapmanız gerekenler ve daha acil olmayan, daha altta olanlar. Bunlar çok daha doğru bir sınıflandırma noktasıyla işinizi daha iyi yapmanızı, daha önemli olanların daha öncelikli olması. Mesela çok acilse hemen yapmanız gerekiyor. Hemen bunu hemen yap. Doğru mu? Hani buna baktığınız zaman özellikle önemli değilse eğer sizin yapmanız gerekmiyorsa başkasını yönlendirebilirsiniz. Acil değil ama sizin yapacağınız varsa ve yapmanız gerekiyorsa ne zaman yapacağınızı planlamanız. Belki bazen şu var, çok böyle önemsizdir bunu. Yaptığınız zaman kaybı olacak, size bir şey katmayacak. Mümkünse yapmayacaksınız mesela. Bunları da ne yapacaksınız? Belirleyebilirsiniz. Çünkü bu bazen bizi işte çok böyle etkilemeyen, bizim için önemsiz olan noktaları önemli bir kısmı aldığımız anda bu sefer bizim yapmamız gerekenleri kaçırıyoruz. O yüzden bence gün içerisinde yapmanız gereken en önemli noktalar sizin için çok daha kırmızı çizgilerde, diğerleri biraz daha aşağılarda. Bakın biraz önce bir şey söyledim. Yapmanız size bir şey katmıyor, hatta sizi geriye götürecekse bunu da ne yapacaksınız? Yapmayacaksınız mümkünse. Başkasını yönlendireceksiniz. Ya da gerçekten yapmanız gerekiyorsa ve o gün yapamayacaksanız bununla ilgili bir planlama mutlaka yapacaksınız. Acil olup olmayanlar noktasında bizim için değerli. Çünkü ders çalışma stratejinizi etkiler, planlamanızı etkiler. Biraz önce söyledik, eğer bunları yapamazsak bu sefer eksi eksi üstüne geldikçe bunların daha doğru bir şekilde ilerlememesi tabii ki eşittir domino taşı gibi olumsuzlukları beraberinde getirecek. Düzenli molalar çok daha değerli. Maalesef bizim öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi düzenli mola vermek gerçekten zihni dinlendiriyor. Odaklanmayı net bir şekilde arttırıyor. Bakın oksijen, nefes almanız, belki bulunduğunuz ortamda gerçekten yeterince oksijen yok. Odaklanma noktanızı düşürebiliyor. Bir çıkıp bir yürüyüş yapıp hava almanız bile çok değerli. Tabii ki genel olarak net bir şey söyleyelim. Eğer çok böyle uzun çalışacak bireyler, biraz önce anlatmaya çalıştım, 25 dakikaya 5, bu genel böyle bilinen, kabul edilen aslında çalışma yöntemlerinden bir tanesi, ama mutlaka her 90 dakikada kısa bir mola beynin sağlığına net bir şekilde fayda sağlıyor. Bunu uzatmayın. Bakın bu uzadıkça bu sefer gün işte ben bunu buraya yetiştirmek zorundayım. Bu sefer sonrasında odaklanma problemi yaşıyoruz, dikkat problemi yaşıyoruz, olumsuzluk yaşıyoruz. Eşittir. Anlamadığımız bir noktaya geliyoruz ya da gerçekten verimli olmayan sağlıksız bir aslında çalışma noktasına geliyoruz. Bunda tabii karşılığı yok burada baktığımız zaman. Lütfen görevlerin önceliklerine göre düzenleme molaları vererek verimliliğinizi arttırın. Bu eşittir sizin için net bir şekilde daha doğru bir yere gelmenizi sağlayacak. Sakın şunu yapmayın. Ya işte ben arka arkaya 3 saat çalışırım. Bakın oksijensizlik, oradaki hasta bulunduğunuz ortamın belli bir noktadan sonra ağırlaştığını fark etmeyeceksiniz. Yani bazen öğrenci şunu yapıyor. Ya ben kesinlikle şurada 3 saat çalışmalıyımın kendi içerisinde bakın şey güzel. Hani bir hırs güzel. Belli noktalarda kendinizi motive etmeniz güzel ama her ne kadar bunu hırs ya da motivasyon olarak düşünsek de bazen bunun sağlıksal karşılığını göremeyebilirsiniz. Yani siz hayır ben bunu yapıyorum deseniz de 90 dakikadan sonra zihnin düştüğünü fark etmeyeceksiniz. Mesela bir 10-15 dakika 20 dakika ara verdikten sonra derse başladığınızda daha böyle dinç başladığınızı göreceksiniz. Ama işte bunu görmeniz gerekiyor. 3 saat sonra bakın yorgunluk belli düşmeleri yaşayıp çalıştığınızı düşündüğünüz şeyleri belki hatırlamayacaksınız. Bu da motivasyon kaybı. Neden? 3 saattir çalışıyorum ama hala anlayamadım. Çünkü 3 saattir çalışmanın verimli çalışma olmadığını söylüyor. Hani günü doğru geçireceğiz ya, günü doğru planlayacağız ya. Otomatikman gün içerisinde 3 saat çalıştığını zannediyor olsa da öğrenci evet çalışıyor ama verimli çalışmıyor. Bu sefer motivasyon bozukluğu, işte öğrenememe gibi bu eksiklikler bu sefer çalışmama gibi. Bu sefer tam tersi eksi bir motivasyonla tamam ben zaten çalışıyorum olmuyor kafasıyla maalesef olumsuz bir algıya oluşabiliyor. Ya da buraya kavuşabiliyor. İşte bu noktaları biraz daha olumluya evirmek için günümüzü doğru planlamak, aralıklarımızı doğru vermek, doğru nefes alıp aralardaki oksijen noktasını daha sağlıklı bir noktaya geçirmek gerekiyor.
0: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
8: Tabii şunu da söylemiş olalım. Aslında gün sabahla başlıyor. Kim ne derse desin. Kesinlikle enerji veren bir rutin sabahla başlamamız, sabah aktiviteleriyle başlamamız net bir şekilde motivasyonu arttırıyor. Bazı öğrenciler sabah noktasını biraz daha farklı yer alıp öğleni tutabilir. Evet katılıyorum ama yine de şöyle söyleyeyim. Yapılan araştırmaların en dinç noktayla sabahın çok daha verimli olduğunu, hani zihinsel anlamda öğrenciye güç kattığını, kişilere güç kattığını görebiliyoruz. Tabii bunu hemen parantez açalım. Net bir şekilde dengeli ve sağlıklı bir kahvaltıyla. Yani enerjinizi yüksek tutmak için, gün boyu kendinizi en azından doğru motive etmek için. Tabii ki son dönemde biraz daha biliyorsunuz aslında birçok hastalıklar ortaya çıktı ama tam tahılda ekmek, yumurta, taze meyve gibi besinler tüketmek tabii ki bizim dengeli kahvaltı açısından önemli. Çok böyle olumsuz karbonhidratların olduğu böyle çok fazla size ağır gelebilecek bir hasta kahvaltı bu sefer ağırlaşmanıza ders çalışma noktasında ya da o günü doğru planlama açısından olumsuzluğa sebep olabiliyor. Bu anda buna dikkat etmek gerekir. Sabah bunu yaptıktan sonra böyle bir mümkünse esneme hareketleri, yürüyüş yapılabilir. Bu kan dolaşımımızı hızlandırır, zihni açar. Bu çok önemli. Özellikle bu olumlu bir zihin süreçleri yaşamanıza ve günü olumlu bir şekilde algılamanızı sağlıyor. Bakın bu çok önemli. Yani özellikle sabah kendinizi rahatlatabilecek bu egzersizleri lütfen 10 dakika boyunca yapmaya çalışın. Yani bu iş gücümüzü, çalışma gücümüzü, çevreye bakışımızı net bir şekilde etkiliyor. Maalesef bunu yapamayan bireyler bu sefer daha böyle olumsuz çevreye bakabiliyorlar. Burada çok daha farklı bir noktaya gelebiliyorlar. Tabii ki bizim de amacımız ne? Daha sağlıklı bir aslında neyi yakalayabilmek? İşte tabii ki sabah kahvaltısı artı bu yaptığımız zihin gevşeme hareketleri, yine bunun yanında yürüyüşler, buna benzer böyle zihninizi açabilecek her adım eşittir. Sabahın size öğlen ve akşama olumlu ilerlemesini sağlayacaktır. Bu yüzden sabah ben erken kalkmanızı ne olursa olsun ilk noktalarda bu şekilde kendinizi motive ederek doğru bir kahvaltıyla ilerlemenizi isterim. Tabii öğleye geldiğimizde Tabii öğlene kadar bu çalışma sistematiğimizi oluşturmamız, biraz önce söyledik, önemli önemsiz dediğimiz ki en önemli noktalardaki planlamayı yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Aralarda bol bol su içmeniz değerli. Özellikle bu bizim günlük rutinimizi devam ettirmek açısından mümkünse çok fazla abur cubura aslında girmeden çalışma sistematiğimizi doğru bir şekilde planlayıp o plana uyabilmek. Tabii bunun içerisinde biraz önce söylediğimiz saat ve aralıklara da tabii ki hani mümkün olduğunca dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü başladık sabahtan öğleye kadar hiç nefes almadan çalışıyor olmak biraz önce söylediğimiz olumsuzluklara sebep olabiliyor. Onun için nefes alıp almama noktası. İşte biz de bu rutinlerle öğleye geleceğiz. Öğlen çok değerli çünkü aslında günün ikinci yarısına başlıyoruz. Yani burada baktığımız zaman buradaki en önemli noktalardan bir tanesi böyle yavaş yavaş enerjimizin düştüğünü görürüz öğleye doğru. Bu acıkma olabilir, zihinsel olabilir, yorgunluk olabilir. Çünkü artık biz burada hani şey gibi düşünün, mola yeri gibi düşünün. Geldik çalışma sistematiğiyle ikinci mola yerindeyiz. Burada hani işte ikmal bakımı yapıyoruz, işte benzin, işte tekerlek değişimi, yani böyle araba yarışı gibi düşünürseniz tabii ki bir dinlenme olacak. İşte biz burada böyle bir dinlenme yapıp daha sağlıklı beslenip, bakın bu çok önemli, özellikle öğlen yemeğinde kesinlikle ve kesinlikle dengeli bir beslenme, ki burada gerçekten protein çok böyle ağır tabii karbonhidrat değil de sebzelerle beraber balık olabilir, yine tam buğday ekmek, böyle sandviç olabilir, buna benzer böyle zihin dünyanızı açacak ama uykunuzu getirmeyecek, çok böyle fizyolojik olarak da sizi etkileyemeyecek bir yemeği seçmeniz öğlen yemeğinde çok değerli. Bakın sadece plan yapmanız yetmiyor. Sadece sabah erken kalkmanız yetmiyor. Yediğiniz, içtiğiniz günü doğru planlamanız açısından öğle aslında ikinci bir itiş gücü. Yani sabah itiriyoruz. Sabah evet bir roketle böyle itiliyoruz ama öğleye geldiğimizde o işte o yavaşlamayı doğru bir şekilde aslında koordine eder. Ve bu aynı şekilde itiş gücünü öğleye de yetiştirebilirsek oradan çok daha farklı bir noktaya gelip en azından günü daha sağlıklı ve doğru bir noktayla şekillendirmiş olacağız.
0: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
8: Yine burada mümkünse yemek yedikten sonra mutlaka böyle basit esneme hareketleriyle, hatta mümkünse evde böyle yürüyüş yapabiliriz. Evimiz böyle yakın bir yerdeyse parka yakın, o anlamda söylüyorum, bir çıkıp yürüyüş yapabiliriz bir 10-15 dakika. En azından enerjimizi toplamak, zihnimizi en azından bu daha doğru bir yere getirebilmek. Çünkü bu kısa dinlenmeler zihinsel yönden bizi çok doğru bir yere getiriyor. İşte beynimizin işte en azından toplanmasını sağlıyor. Özellikle biraz önce söyledik, molalar, işte bu molalarda masadan kalkıp kısa bir yürüyüş de yapabilirsiniz. Özellikle ben esneme hareketlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazen şu soru soruluyor. Ya hocam esneme hareketi yapıyoruz da bunun karşılığı ne? Kesinlikle kan dolaşımını hızlandırıyor ve enerjiyi yükseltiyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle bu enerjinin yükselmesi, tam böyle öğle noktasındayız, orta noktasındayız. Bizi akşama kadar itecek, ilerletecek. İşte bu noktada onu doğru bir yere getirmemiz lazım. Yani bir de şu var, belki dinleyenler evet diyecekler. Çok ağır bir öğle yemeği bizim uykumuzun maalesef gelmesine sebep olabilir. Koptu orada motivasyon, belli bir planımız var. Uyuduk, düştük, akşam kalktık. Tamam, kendimize gelemedik. Zaten programı uygulayamadım, bitti. Yani burada öğle noktasından ilerlemenin tabii ki akşama ulaşma noktasındaki bence en önemli kilit noktasında olduğunu düşünüyorum. İşte burada basit işte esneme hareketleri işte kan dolaşımını hızlandırıyor ve enerjiyi yükseltiyor. Bu sefer motivasyonumuz artıyor. Hadi bakalım devam. Şimdi enerjimizin düştüğü çok ağır bir yiyecek ya da işte bu anlamda doğru planlayamadığımız gün eşittir bizim öğlen işte tam aslında hızlanmamız. Yani şimdi sabah kalktığımız zaten dinçiz. Yani bu sabah tabii ki doğru kahvaltı yapmak, doğru bir şekilde ilerlemek evet ama esas bize lazım olan o dinçlik eşittir öğlen. Çünkü öğlenden bizi akşama getirecek. Lütfen kalkın bir yürüyüş yapın. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Stres seviyenizi düşürür. Bakın bu çok önemli. nefes alıp verme noktasında. Biz TRT Radyo'nun arşivinde birçok hasta bununla ilgili program yaptık. Lütfen bunları dinlerseniz ne şekilde yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi veriyor ki bu da stres seviyemizi düşürüyor. Çünkü sadece kan dolaşımı değil. Bakın belli bir sınava hazırlanıyorsanız, belli bir aslında bir çizginiz varsa orada bir stres çizginiz de var demektir. Yani işte netleri yapıp yapamama noktasında yaşadığınız problemler eşittir strese yansıyacaktır. İşte burada

0: da birkaç defa derin nefes alabilirsiniz. Bu sizi rahatlatabilir. Hatta kısa molaların uzun süreli odaklanma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yani bu kısa molalar eşittir odaklanma ve yaratıcı düşünme becerinizi de geliştiriyor. Bu nedenle özellikle kısa molalar vermek eşittir performansınızın arttıracağı anlamına gelir. Lütfen şunu şöyle düşünmeyin. Ya ben evet burada bu molayı vermem gerekiyor. Çünkü benim performansımın artması gerekiyor demeniz gerekirken hayır. Ben mola verirsem o 10 dakikada şu kadar test yaparım. Hayır vermemeliyim, şu kadar çalışmalıyım, vermemeliyim dediğiniz anda bakın biraz önceki noktaya geliyoruz. Yani bu işin verimliliği var. Yani siz 10 dakika 20 dakika moladan kaçtığınız anda bu sefer birçok şeyin olumsuzluğunun hani aslında altyapısını belirliyorsunuz. Bir de şunu söylemiş olalım. Şimdi bu çarpan katları artarak ilerliyor. Yani sabahtaki olumsuzluk öğlen çarpı 2-3 katı demek. Yani oradaki olumsuzluk bir şekilde dinç olduğunuz için belki tolere edilebilir fiziksel ya da zihinsel anlamda ama öğleye geldiğinizde yoruluyorsunuz, günü ortalamış oluyorsunuz. Bu sefer buradan sonra yapacağınız yanlışlar çarpanları 2-3 katı olarak belki de daha fazla olarak tabii zihinsel, fiziksel durumunuza göre olumsuzluk olarak karşınıza geliyor. İşte biz de tam bu noktada bunu doğru bir yere getirmek açısından gerçekten de öğleyi doğru planlamamız gerekiyor. Aslında belli yapacağımız maddeler var. O maddeleri uygularsak çok daha rahat ilerliyoruz. Yani ara vermenin, nefes egzersizlerinin yapılması, çıkıp yürüyüş yapmamız. Bakın odadan çıkıp diğer odaları gezmemiz bile bizi zihinsel anlamda doğru bir yere getiriyor. Kan akışını hızlandırıyor, dikkatimizi arttırıyor. Lütfen bunu doğru planlamamız gerekiyor. Bir günü doğru planlamanın içerisinde saatleri, aralıkları da doğru planlamanız gerekiyor. Ama yine söylüyorum yani kimisi 90 dakikada, kimisi 25 dakikada, kimi 50 dakikada bir mola verir. Ama mutlaka bunları yapmalısınız. 90 dakikanın üzerindeki o dikkat dağılma noktasındaki kısımları lütfen göz ardı etmeyin. Aralıklarınızı doğru yere koyup doğru bir şekilde yaparsanız daha sağlıklı hem günü daha doğru kullandığınız bir çalışma ortamı oluşturmuş olursunuz.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız

Tabii şunu da söylemiş olalım. Yavaş yavaş nereye geldik? Sona geldik. Yani öğleden akşama kadar geldik. Gün sonunda yapılanların değerlendirilmesi gerekiyor. Yani tamamlanan görevler, elde edilen aslında kazanımlar hangi noktada? Tabii şunu da söylemiş olalım. Gün içinde belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığı, bu çok önemli. Bunların mutlaka bir planlama defteriniz olup bunlara not edilmesi gerektiği, karşılaşılan zorlukların neler olduğu, gün içerisindeki enerji seviyeleri üzerindeki bunları düşünerek buna göre hareket edeceğiz. Hani biraz önce söyledik ya, bazı kişiler akşamları daha bu konuda verimli geçirdiğini düşünüyorsa bu sefer akşama kayacak. Ama yine de genel olarak bakıldığında ortalamanın ya da normalde hani bireylerin sabahtan yapılma noktasının çok daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Yapılan araştırmalar içerisinde söyleyelim. Özellikle hangi dönemlerde daha etkin çalıştığınızı, hangi dönemlerde bunun düştüğünü, bunun neler olduğu, bunun nasıl yükseltilmesi gerektiği ile ilgili bir analiz yapabilirsiniz. Burada tabii ki birkaç günle ya da birkaç haftayla belli bir noktaya gelebilirsiniz. Çünkü kendinizi tanımanız, nerede düşüp nerede kalktığınızı görebilmeniz çok da kolay değil aslında. Ama bunları analiz ederek doğru bir yere gelebilirsiniz. Bunu doğru yapmış olabilirsiniz. Her şey bitti, her şeyi doğru yaptık, her şeyi doğru bir noktaya koyduk. Bu sefer ertesi gün hazırlığını yapıyoruz. Kesinlikle burada şunu yapabilirsiniz. Bir sonraki günün de hazırlıklarını, onun görevlendirmesini, sabah kaçta kalkacağınızı, hangi konuda nerede kalıp diğer gün nerede devam etmeniz gerektiği ile ilgili aslında bu silsilenin devam etmesini sağlayacaksınız. Tabii şunu da söylemiş olalım. Bunu yaparken çalışma ortamınızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? İşte çalışma masanızın olması, motivasyon ve performansı da arttıracak iyi bir ortamın düzenlenmiş olması gerekiyor. Daha sessiz, rahat, işte ergonomik olarak düzenlemeler yapabilirsiniz. Ya da işte anne babanızla aynı odayı paylaşıyorsanız onların olmadığı saatleri paylaşabilirsiniz. Yani birçok şekilde bunları düzenleyip bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ya da anne babanızın olmadığı dönemlerde o saatlerde aslında çalışma olanınızı planlayabilirsiniz. Tabii ki bu anlamda düzenlemeler çok değerli. Çünkü sessiz ve rahat

0: olanlar sizi çalışma noktasında ileri götürecektir. Çünkü bazen işte çok fazla gözünüzü yoran, işte ya da zihninizi yoran ya da çok sıcak, çok soğuk bir ortamda çalışıyor olmanız enerji ve motivasyonunuzu düşürebilir. Tam tersi, bunları doğru bir şekilde planlarsanız ne yapacaktır? Enerji ve motivasyonunuz artacaktır ve böylece stres seviyeniz düşecektir. Bence aslında burada gerçekten ergonomik düzenlemeler yapmanız sizin için bir artı olacak. Bunları doğru bir şekilde aslında verimliliği kullanmak açısından doğru bir yere koymak çok daha doğru olacaktır. Maalesef bizim en önemli noktalardan bir tanesi bunları doğru bir şekilde yapmamız. Sonrası sonuç olarak şuraya gelmeye çalışıyorum. İdare ve çalışma günü kişisel tercihi aslında biyolojik ritimlere göre şekillense de düzenli molalar vermek, dengeli beslenmek, görevlerin önceliklerine göre bunları düzenlemek net bir şekilde öğrencinin daha doğru bir, daha sağlıklı aslında bir sonuç alacağını gösteriyor. Tabii ki aralarda işte mola verdikten sonra mutlaka sizin daha olumlu bir şekilde kendinizi doğru bir yere getirebilecek egzersizler yapmanız performansınızı artıracak. Eğer bunları yaparsak daha doğru bir yere geldiğimizi, daha dengeli çalıştığımızı hem de çalışma noktamızda bizi daha düzenli ve doğru bir yere getirdiğini görüyoruz. Hani bazen öğrenci aylık, haftalık planları yapıyor ya, aslında onun temelini oluşturan neyi görüyoruz? Tabii ki günlük planı görüyoruz. Bizim de amacımız bu günlük planı daha doğru, daha sağlıklı bir şekilde yaparak aslında mutlu sona öğrencinin ulaşmasını sağlamak. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programımız sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Cildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergül'üyle hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Ülkemizin yabancı ülkelerle imzaladığı sosyal güvenlik anlaşmalarının sağladığı haklar neler? Hangi ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalandı? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Behzat Gürbüzer cevaplıyor.
1: Sosyal güvenlik sözleşmeleri, sosyal güvenlik rejimlerinin tamamını veya bir kısmını kapsayan ve sosyal güvenlik alanında yalnızca iki veya daha fazla akit tarafı bağlayan veya sonradan bağlayabilecek olan iki veya çok taraflı herhangi bir sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devlet, tüm vatandaşların sosyal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması da anayasal bir sorumluluk. Bu kapsamda imzalanan sosyal güvenlik anlaşmaları, uluslararası anlaşma niteliğinde olup kanun hükmündedir ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ile aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarını güvence altına almayı amaçlar. Günümüzde Türkiye'nin 35 ülke ile yürürlükte sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmeler sayesinde taraf ülke vatandaşları, aile bireyleri ve vefat halinde hak sahipleri belirlenen haklardan yararlanabilmektedir. Bu düzenlemeler, akit ülkenin mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de kullanma imkanı sunmaktadır. Bu haktan vatandaşlarımızın kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanabildikleri gibi Türkiye'de yaşayan aile bireyleri de faydalanabilmektedir. Türkiye'nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı ülkeler arasında Büyük Britanya, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Fransa, Libya, İsveç, Norveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kanada, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kebek, Bosna Hersek, Çekya, Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, İtalya, Kore, Karadağ, Tunus, Macaristan, Moldova, Kırgızistan, Polonya, Moğolistan ve İran yer almaktadır. Ayrıca Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında İspanya ve Portekiz ile de müşterek sigortaları hakkında sözleşme hükümleri uygulanmaktadır.

0: uygulanacaktır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fethi, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un kıtaları ve medeniyetleri buluşturduğuna dikkat çekti. Milletin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanet olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan doğası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan sosyal hizmet merkezinden yapılmasına imkan tanındı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
1: Hava durumu.
2: Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometreler arasında yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik sol şeritten sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

futbol topunu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Reklamlar.

İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la birlikte hazırlıyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Her program bize eşlik ediyorlar. Efendim bugün Kurban Bayramı. Herkesin bayramını kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diliyoruz. Bugün çikolata kisini konuşmak istiyoruz. Halk arasındaki

0: adıyla çikolata kisti. Aslında tıbbi adı endometriozis. Değerli bir konuğumuz var. Doçent doktor Pınar Yalçın Bahat. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. Değerli davetleriniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Dedik ki çikolata kistini konuşacağız. Çikolata kisti olarak biliniyor toplumda bilindiği kadarıyla. Nasıl bir hastalıktır çikolata kisti dediğimiz zaman belirtileri nelerdir? Ve şunu biliyoruz çikolata kisti ile ilgili çok uzun yıllar kadınlar tanı alamıyorlar maalesef. Geçiştiriliyor daha çok yaşadıkları o ağrı belirtiler neler söyleyeceksiniz?
1: Çikolata kisti hastalığı dediğimiz endometriozis aslında adet sancısı desek herkes için kafasında bir şey belirir. Çünkü hepimizin yaşadığı bir bulgu. Ana bulgusu adet sancısı ile gidiyor. Yani adetinizde sancı oluyor. Bu ilerleyen döneminizde bir kısırlık gibi problemlere yol açabilen hormonal, jinekolojik bir kadın sağlığı sorunu aslında. Bu hastalıkta ne oluyor dediğimizde Fatma Hanım, eğer adet olduğunuzda sancınız oluyorsa burada endometriozis dediğimiz, yani bizim her ay adet gördüğümüz rahimimizin iç duvarı gidiyor, vücudumuzun bambaşka bir yerine yerleşiyor. Ve bunun sonucu ne oluyor? Orada o her ay kanadığınızda kist benzeri durumlar oluşuyor. Bu bizim çikolata kisti dediğimiz, yani endometrioma dediğimiz aslında evre 3 olmuş oluyor. O yüzden evre 1 ve 2 çok erken dönemlerini yakalamak çok zor oluyor. Çünkü biz hekimler bile ultrason yaptığımızda o ilk evreleri görmekte çok zorlanıyoruz.
0: Bu hastalığın da evreleri var, değil mi?
1: Evet, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yani o çikolata kistini gördüğünüz evre 3. Düşünün ki bayağı ilerlemiş oluyor. İleri evrelerde çok ciddi bağırsak, ki bir kanser ameliyatından daha zor olan bir batın içi durumdur. Ameliyatını herkes yapamaz. Yapılmaması da gerekir çünkü gerçekten zorlayıcıdır hastanın tedavi olması için. O nedenle ki erken evrelerde yakalamak çok kıymetli Fatma Hanım. Orada da hastayı okumak, hastanın da aslında kendisini okuması çok kıymetli. Yani bir adet sancısı olan kişiyi, hele de ağrı kesici bir tane içtim, ona rağmen zorlanıyorum ve ağrım devam ediyor diyorsa, hele de bir genç kız diyorsa, burada her 4 kişiden 3'ünde endometriozis çıkıyor.
0: Yani ağrı herkeste olabiliyor ama bunun da dereceleri var. Şiddetli bir ağrıdan bahsediyorsunuz, değil mi?
1: Tüm ağrılardan bahsediyorum. Yani bir kadın adet olduğunda ağrısı olmamalı. Hiç. Bir ağrınız varsa bu vücudunuzda bir sorun olduğuna anlamına gelir. Çok şiddetliyse bu şiddet değişiyor ama burada kaçırılmaması gereken bir nokta var. Hepimizin ağrı eşiği farklı farklı. O yüzden aynı ağrıyı çok farklı şekillerde hissediyor. Hatta hissedemiyor olabiliriz. Çünkü adet sancısı olmayan pek çok kadında da biz endometriozisi yakalıyoruz. O nedenle ki rutin kontrollerimiz, yıllık kontrollerimiz çok kıymetli. Ama düşünün ki bizim ailemizde, bizim toplumumuzda hep adet sancısı normalleştirilir. Ablamız, annemiz, kız kardeşimiz de yaşamıştır. Evde görmüşüzdür. Bir ağrı kesici içmem gerekiyor deriz. Ama ağrı hiçbir zaman olmamalı. Yani bir tane ağrı kesici içiyorsanız da, her ay acillik oluyorsanız da. En basit sebebi genel olarak gördüğümüz adet sancısının aslında susuzluktur. Su içmediğimiz için. Sadece su içtiğimiz aylarda bile o ağrının azaldığını görürüz. Ama dediğimiz gibi bunun altından endometriozis gibi hala ne tanısı ne de kesin tedavisi olmayan bir hastalık da çıkabiliyor. Bu kısım çok kıymetli. Bu hastalığın hala kesin bir tedavisi yok. O yüzden erken tanısı çok önemli. O yüzden ki çevremizde adet sancısı çeken bir kişi dahi olsa onu hekime yönlendirmek, erken dönemde tanı almasını sağlamak hepimiz için çok kıymetli.
0: Peki tanı yöntemleri neler?
1: Tanı yöntemi olarak aslında elimizde en çok bir ultrasonu, yani görüntülemeyi kullanıyoruz. Bir kan tahlili yok. Şu an tüm dünyada en büyük yatırım buna yapılıyor kadın sağlığı alanında. Yani bir kan testi vereyim ve bende bu hastalık var mı görülsün. Hala henüz bir şey bulunamadı. Genetik aramaları devam ediyor. Görüntüleme, ama dediğimiz gibi görüntülemede de maalesef ancak evre 3'e geldiğinde, evre 3 ve 4'ü biz ultrasonda gözle görülür bir şekilde görebiliyoruz. Erken evreleri yakalamak çok çok zor oluyor. Evre 2 çok zor. Evre 1 zaten görülemeyecek kısımda, vücudumuzda minimal mikroskobik tutulumlar olduğunu biliyoruz.
0: Peki dediniz ki evre 1'de yakalamak çok kıymetli ama bir taraftan da tanı yöntemleri de buna çok izin vermiyor.
1: Evet.
0: Siz o durumda nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: O zaman biraz önce aslında konuştuğumuz kısımdan yola çıkıyoruz. Yani bir kişinin bir adet sancısı varsa bunun büyük olasılıkla endometriozis olabileceğini düşünüyoruz. Burada herhangi bir ilaç, hormon vermeye başlamıyoruz aslında Fatma Hanım. Burada hayat tarzı değişiklikleri çok ciddi farklılıklar yaratıyor bu kişilerde. Biraz önce konuştuğumuz konuda, hele de bunların genç kızları olduğu olduğunu biliyoruz erken evrede yakalayacağımız. Yani ilk adetten sonra zaten kendini belli etmiş oluyor. Su tüketimlerini arttırıyoruz. Bu gençler maalesef güne kahveyle başlıyorlar. İşte o kahvenin önüne bir su alıyoruz. Kahve miktarını azaltıyoruz. Vücuttaki ağrı maddesinin salgılanmasını arttıran yiyecekleri azaltıyoruz. Aslında bizim o Akdeniz tarzı beslenme

0: renkli sebze ağırlıklı beslenme çok kıymetlidir ama suyun dışında iki şeye dikkat ettiğinizde, süt ürünlerini azalttığınızda özellikle süt başta olmak üzere ve adet olmadan bir hafta öncesinde de kırmızı et tüketimini azalttığınızda kahveyle birlikte her kişinin ağrısının yarı yarıya düştüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Bunlar bilimsel olarak ortaya konulmuş
0: Konulmuş.
1: gerçekler
0: Evet,
1: değil mi?
0: bunlar tamamen çalışmaları yapılmış. Yani endometriozisin diyeti diye geçer hatta, böyle ağrıyı azaltmaya yöneliktir. Vücuttaki enflamasyonu, o yangıyı azaltmaya yönelik. En çok kırmızı et, süt ürünleri, su tüketimi ve kahveyle ilişkilendirilmiş bu çalışmalarda.
1: Bunlar ciddi kişide ağrı yapıyor ve o
0: Evet.
1: semptomlara neden oluyor.
0: Sizde ağrı yapıcı maddelerin salgılanmasını azaltıyor ama tabii ki bu sadece adet sancısı değil. Baş ağrınız varsa, bacak ağrınız varsa, ki endometriozistlerde bunların da eş zamanlı çok olduğunu biliriz. Mesela bir fibromiyalji dediğimiz, o vücuduna dokundurmak istemeyen genel vücut ağrısı endometriozis hastalarında çok yaygındır. Tüm ağrılarının ciddi oranda azaldığını görürüz. Dediğim gibi ilk seçeneğimiz her zaman hormon olmuyor. Yaşam tarzı değişikliklerinin içerisinde işte bazı takviyeler vardır. Çalışmalarda birebir ağrıyla ve endometriozisin yayılmaması, yani vücutta başka yerleri tutmaması, büyümemesi için bunların başında D vitamini geliyor. Tabii ki bir hekim kontrolünde, kontrolsüz bir şekilde kullanılmadan, böbrek fonksiyonlarınızın özellikle iyi olduğu kontrol edildikten sonra gösterilmiş ki bir kişinin D vitamini seviyesi ne kadar iyiyse, yani ne kadar ideal aralıktaysa, o kişinin ağrı eşiği yükseliyor. Bu ne demek? Aynı ağrıyı iki farklı kişiye verdiğinizde hangisinin D vitamini daha iyiyse o kişi ağrıyı daha az hissediyor. Yani o yüzden pek çoğumuz sadece bu sebeplerle bile daha fazla ağrı çekiyoruz. Benzer şekilde balık yağı olarak bildiğimiz omega 3, ama gerçekten doğru bir omega 3'ten bahsediyoruz. Bunun için de sağlık okuryazarlığımız çok kıymetli. Bunu kullandığımızda ağrı maddesinin salgılanmasının önüne geçiyor. Yani vücudunuzda ağrı yapan bizim prostaglandin dediğimiz maddeler salgılanmıyor. Bir de biliriz, bacaklarımıza kramp girmesi gibi. Aslında burada rahmimiz kasılıyor. Rahmimiz kasıldığı için biz bu adet sancısını çok daha fazla yaşıyoruz. Bunun için de uygun dozda bir magnezyum kullandığınızda, yani baktığınızda hayat tarzınızı, beslenmenizi değiştirip hekim kontrolünde bir ya da iki tane takviye de eklediğinizde neredeyse %70'e varan oranda bir ağrı kontrolü sağlamış oluyorsunuz.
1: O zaman ağrı yaşayanların mutlaka bir hekime
0: Mutlaka.
1: başvurması gerekiyor. Peki her kadın doğum uzmanı endometriozisi biliyor mu? İyi tanıyor mu sizce?
0: 10 yıl öncesine bakacak olursak çok daha iyi tanıyoruz. Çünkü Endometrioz Adenomiyozis Derneği olarak da ülkenin dört bir yanında hekimlere eğitimler düzenliyoruz bir yandan. Ve bu eğitimlerde gerçekten biraz önce konuştuğumuz kısmı vurguluyoruz. Çünkü ultrasonda gördüğümüzde evre 3 oluyor. O hasta için bazı şeyler için geç kalınmış olabiliyor. Tedavi zorlaşabiliyor. Erken evrede tanı koymak. Çünkü endometriozisin tüm dünyada tanı alma ortalaması 8 ila 10 yıl arasında değişiyor. Çünkü neden? Aslında sadece bizim toplumumuzda değil, tüm dünyada normalleştirilen bir kısımda ağrı normaldir kavramı var. O nedenle ki hiçbir zaman, çok güzel bir mottomuz var. Adet sancısı adetten değildir diyoruz. Hiçbir zaman normalleştirilmemesi gerektiğini. Bir hekime geldiği zaman da adet sancısı olan bir kişiye sadece ağrı kesici verip yollanmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü burada altta daha ciddi sorunlar olabilir. Daha ciddi sorun olmanı da bir yana bırakacak olursak, bu ağrıyla yaşamak zorunda değiliz. Ağrıyı normalleştirmeyip onun kök nedenini bulmaya çalıştığımızda aslında onun sebebi olan kök neden vücuttaki başka sıkıntıları da tedavi etmemizi sağlamış oluyor.
1: Peki genç kızlık döneminde de olabiliyor, ileri yaşlarda da. Bu ağrı ne kadar sürüyor kadınlarda? Üreme fonksiyonları devam ettiği sürece mi oluyor?
0: Maalesef değil. Yani ilk adetle birlikte başlıyor, menopoz ve sonrasında da devam ediyor. Yani burada kronik bir hastalık var. Tansiyon hastalığından, şeker hastalığından hiçbir farkı yok. Kronik bir hastalık ve maalesef tedavisi yok. O yüzden erken dönem tanı alması. Tedavisine ne yapıyoruz? Çoğunlukla progesteron benzeri hormon ilaçlarından faydalanıyoruz. Çok zorunlu hallerde kaldığımızda, yani el üzerinde özellikle 5 santimden bir portakal büyüklüğünün üzerinde bir kist varsa, her gün dayanılmaz ağrılar çekiyorsanız, ki hani bu ağrı, bu kadınların pek çoğu, düşünün ki neredeyse her gün doğum sancısına benzer sancılar çekiyorlar Fatma Hanım.
1: Peki o dönemde değil mi ağrı? Bütün günlere de yayılabiliyor aynı zamanda ileri
0: Kişiden
1: evrede.
0: kişiden kişiye değişiyor. Sadece adet olduğu dönemde çok ciddi, şiddetli ağrılar çeken grupta var. Hiç ağrı yaşamayan, çok nadir olan bir kesim de var ama neredeyse her gün aralıksız ağrı çeken kadınlar da var burada. Gerçekten o nedenle ki endometriyoz hastalığının tedavisinin kişiselleştirilmesi, yani yani her endometriyoz hastasına aynı tedavinin verilmemesi bu nedenle çok kıymetli oluyor.
1: Nasıl kişiye özel tedaviler var bu anlamda? Neler yapılıyor?
0: Aslında hikaye dinliyoruz. Yani sizin bana anlattığınız hangi kısım ön planda? Dediğimiz gibi burada bir ağrı ön planda olabilir ama endometriyozun başka birçok bulgusu var ve çoğunun endometriyozla ilgisi olduğu bile düşünülmüyor. Biraz önce yangı dedik, tüm vücutta enflamasyon dediğimiz durum. Sabahları çok aşırı yorgun uyanmanız bile buna bağlı olabiliyor. Ama ileri evrelerde en çok gördüğümüz ikinci bulgu kadınların hayatında çocuk sahibi olmak istediklerinde bunun olmaması. Yani kısırlık dediğimiz durumla da karşılaşabiliyorlar. İşte o zaman orada yumurta toplanması, tüp bebek süreçleri diğer hastalardan çok farklı oluyor. Kullandığımız hormon dozları tamamen değişebiliyor. Sonrasında ameliyat kararları alabiliyoruz. Doğumunu planlıyoruz ama sonrasında biraz önce söylediğim gibi herkesin en büyük düşüncesi menopoza gireceğim ve bu bitecek diye düşünülüyor. Ama maalesef bitmiyor. Vücudumuzda endometriyozisi olan menopozdaki hastaların bile hormon replasman tedavisi diğer tüm kadınlardan ayrı olarak planlanıyor. Çünkü biliyoruz ki endometriyozis östrojene bağımlı bir hastalık. Orada kullandığımız östrojenin dozunu ayarlıyoruz. Ona göre bir progesteron veriyoruz. Dediğim gibi siz ağrısı ön planda olan bir kadınsanız ileride sizin bir tiroid hastalığına, bağırsak sorunlarına, huzursuz bacak gibi bulgulara yakalanma ihtimalinizin diğer kişilere göre çok daha yüksek olduğunu biliyoruz endometriyozis hastalarında. Buna göre bir planlama yapıyoruz ama belki burada en önemlisi endometriyozisli bir kadını yakaladığımızda onun eğer bir kız çocuğu varsa onu çok erken dönemde takip alıyoruz.
1: Genetik olabilir değil mi?
0: Genetik bizim ülkemizde ilk yapılan çalışmalardan birini biz yürüten grubun içinde yer aldığım için söylüyorum. Türkiye içerisinde genetik geçiş, hatta bizlere özgü bir genle genetik geçişin olduğunu gösterdik ve burada ondan da bağımsız olarak bağırsak ansı üzerinden bizim östrobolom dediğimiz yani östrojenin tabiri caizse orada bir yumak yaparak anneden kıza, kız çocuklarına geçtiği gösterilmiş ve bunun benzer şekilde bize ilk öğretilendir tıp fakültesinde bir kız çocuğu ilk doğduğunda kan gelebilir. Bu da anneden geçen hormondandır derdik. Ancak şimdi gösterildi ki bir kız çocuğu doğduğunda vajinal bölgesinden kan geliyorsa o kız çocuğu %90 endometriyozis hastasıdır. Aslında annesinden geçen hormonlarla aktive olmuştur. O kız çocuğu çok yakın takip edilmelidir. Biz hep soruruz kızınız ilk ergenliğine girdi mi? Regl düzeni nasıl gidiyor? Ağrıları oluyor mu? Çünkü annesiyle aynı sonu paylaşmaması için onu erken dönemde takibe alıp olabildiğince o hastaya dikkat edilmesi gerekenleri uyguladığımızda gerçekten o epigenetik faktörlerle genetiğin tetiğinin çekilmemesini sağlıyoruz Fatma'nın ve gerçekten bir genç kızın da hayatını değiştirmiş oluyoruz.
1: Çok önemli gerçekten. Sizinle konuştuğumuzda dediniz ki Türkiye'de bilinmiyor hastalık. Sadece Mart ayında değil, Nisan ve Mayıs aylarında da dünyada devam ediyor bununla ilgili farkındalık çalışmaları. Ne kadar biliniyor bakıldığı zaman ülkemizde? Son yıllarda farkındalık çalışmalarına ağırlık verildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
0: Daha çok çaba sarf ediyoruz. Hastaların farkındalığı artıyor. Aslında bunu hep birlikte yapıyoruz. Yani Türkiye Endometriyoz Adenomiyozis Derneği 17 yıldır var ve 17 yıldır bunun için çok ciddi uğraşlar veriyor. Hem hekimlerin eğitiminin tamamlanması, onların daha fazla tanı koyması için hem de hastaların bu ağrı sürecini normalleştirmeyip hekime başvurması için. Hatta bu yıl çok güzel bir gelişme oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sarıya büründü bunun için. Farkındalık
1: hastalığın
0: için.
1: Rengi sarı, biz sarı. De haberini yaptık.
0: Evet, sarı kurdeleyle biz hep anarız hatta. Bu hastalığın endometriyozis daha çok yumurtalıklarda, vücudun her yerinde oluyor ama yumurtalıktaki o kistle bağdaştırırız ama bunun biz kardeş dediğimiz rahimde olan bir adenomiyozis vardır. Anormal ağrılar yapar, kanamalar yapar. Onun ayı da Nisan ayıdır ve bu hastalarda en çok gördüğümüz o kronik pelvik ağrı dediğimiz kasık ağrısı da Mayıs ayıdır ve tüm dünyada bununla ilgili yürüyüşler yapılır, gösteriler yapılır duyurulması için. Baktığınızda her 10 kadından birinde gözüküyor. Tüm dünyada 190 milyon kadın var. Ülkemizde de 2,5 milyon kadın var.
1: Çok ciddi bir sayıdan bahsediyoruz.
0: Çok, çok. Yani meme kanseri farkındalığımız olduğu kadar bunun da aslında farkındalığının olması gerekiyor. Ama gün sonunda aslında her hastalıkta olduğu gibi Fatma Hanım burada erken tanı çok kıymetli oluyor. Yani aslında o yıllık kontrollerimizin ne kadar kıymetli olduğunu, pek çok bulgumuzu normalleştirmememiz gerektiğini ya da hiçbir şikayetimiz yoksa da bu vücudumuzun sağlıklı olduğu anlamına gelmediğini. Bu bir korku yaratmak için değil ama kendimize olan sevgimiz ve saygımızdan hakikaten kendimizi kontrol etmemizin, sağlık kontrollerimizi yaptırmamızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında bu hastalıkta da.
1: Peki başka neler yapmak gerekiyor? Bunun farkında olmak için dediniz ki lütfen böyle bulgular olduğunda hekime gidin. Ama genel anlamda neler yapılması gerekiyor? Hem sivil toplum kuruluşları olarak, hem bakanlık olarak üstüne nasıl düşülebilir bunun?
0: Yani bakanlığın da en çok yaptığı burada çağrılarda aslında bu en başta ana bulgusu olduğu için adet sancısının normalleştirilmemesi

0: bile eğitimler, çağrılar yapsa, hepimizin bu biraz daha kulağına çalınsa. Çünkü hala bize pek çok hastamız olarak gelen kadın başka problemleriyle geliyor. Biz sorduğumuzda adet sancımız var mı diye. O zaten normal değil mi diyor. Ya da bir anne kızını getiriyor başka bir sebeple. Aynı soruyu soruyoruz. Ben de çekmiştim. O var ama o zaten çok normal deniyor. Ve pek çok genç kızımızı böyle endometriozis tanısıyla yakalıyoruz. O yüzden ki en başta beslenmeyle, gerçekten beslenme çok şeyi değiştiriyor. Çok daha zorlu bir dünyada yaşıyoruz eskiye göre. Beslenme alışkanlıklarımız çok değişti. En temiz yediklerimizde bile çok ciddi pestisitler olduğunu biliyoruz. Ama burada yine de o, biz şanslı bir ülkeyiz. Topraklarımızda çeşit çeşit sebzemiz, meyvemiz gelişiyor. Onları yemek, gerçekten çok basit yapılacaklar var. Su tüketimimizi arttırmak, güne suyla başlamak, olabildiğince hayatımıza hareketi katmak. Çok daha oturarak çalışıyoruz ve yaşıyoruz. Hareketimizin bizim lenfatik dolaşımımızı ve o tüm toksinlerin atılmasını sağladığı için, bir de hayatımızdaki o stres yönetmek. Onun için de çok değil, günde kendimize sadece bir 5 dakika ayırdığımızda, sadece bir nefes egzersizi yaparak kortizolümüzü, yani stres hormonumuz düşük başladığımızda, endometriozisli kişilerin hayat kalitesini arttırmak için yapılacak 4 ana öğeyi oluşturduğunu tüm dünyada anlatılıyor ve biz de burada anlatıyoruz. O yüzden ki hani ilaçlar ya da çok büyük değişimler yapmamıza, çok pahalı değişimler yapmamıza gerek yok. Gerçekten de biraz daha tencere tarzı yemek yemek, biraz daha suyu arttırmak, hareket edip ve stresimizi olabildiğince azaltmak için de günde sadece kendimize 5 dakika ayırdığımızda çok daha kaliteli bir şekilde bir kronik hastalığı yönetebileceğimizi biliyoruz ve bunun da aslında diğer kadınlara duyurulması için de elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyoruz.
1: Peki dediniz ki kadınlar izin alabiliyor, o kadar şiddetli ağrı oluyor ki. Sosyal hayatlarını ne derece etkiliyor baktığımızda, işten ayrılanlar oluyor mu mesela? O derece etkilenenler var mı?
0: Çok, bu arada izin alabilenler var, sadece izin verilmeyen kurumlar var ya da anlaşılmayan kadınlar var. Biz bunun için firmalara gittiğimizde, anlattığımızda, dernek olarak Endolu Kadın platformu var, o platform aracılığıyla gittiğimizde mesela şu kelime çok etkileyici oluyor: bu kadınlar doğum sancısı gibi sancı yaşıyorlar diyoruz. Bunu söylediğimizde, çünkü doğum sancısının hepimizin kafasında bir karşılığı vardır. Çok kişi iş yerinde çok daha farklı bir tutumla karşılandığını söylüyor sonrasında. O yüzden bunları dile getirmek çok önemli. Ancak düşünün ki çok farklı hikayelerle karşılaştım. Bunun için terfisini kabul etmeyen kadınlar var. Çünkü ağrılı dönemde bununla baş edemem diyor. İşten çıkarmak zorunda kalan kadınlar var. Çünkü devamlı izin kullanmak zorunda kalıyor. Üniversitede istediği bölüme girmeyen genç kızlar var. Ders çalışamayacağım, orayı yürütemem, gidemem diye devam edenler var. Ya da gerçekten aile bütünlüğü bozulan, anlaşılmadığı için ayrılan kadınlar var. Sosyal hayatın tam ortasına oturuyor. Çünkü düşünün ki her ay yaşanan bir döngü var burada. Her regl döneminiz, en azından bir haftanız gidiyor. Bu en iyi ihtimal. Niçin? 30 gün boyunca yaşayan kadın da var. Bir kadının her gün ağrı çekerken mutlu olmasını, hayata karışmasını bekleyemezsiniz. Zaman içinde sosyal izolasyon yaşıyor bu kadınlar ve kendi işlerine kapanıyorlar. En fazla anksiyete, çünkü her an ağrı bekliyorsunuz, bunun anksiyetesi oluyor. İki de sosyal hayattan kopmayla birlikte de depresyon oluyor. Neden? Çünkü en yakınlarınızdakinin sizi anlamadığını görüyorsunuz. Anlamıyorlar bazen, çünkü gerçekten onlar da bilmiyorlar sizinle yaşadığınızı. O yüzden ki aslında en kıymetli kısım şu: bunu dile getirmek. Çoğu insan bundan maalesef ülkemizde ve tüm dünyada, bir kısım insan utanıyor Fatma Hanım. Niye? Ağrıyla damgalanmak ya da kısırlık gibi belirtisi olan bir hastalıkla anılmak istemiyorlar. Ama bu hepimizin başına gelebilir. Hepimiz bu durumun içinde olabiliriz. Ya da bunu yaşamamasını sağlayabiliriz. Yani kendimiz yaşıyorsak bunu anlatmak, çevremizde kendimiz gibi gördüğümüz, en basitinden bir ağrı yaşıyorum diyen bir kadını elinden tutup bazen bir kadın doğum hekimine götürmek. Ama belki de en önemlisi, bir kadının her yıl, bir kadın diyorum, adet gördüğü andan itibaren, her genç kadından itibaren bahsediyorum, kadın doğum muayenesine götürmek çok kıymetli olduğunu unutmamalı ve herkese hatırlatmalıyız.
1: Siz beslenmenin ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Su içmenin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini belirttiniz. Peki bunun kiloyla bir bağlantısı var mı bu hastalığın?
0: Birebir kilo ile gösterilmiş bir bağlantısı yok ama biz biliyoruz ki aşırı kilolu olduğumuzda yağ dokumuz hormon salgılıyor ve bu hormon salgılandığında da östrojen hormonu daha çok salgılanıyor ve bu hastalık östrojen dominansı ile giden, zaten. Yani östrojene bağımlı bir hastalık. O yüzden ki kilonuz varsa bu hastalığın ilerlemesi daha hızlı olabiliyor. O yüzden ki burada kilo vermek, hekim kontrolünde sağlıklı kilo vermek çok kıymetli. Ama burada belki en önemli kısımlardan bir tanesi yine bu bizim östrojen dominans dediğimiz tabloyu oluşturan aslında hormon bozucu kimyasallar. Yani yüzümüze sürdüklerimiz, her kadınız güzel gözükmek istiyoruz, makyaj yapıyoruz ama yüzümüze en azından

0: Aslında ilk sürdüğümüz bir kremimiz bile temiz içerikli olduğunda üzerine yaptığımız makyaj malzemelerinin emilimi %60'a varan oranlarda azalıyor. Çok ciddi kimyasal alıyoruz çünkü vücudumuzu nemlendirirken yediğimizden, içtiğimizden kullandığımız kaplara plastik hayatımızda çok fazla var. İşte bu hormon bozucu östrojen benzeri kimyasallar olarak vücudumuzda kalıyorlar ve gerçekten hormon dengemizin bozulmasına sebep oluyorlar. Bunların atılması için belli aralıklarla detoks yapmak, aslında detoksun içeriğinde de yine o renkli tabloyla beslenmek, biraz daha bitkisel ağırlıklı beslenmek ve hareket geliyor lenfatik sistemden atılması için. Bunlara dikkat ettiğimizde gerçekten sadece endometriozis değil, vücudumuzda bunların varlığına bağlı oluşacak diğer tüm hastalıkların da oluşmasını engellemiş oluyoruz.
1: Efendim, söylediğiniz her şey çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza böyle değerli bir katkı sunduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu konuya önem verip çağırdığınız için.
1: Doçent Doktor Pınar Yalçın-Bahat, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Endometriozisi konuştuk. Halk arasındaki bilinen adıyla çikolata kisti. Diyoruz ki ağrı kader olmasın ve mutlaka hekime başvurulması gerektiğini de vurguladı konuğumuz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, ağız tadıyla geçirilmiş bayramlar diliyoruz herkese. İyilikle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
2: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklamlar.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mehmet Kaya ile haftayı kapatacağız. Haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddeleriyle, ama öncesinde biraz e-ticaret konuşalım istiyoruz. Çünkü Türkiye'de internet alışverişi 5 yılda 12 kat büyüdü. Kurban Bayramı da aslında sektörü son haftalarda canlandırdı. Elektronik Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ecevit Saraç'la konuşmak istiyoruz. Ecevit Bey merhaba, iyi bayramlar.
1: Merhabalar Zafer Bey, size de iyi bayramlar. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kullanmasını

0: Bayramını kutluyorum sizin aracılığınızla.
1: Teşekkürler, biz de kutluyoruz. Şimdi aslında pandemiyle birlikte başladı bu büyüme de. Son 5 yıl diyoruz ama pandemiyle birlikte ciddi bir büyüme kat etti sektör. Peki son dönem büyümedeki en önemli faktörler neler?
0: Aslında Türkiye'de internet alışverişinin bu kadar hızlı büyümesini tek bir nedene bağlamak çok doğru olmaz Zafer Bey. Birkaç önemli gelişme aynı dönemde üst üste geldi diyebiliriz. Bunlardan birincisi tüketici artık dijital alışverişe çok alıştı. Bundan birkaç yıl önce bilirsiniz siz de internetten alışveriş bazı insanlar için biraz mesafede durulan bir konuydu. İşte ürün gelir mi, iade edebilir miyim, işte ödeme güvenli mi gibi kafa karıştıran sorular çok fazla soruluyordu. Ama bugün baktığımızda yemek siparişlerinden giyime, elektronikten market alışverişine kadar pek çok ihtiyaç cep telefonu üzerinden karşılanabiliyor. İkincisi ve önemlisi yine ödeme sistemleri. Kartlı ödeme, güvenli ödeme altyapıları, taksit seçenekleri ve dijital cüzdanlar tüketicinin güvenini arttırdı. 2025 verilerinde de e-ticarette en çok tercih edilen ödeme yönteminin yaklaşık %63 ile kartlı ödemeler olduğunu söyleyebilirim. Bu da tüketicinin dijital ödeme sistemlerine güveninin arttığını gösteriyor aslında. Yine üçüncü önemli başlık lojistik. Teslimat süreleri çok kısaldı. Kargo takip sistemleri gelişti. İade süreçleri daha kolay hale geldi. Tüketici artık alışveriş yaparken sadece ürüne değil, teslimat ve iade kolaylığına da bakıyor ki Amerika'da duyuyoruz hepimiz. Daha hızlı gönderebilen hangi firmaysa orası tercih ediliyor. Bunu çok net biliyoruz. Yine bir diğer önemli etken pazar yerlerinin büyümesi oldu aslında. Pazar yerleri hem tüketici tarafında güven oluşturdu hem de çok sayıda işletmenin dijital geçişini hızlandırdı. Özellikle ticarete yeni başlayan işletmeler için pazar yeri önemli bir başlangıç noktası oldu diyebilirim. Bayram gibi özel dönemlerde sektör ayrıca hareket getiriyor. Bunu da çok iyi biliyoruz. Kurban Bayramı öncesinde özellikle giyim, ayakkabı, hediye, gıda, seyahat ve konaklama gibi alanlarda hareketlilik artıyor. Artık bayram alışverişi sadece çarşıda mağazada değil, aynı zamanda internet üzerinde de yapılabiliyor. Bunu çok net söyleyebilirim.
1: Evet. Peki bütün bu pazarın içinde en hızlı büyüyen kategoriler hangileri? Yani saydınız giyim, ayakkabı, elektronik vesaire ama en dikkat çekici büyümeyi sergileyen kategori hangisi?
0: Zafer Bey, ben aslında biraz veri de paylaşmak istiyorum. Ticaret Bakanlığı'nın çok güzel verileri var. Yakın zamanda paylaştı 2025'le ilgili.
1: Lütfen.
0: Bunlardan işte bazıları Türkiye'de işte Ticaret Bakanlığı 2025 yılı verilerine göre söyleyeceğim. Ticaret hacminin bir önceki yıla göre %52 artarak 4,5 trilyon liraya çıktığını söyleyebilirim. Perakende ticaret hacmi %51 artışta yaklaşık 2,5 trilyon liraya ulaştı. 2024 yılında toplam ticaret hacmi 3 trilyon 162 milyar lira seviyesindeydi. 2025'te bunun 4,5 trilyon liranın üzerine çıkması sektörün artık dönemsel bir hareketlilikten çok daha fazlasını ifade ettiğini gösteriyor aslında. Bir başka önemli veri de şu, e-ticaretin genel e-ticaret içindeki payı %20 seviyesine gelmiş durumda. Yani e-ticaret artık böyle diğer ticaretin neredeyse bir parçası gibi oldu ve 5'te 1 seviyesinde ve önemli bir seviyeye geldi. Ben bu rakamları şöyle okuyorum, Türkiye'de e-ticaret artık geleceğin işi değil, bugünün ticaret gerçeği. Bundan sonraki dönemde de sadece hacmi değil, karlılığı sürdürmek, markalaşmayı ve ihracatı büyütmek çok daha fazla konuşulacak gibi geliyor bana. Diyebilirim aslında. Peki burada neresi büyüyor diye sordunuz az önce. 2025 verilerine baktığımızda hacim olarak en güçlü kategorilerden biri giyim, ayakkabı ve aksesuar diyebilirim. Bu kategoriler yaklaşık 430 milyar liralık bir hacme ulaşmış durumda. Onun ardından elektronik, hava yolları ve yeme içme sektörleri geliyor. Elektronik yaklaşık 205 milyar lira, hava yolları 286 milyar lira, yemek sektörü ise 270 milyar lira seviyesinde şu anda ve çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyebilirim bu rakamların. Ama burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. En büyük hacme sahip kategoriler başka tüketici davranışlarındaki en hızlı değişimi gösteren

0: onlar başka. Mesela giyim ve elektronik hacim olarak çok güçlü ama hızlı ticaret tarafında da çok ciddi bir değişim var. Bunu da söyleyebilirim.
1: Hızlı ticareti biraz açabilir miyiz?
0: Hızlı ticaret aslında bu yemek sektörü dediğimiz. Yani evet,
1: Anladım.
0: internetten yemek siparişi verme, biliyorsunuz birçok market alışverişleri artık internetten yapılıyor. Biz bunları hızlı ticaret diye aslında adlandırıyoruz. Çünkü sipariş verdikten 5-10 dakika, belki de 1 saat, hani çok abartmayın, içerisinde siparişiniz kapınıza geliyor. Bu da bizim hızlı ticaret dediğimiz alan aslında. İşte yemek, market, günlük ihtiyaçlar ve kısa sürede teslimat modeli artık çok tercih ediliyor. Tüketicinin tercih ettiği bir alışkanlık haline geldi. İnsanlar bazı ürünlerde sadece fiyat değil, hızı ve kolaylığı da satın alıyor aslında bu yöntemlerle. Hızlı ticaretin 2005 yılında %56 büyüyerek 389 milyar lira seviyesine ulaşması da aslında bunu gösteriyor Zafer Bey.
1: Evet. Orada bir de özellikle bu işte hızlı ticaret dendiğini ben ilk kez duydum. Yemek siparişlerinde bir de bu yemek siparişi verilen işte platformların indirimleri de tüketici üzerinde çok etkili oluyor. Yani gidip o restoranda yeseniz ödeyeceğiniz paradan çok daha azına eve söyleyebiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. O
0: Evet.
1: indirimler neye göre belirleniyor? Tabii onu yine sektör temsilcileri bilir ama tüketici açısından avantaj olduğu kesin. Peki ikinci el ürünlerde de satışın son dönemde arttığını görüyoruz. Bu
0: Evet.
1: sadece vintage rüzgarıyla açıklanabilecek bir şey değil herhalde. Ekonomik sebepleri de var bunun, değil mi?
0: Tabii. Şöyle, hani ikinci ürünlerdeki artık sadece insanlar daha ucuz ürün alıyor diye açıklamak eksik olur. Dediğiniz gibi ikisi bir arada. Hani elbette fiyat hassasiyeti burada önemli bir etken. Yeni ürün fiyatları yükseldikçe tüketici daha uygun alternatifleri değerlendirmek istiyor mutlaka. Ama bunun yanında ikinci el alışveriş artık toplumda daha normal hale geldi. Özellikle genç tüketiciler ikinci el ürün almak eskisi gibi olumsuz algılanmıyor. Onlar da biraz daha doğal bir hale geldi. Hatta bazı kategorilerde daha bilinçli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir tercih olarak görülüyor ikinci el ticaret. Özellikle elektronik, telefon, tablet, küçük ev aletleri, mobilya, bebek ürünleri, giyim, otomobil gibi alanlarda bu elin çok net şekilde görülüyor. İnsanlar artık mutlaka sıfır ürün mü almalıyım, yoksa temiz ve güvenilir bir ikinci el ürün ihtiyacımı karşılar mı diye düşünüyor. 2025 verilerinde tüketiciden tüketiciye yapılan e-ticaret hacminin, yani C2C diyoruz buna, bunun 22 milyar lira seviyesine ulaştığını söyleyebilirim. Ayrıca ikinci el alışverişte %34 civarında bir artıştan da söz edebiliriz bu durumda. Ben burada önemli bir potansiyel görüyorum aslında. Çok uzun zamandır var aslında potansiyel, ama İkinci el pazarı, güvenli ödeme, ürün doğrulama, şeffaf ürün bilgisi, iade ve garanti benzeri mekanizmalarda desteklendikçe daha sağlıklı büyüyeceğini söyleyebilirim. Özellikle yenilenmiş elektronik ürünleri son zamanlarda duyuyoruz hepimiz, özellikle cep telefonu ve bilgisayar tarafında. Türkiye'de önümüzdeki günlerde çok daha büyüyeceğini söyleyebilirim. Tabii bu arada burada güven çok önemli. Ürünün doğru tanıtılması, tüketicinin korunması, ödeme süreçlerinin güvenli olması ve kayıtlı sistemlerin gelişmesi pazarın daha da sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır Zafer Bey.
1: Peki son olarak çok kısa ama dikkat edilmesi gerekenleri sizin ağzınızdan da duyabilir miyiz tüketici açısından?
0: E-ticaret tarafıyla ilgili. Ya burada şöyle, hani e-ticarette az önce söylediğim gibi çok ciddi anlamda bir güven söz konusu aslında. Ama burada özellikle bizim sahte sayfalar dediğimiz, yani bunun HTTPS dediğimiz güvenlik zincirinin içinde olduğu kontrol edilmeli mutlaka. E-ticaret alışverişlerinde buna bakmak gerekiyor. Bildiğimiz pazar yerlerinden alışveriş yapmak ve özellikle markalaşmış firmalardan alışveriş yapmak çok kıymetli. Bu güven anlamında çok değerli bizim için. Ve çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Kredi kartı kullanımında sanal kart kullanımını tavsiye edeceğim. İnsanlar kendi fiziksel kartlarını kullanabiliyorlar e-ticarette özellikle. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sanal kart için herhangi bir

0: kat kullanılmasını kesinlikle önermiyorum.
1: Anladım. Elektronik Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ecevit Saraç. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar Zafer Bey.
1: Sağ
0: kolay
1: olun.
0: gelsin.
1: Evet, haftayı her zaman olduğu gibi gazeteci Mehmet Kaya ile kapatacağız ama bu sefer uzaktan. Mehmet merhaba.
2: Merhaba.
1: İyi bayramlar. Şimdi,
2: bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Uzunca bir süredir şu vize problemi devam ediyor. İşte veriler evet. de belli oldu. 100 Schengen başvurusundan 15'i reddedilmiş. Her 100 evet. Schengen başvurusundan 15'i. Bu arada TÜRSAP'tan da bir Schengen vizesi açıklaması geldi. 1000 avroya kadar çıkan fiyatlarla randevu satıldığına ilişkin bir süre daha galiba bunun çözümünü bulmakta zorlanacağız gibi görünüyor. Ne dersin?
2: Evet. Şimdi birkaç yönden rahatsız edici taraf oluşmaya başladı. Birincisi bu randevu dediğimiz sistem. Şimdi bütün Schengen ülkeleri hemen hemen tamamı birkaç ülke hariç başvuruları aracı şirketlerce alıyor. Bu aracı şirketlerden bir tanesi, en yaygın olanı, Hindistan merkezli bir şirket. Türkiye'de yasal olarak kuruldu. Bir diğeri Hollanda merkezi ama ortaklarından bazılarının Türk olduğu bir şirkette. Bir de Yunanistan bir şirket kurdu. Sanıyorum bir küçük şirketler tek ülkeyle çalışıyor, İspanya merkezli olarak, ama en büyüğü Hindistan merkezli olan şirket. Ve bu şirket sadece ve sadece aracılık hizmeti sunuyor. Nedir o da? Şimdi insanlar, belki gençler pek hatırlayamaz ama bu Türkiye vizesinin, Avrupa vizesinin iyice zorlaştığı Schengen'in ilk başlarında aracı şirketler kullanılmazken, işte konsolosluk kapılarında çok uzun kuyruklar oluyordu. Oraların fiziki imkanları da sınırlı. İnsanlar karda, soğukta, güneşte orada biraz perişan durumdaydı. Yani. Daha sonra bunu aracı şirketler çözümle gittiler. Bu şirketlerin fonksiyonu sadece ve sadece başvurunun düzgünce yapılıp dosyanın konsolosluğa iletilmesinden ibaret. Yani herhangi bir karar yetkileri yok, herhangi bir şeyleri yok.
1: Bir garanti veremiyorlar.
2: Sadece ve sadece bunlarınki postacılık. Öyle evet. söyleyeyim artık. Bir de belgeler düzgün mü değil mi ona bakmak. Şimdi aracı şirketin rolü buyken bir aracı daha ekleniyor buna. Nedir? İşte başvuruların düzgün hazırlanması, randevuların alınması son dönemde. Bu bot hesaplar konusuna gelince, gerçekten randevuları dolduran otomatik yazılımlar, bot hesap diyoruz da otomatik yazılımlar var. Müşterilerin verilerine önceden girip anında dışarıdaki, yasal olmayan aracı şirketler tarafından kapatılabiliyor. Peki bunu engellemek mümkün mü? Evet, engellemek çok mümkün, çok kolay. Bu Hindistan merkezli şirket sadece Türkiye'de değil, birçok vizeye tabi şeyde ülkede hizmet veriyor. Sadece ve sadece Türkiye'de 30 euro ortalama diyelim. Sadece standart başvurunun yıllık 38 milyon doları buluyor. Düzeltiyorum. 38 milyon euroyu buluyor. Hadi bunun işte, ya sizin fotoğrafınız güzel çıkmamış, biyometrik fotoğraf çekelim. Hadi sizi VIP alalım vesaire. O VIP neyse hakikaten orada bir şey de yok. Sadece ve sadece insanlara belgelerini daha düzgün doldurmaları için 5 dakikada yardım ediyorlar. Yani VIP dediğimiz de o. Siz de doğru düzgün okuyun, yani kendiniz yapın başvuruyu, hiç sakınca yok. Doldurun. Orada mesela 90 euroya kadar fazladan ücret alabiliyorlar. Diyelim ki bütün bunlar yok. Ortalama 25 ile 40 euro arasındaki standart başvuruları düşünürseniz Türkiye'deki hacim 38.1 milyon euro. Bu çok basit bir yazılımla bu bot hesaplar engellenebilir. Birçok sıradan site, yani bırakın alışveriş gibi, hani kritik siteler hariç, haber siteleri bile insan olup olmadığınızı kontrol eden basit yazılımlar koyuyor.
1: Evet, evet.
2: Çok basit yani bu yazılımları engellemek, ama anlaşılıyor ki öyle bir çıkar zinciri oluşmuş ki bunun üzerinden herkesi mutlu edecek seviyelere gelmiş. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani hakikaten yok yani. İnsanlar demek ki bu şeyden,

0: bu paralardan gerçekten ben bizzat biliyorum yani işte 200 euro veren şeyler var araç şirketlere sadece ve sadece randevu bulabilmek için.
1: Ve peki buna müdahale edecek merci neresi? Turizm Bakanlığı mı, Ticaret Bakanlığı mı, Dışişleri Bakanlığı mı, ne?
0: Hiç kimse bu şey buna bir bu vatandaşlar şirketler üzerinde baskı kuracak şeylerin ama bu şirket bu aracı şirketler ama yasal olanları kastediyorum. Yani Avrupa Birliği ülkeleriyle anlaşma imzalayan aracılık hizmeti veren o şirketleri kastediyorum. Onlar Türkiye'de kurulmuş yasal şirketler şeyleri fonksiyonları belli. Onlara herhangi bir şeyi dayatabilmek için Avrupa Birliği ile ülkesiyle yani verdiği hizmet verdiği ülkeyle anlaşması temel. O diyor ki o herhangi bir zorunluluk getirmezse kardeşim bana sadece ve sadece dosyaları ilet. Benimle anlaşmamız bu kadar diye. Onunla çalışıyor. Yani Ticaret Bakanlığı bir şekilde yasanın bir yerinde bir boşluk varsa bu şirkete gidecek hizmetlerini düzeltmek için şunları bunları yapacaksın diye şey. Yani o online hizmet başvuru şeyini kanalını açmış insan mı başvuruyor yoksa bot hesap mı başvuruyor onun umurunda değil. Anlatabildim mi? Yani onun çünkü hizmet verdiği biz değiliz. Onun hizmet verdiği konsolosluk yani yabancı. Oraya hizmet veriyor o. Ve dolayısıyla hani bu rahatsızlık dile getiriliyor. Kaldı ki bu bot hesapları işini ilk önceki şimdiki değil de bundan önceki Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye temsilcisi yani Avrupa Birliği Büyükelçisi diyelim. Avrupa Birliği Büyükelçisi gündeme getirmiş yani bot hesaplar dolduruyor şeyi hesabı ne yapalım diye. Aracı şirketlere baskı yapmak gerekiyor. Bu bot hesapları şey ama tutarlar çok büyüdüğü için herhalde böyle mutlu bir çember oluştu o tarafta. Çünkü gerçekten başka açıklaması yok. 400-500 euro, 200 euroluk şeyler düşünün. Kaldı ki şey Avrupa Birliği'nin harç bedeli 90 euro. Yani harç neyse rahatsız edici bir konu. Ama %14,5 fiyat oranında oldukça düşük.
1: Rahatsız edici bir konu. Sen de doluymuşsun anladığım kadarıyla bu
0: Evet.
1: konuda. Peki.
0: Evet.
1: Şimdi İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuş. Bu şöyle iyi haber sayılabilir. Orası da yolcu garantili yapılmıştı, değil mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: kesinlikle. Aslında hani uzun süre tartışmalı bir konu. Gerçekten de öyle. Önümüzdeki dönemde de buna iktisadi yani yatırım şeyi dosyası olarak aslında doktora şeyi tezi olarak inceleseler ne güzel olur. Ve mesela bütün ülkelerde özellikle büyük metropollerde iki ya da üç havalimanını büyütmeye başladılar. Yani mesela İstanbul tamam İGA belirli devleşti ama artık şeye ikinci terminal gerekiyor. Tabiha Gökçen'e ikinci terminal gerekiyor. Yani yükünü taşımıyor. Şu bitirilenin ötesinde yeni bir terminal gerekiyor yani. Hala yoğunluk devam ediyor. Birçok metropol yakın çevreyi kendisine entegre etti. Mesela Çorlu Havalimanı'nın İstanbul'a entegre edilmesi pekala mümkün. Yani önümüzdeki dönemde İstanbul eğer kendi optimumuna ulaştıysa, İGA kendi optimumuna ulaştıysa ki Avrupa'nın en büyüğü olma şeyinde şu anda, en yoğunu olma aşamasında zaten en büyüğü de yakında dördüncü pist de açılacak bu yılın ikinci yarısında. Orası optimuma ulaştıysa artık işte Çorlu'yu, Gökçen'i, Tabiha Gökçen'i de İstanbul ulaşımına entegre edip İstanbul'u da biraz rahatlatmakta fayda olabilir. Ama bu iyi bir haber. Özellikle sizin vurguladığınız açısından salgın döneminde bu garantiler nedeniyle kamu para ödemek zorunda kalmıştı. Hala şey düzeldi mi bilmiyorum. Atatürk Havalimanı'nın erken kapatılmasından kaynaklı olarak oranın işletmeci şirketine 200 milyon euro üzerinde şey ödenmişti. Tazminat demeyelim de para ödenmişti erken kapatması için. Onun çıkarabildik mi bilmiyorum ama kamu payı da alıyorlardır eminim.
1: Valla sen Çorlu dedin ama biz bu hafta Edremit Ticaret Odası Başkanı ile konuştuk. Oranın tanıtımı ile ilgili bir proje. Edremit Havaalanı bile entegre edilebilir artık. Hem işte Çanakkale Köprüsü hem oradaki otoyolla birlikte. Çünkü İstanbul Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne örneğin

0: gitmek ten daha kolay Edremit'ten Beylikdüzü'ne gitmek. Yani
1: Evet.
0: o öyle bir entegrasyon bile olabilir orada. Peki,
1: Kesinlikle.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı, Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesinin hızla devam ettiğini söyledi. 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşecekmiş.
1: Evet. Şu anki trafik koşullarına bağlı olarak, yani orada gerçekten trafik yoğunluğu var. Ancak esas vurgu, buradaki esas önemli nokta, bir otoyol ağının içerisine entegre edilmesi planlanıyor bunu. Şöyle bir şey var, burada endişe demeyelim de iyi planlanması gereken nokta, mevcut güzergah. Yani gerçekten Alanya'ya kadar giden güzergah çok yoğun turizm yolu ve orada turizm yatırımları devam ediyor. Eğer Anadolu içerisinden gelen ya da Antalya içerisinden havalimanından çıkışta bu bağlantı yollarıyla birlikte kaldı ki Serik Tavşağı'ndan bağlı bir şey olacak. Eğer o tarafta da bir çözüm üretilemezse, yani o aradaki yaklaşık 10 kilometre 15 kilometrelik kısım bu verimi düşürecek gibi görünüyor ama bunun planlamasının yapıldığına eminim. İleride Antalya, Burdur, Denizli güzergahlarında oluşacak otoyol ağı ve daha sonra İzmir, İstanbul biliyorsunuz açıldı. O güzergahlarda oluşacak yeni otoyol ağlarıyla entegre biçimde yapıldığı söylendi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ve sonuçta da bu otoyol ağının Avrupa'ya entegre edilmesi planlanıyor.
0: Peki, son bir dakikamız. TürkSat ve Roketsan uydu ve uzay projelerinde güçlerini birleştirecekmiş. İki güzide kurumumuz, şirket demek istemiyorum çünkü gerçekten kurumumuz onlar. İyi bir şey çıkacaktır herhalde buradan.
1: İyi bir şey çıkacak. Şöyle önümüzdeki dönemde Roketsan fırlatma sistemleri planlıyor. Eğer başarılı şekilde bunu gerçekleştirebilirse uydu fırlatmayı, bu uzaya çıkmak anlamında geliyor. İlk müşterisi hazır TürkSat. TürkSat'ın da ucuz uydusunu göndermek üzere bir tane şirket hazır olacak. Umuyoruz başarılı olur. Her ikisi de hem uydu üretiminde hem uydu işletmesinde hem de uydu fırlatmasında ana unsur. Gerçekten veri bağımsızlığını sağlayacak şeylerden bir tanesi bu alçak yörünge uyduları. Bunun hem sivil tarafı var hem askeri tarafı var. Türkiye bu yönde iddialı bir proje başlattı. Öncelikle askeri bağlı olacak. Bu konumlama sistemlerinden, küresel konumlama sistemlerinden doğrudan 5G haberleşmesine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor artık alçak yörünge uyduları.
0: Evet.
1: Hatta bir sonraki aşamada internetin bile oradan alınması gibi. Umuyoruz başarılı olurlar. İlk adımının atıldığı anlaşılıyor.
0: Mehmet Kaya, çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: katkıların
1: çok
0: için.
1: teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, bitirdik hem programı hem haftayı. Pazartesi yoğun bir veri akışıyla aslında burada olacağız. 9 günlük bayram tatilinin ardından piyasalar tekrar açılacak. Pazartesi günü birinci çeyrek büyüme verileri gelecek. Ardından çarşamba günü enflasyon verisini göreceğiz. Ve bunların ışığında bir sonraki hafta 11 Haziran'da yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından ne çıkacağını görmeye çalışacağız, okumaya çalışacağız. Tabii bu arada sıcak siyasi gündemin ekonomiye etkilerini de artık pazartesiden itibaren tekrar konuşmaya, tartışmaya ve görmeye başlayacağız. Pazartesi 17.30 sularında biz ekonominin sıcak gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın

0: Anla lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: inç X27F 181 QS 0.5 MS 180 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 6199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.

0: Efendim, tarih 29 Mayıs 2026, günlerden cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve aynı zamanda değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program ekibimiz Uğur Pirpir, Anıl Çutak, Muhammed Eğricesu ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Akşamınıza haber katmak için her zaman olduğu gibi hazırız efendim. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Efendim, çok önemli ve özel bir günün akşam saatlerini paylaşıyoruz. Bu günü tarihin akışına yön veren, bu toprakları Türk milletinin vatanı yapan İstanbul'un fethinin tam 573. yıl dönümü. Bu vesileyle başta Padişah Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Tarihe yön veren bu fethin ayrıntılarına ilişkin sohbetlerimizi dakikalar sonra dinleyebileceksiniz. Yine bugün Kurban Bayramımızın 3. günü efendim. Dün itibariyle sıladan gurbete dönüş başladı. Havanın yağışlı olması ve araç yoğunluğunun olumsuz etkilerine aman dikkat diyelim ve trafik kurallarına harfiyen uyalım çağrısını tekrar edelim, yineleyelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.

0: Efendim, tarihin seyrini değiştiren zaferin, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliği, kararlılığı ve cesareti asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür ifadesini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin bütün kurumların desteğiyle fetih bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 33 yıl önce Almanya'da gerçekleşen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir dedi. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını, olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20'den saat 8'e kadar giriş yasağı başladı. 1 Mayıs'ta başlayan ve Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 699.245 TL.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri İrem Yavuz'la konuşacağız. İrem Hanım, merhaba, iyi akşamlar, iyi bayramlar, programımıza hoş geldiniz efendim.
2: İyi akşamlar, iyi bayramlar.
0: İlk başlıkla hemen sohbetimize, röportajımıza başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı programlarda verdiği mesajları paylaşarak başlayalım, buyurun.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Erdoğan, şu anda tıklım tıklım dolu ve bugün 29 Mayıs Cuma. Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Elhamdülillah Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda da konuştu. İstanbul'un fethi için 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerek dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır dedi. Fethin üzerinden geçen 573 yıla rağmen Ayasofya'daki ezandan, Topkapı'daki Kur'an-ı Kerim'den ve İstanbul'daki medeniyetten rahatsızlık duyanların olduğunu vurguladı. Bu zihniyete geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Evet, bu ilk başlığımızda, bir sonraki başlığımızla devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram tatilinde başkentlilere bir davette bulundu. Bu davetin detaylarını sizden dinleyelim, buyurun.
2: Evet, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla başkentlerin yeni buluşma noktası oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi'nin görüntülerini sizlerin de söylediği gibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında vatandaşları Millet Bahçesi'ne davet etti. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi, yeşil alanları, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Emir Gölü'nün yakınında 196 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 100 bin metrekare yeşil alan bulunuyor. Projede bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, kafeteryalar, millet kıraathanesi, spor sahaları ve dinlenme alanları yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Ve son başlığımız, meteorolojiden hava durumuna ilişkin önemli uyarılar var. Bu uyarıların ayrıntılarını sorarak tamamlayalım. Buyurun.
2: Evet, meteoroloji bugün 8 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak uyarıları. Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar uyarısı vardı. Yetkililer yine sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmasını söyledi. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece düşeceği bilgisi de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Tahminlere göre yarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Sağanak Doğu Anadolu'nun doğusu, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarıyla Kastamonu, Karabük ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinde etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Pazar günü ise yağış etki alanını biraz daha genişletecek. Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Akdeniz bölgesinde Toroslar çevresiyle Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel yağışlar görülecek. Dış büyük ilin yarınki hava durumuna bakacak olursak, Ankara'da hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece civarında olacak. İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve İstanbul'da termometreler 23 dereceyi gösterecek. İzmir az bulutlu bir gün geçirecek, en yüksek sıcaklık da 29 derece olacak.
0: Teşekkür ediyorum. İyi bir bayram diliyorum. İyi akşamlar. Ankara'da siyasetin kulislerine yaşananları, yapılan görüşme açıklamaları TRT muhabiri İrem Yavuz'la konuştuk.
1: Gün Ötesi devam ediyor.
0: Ben gelişmeleri, özellikle uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Gazeteci Salim Salimoğlu telefon hattının diğer ucunda. Salim Bey merhaba, iyi akşamlar, iyi bayramlar efendim. Hoş geldiniz.
3: Teşekkürler Tolga Avcı, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar dinleyicilerimizin de, senin de, ailenin de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün üçüncü gündeyiz. Bir kez daha tüm dinleyenlerimizin bayramını hem dışarıda hem içeride takip ettiğimiz gelişmeler de var. Kutladıktan sonra bu önemli gelişmeleri masaya yatıralım. Önemli gelişmeler var. Hemen özellikle ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varıldı. Bu gelişmelerin başında geliyor doğal olarak. Dileğimiz kazanın olmayacak bu savaşın en kısa sürede bitirilmesi. İçeride ise son bir haftadır gündemin ilk sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler var. Muhtemelen pazartesinden sonra daha da hızlanarak bu gelişmeler kamuoyuna yansıyacaktır diye düşünüyorum. Neler söylersiniz efendim ABD-İran arasındaki anlaşmayla ilgili olarak? Buradan başlayalım, uluslararası gelişmelerle başlayalım, daha sonra iç kamuoyuna dönelim. Buyurun efendim.
3: Valla Tolga Avcı, o zaman şöyle ben soru sorayım. Amerika ile İran anlaştı mı acaba?
0: Evet. Yani evet. Bu kaçıncı anlaşma Trump haberi, öyle değil mi, yansıyan?
3: Yani Donald Trump her defasında anlaştık, anlaşmak üzere. Evet. Her şey bitti, İran onu kabul etti diyor. Evet. Hemen akabinde, yani belki en geç 24 saat sonrasında İran tarafından yalanlanıyor.
0: Doğru. Tehdit dilini de hiç bırakmıyor Trump bu arada. Yapmazsan şunu yaparım, onu yapmazsan bunu yaparım diyor, öyle değil mi?
3: O tehditlerin gereği de yerine gelmiyor.
0: Gelmiyor, evet.
3: Yani aslında Donald Trump'ın anlaşmak istediğini artık Suriye'deki sağ sultan duydu. Yani bilmeyen yok. Evet. Herkes Trump'ın bir onurlu çıkış yolu aramaya çalıştığının farkında.
0: Yani ama ABD o zaman İran'ı yenemedi diyebiliriz aslında.
3: Kesin kesinlikle. Evet. Hatta bunun devamında İran istediklerini biraz koparabilecek olursa, örneğin Hürmüz'ün bütün dünya tarafından İran'a ait bir boğaz olduğunun tanınması gibi.
0: Ki, ya da oldu gibi, Amerika öyle değil mi? Devleti. Evet Salim Bey.
3: Tabii, yani
0: evet. İran kazandı da diyebiliriz hatta. Evet, evet.
3: Tabii tam onu söyleyecektim. Evet. İran'ın zaferi bir kez belki olacak süreçte. O yüzden şu an Donald Trump nasıl çıkacağını işin içinden bilmiyor. Onurlu çıkış yolu arıyor ama o çıkış yolunu bir türlü bulamıyor. Evet. Öbür tarafta İsrail ortalığı karıştırmaya, Amerika'yı arkadan hala savaşın içine çekmeye çalışıyor.
0: Evet.
3: Yani şu an kalkıp da biz Amerika ile İran anlaştı desek, İsrail belki yarın kalkacak, İran'ı tekrar bombalayacak. Ha, Trump'a karşı, yani Trump her defasında Netanyahu'ya işte benim sözümden çıkamaz yönünde mesajlar veriyor ama
0: evet.
3: Ne olacağı da belli olmaz. O yüzden hani Amerika İran arasındaki anlaşma, vakit kaybetmek yerine dilersen doğrudan CHP gündemine geçip
0: evet, o konu evet. Hani, iki gündem de herhalde bir 3-5 saat konuşulacak kadar var. Evet.
3: Tabii ki.
0: Evet.
3: O yüzden vakti daha değerlendirmek, daha iyi değerlendirmek için oradan devam edelim.
0: Buyurun, buyurun efendim, buyurun.
3: Yani CHP'nin içerisinde bu mutlak kararı ile ilgili, yani sadece CHP'nin içerisinde değil açıkçası, hukukçular genel olarak da ikiye ayrılmış durumdaydı. CHP kendi içerisinde çok net bir şekilde evet mutlak kararı çıkacak diyen bir grup vardı. Aynı şekilde belki %50-%50 diyebileceğimiz noktada hayır böyle bir karar çıkmaz, mümkün değil diyen ekip de vardı. Sonuçta karar çıktı. Karar çıktıktan sonra bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'na eğer görev verirse mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi kabul eder mi, etmez mi? Bu konuda ikiye bölünmüş bir CHP vardı yine. İşte bir kısım kabul edebilir diyordu. Ki o gün geldi çattı. Kemal Kılıçdaroğlu görevi kabul ettiğini açıkladı ve zaten ortalık yangın yerine döndü. Yani o partinin, Özgür Özel'in partiden çıkmayacağız açıklamaları sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun valiliğe yazı yazıp partiyi boşaltın, genel merkezi boşaltın talimatı sonrasında polisin baskın yaptığı,
0: evet,
3: yani
0: evet.
3: O gaz bombalarının havada uçuştuğu görüntüleri şöyle bir hatırlayacak olursa
0: evet.
3: Yani ne CHP'ye yakıştı denir buna, ne Türk siyasetine yakıştı denilebilir. Maalesef yani şimdi mahkeme kararı ayrıca tartışılabilir.
0: Evet,
3: mahkeme
0: evet,
3: kararı doğru muydu değil miydi? Mutlak kararı verebilir mi o mahkeme? Sonuçta siyaseten yapılmış bir seçim var. Vatandaşın oy kullandığı bir yerde Yüksek Seçim Kurulu'nun tamam dediği adaylara karşı mahkeme böyle bir karar verir mi, veremez mi? Bu ayrı bir tartışma
0: evet,
3: konusu.
0: Evet,
3: ama
0: evet.
3: Sonuç itibariyle bir mahkeme kararı verilmiş. O mahkeme kararına uymamak, işte orada Özgür Özel ve ekibinin yaptığı en büyük hata oydu. Bence yapılması gereken Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte anlaşarak yani ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde istedikleri tarihte, en erken tarih dedikleri yani 40-45 gün içinde ya Özgür Özel
0: evet, evet, evet.
3: 40-45 gün içerisinde kurultaya, olağan kurultaya götürüp ya da olağanüstü kurultaya götürüp orada yeni bir seçim yapmak konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna etmeye çalışabilir.
0: Evet, evet.
3: Kemal Kılıçdaroğlu aynı şekilde, gerçi hani birisi aradım açmadı diyor, öbürü ben de aradım ama ulaşamadım.
0: Evet,
3: sonra
0: evet.
3: Aradık konuştuk ama buluşacağımız tarihe, saate yakın işte başkaca sorunlar ortaya çıktı. O yüzden biz buluşamadık.
0: Evet.
3: Diye
0: ilginç diyaloglar yansıyor kamuoyuna.
3: Kesinlikle. Yani ve bunların hiçbiri de yakışmıyor açıkçası.
0: Evet.
3: Yani Özgür Özel taraftar...
0: Bu bayramlaşmaya da değinirsiniz diye düşünüyorum Salim Bey. Partiler tabii, arasında bu mutlak putlan kararından sonra.
3: Evet, yani bir öncesinde daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları şöylece bir hatırlamak lazım.
0: Hı hı.
3: Yani bayram için yaptığı bayramlaşma sırasında yaptığı açıklamalar da işte daha çok şey vardı konuşulacak edilecek yönünde hala böyle partinin içinin karışacağını gösteren açıklamalar. Önümüzdeki süreçte daha o yüzden demiştim zaten. Hani daha çok fazla konuşacağız CHP'yi. Sadece 3 gün 5 gün ya da 1 saat 2 saat mevzu değil bu. Belki haftalarca konuşabileceğimiz bir konu. Şimdi mutlak mutlandan sonra ne olacak? O ayrı bir tartışma konusu. Yani siyasiler hukukçular orada da ikiye bölünmüş durumda. Kurultaya gidilecek, kurultaya eski delegelerle mi gidilecek, yani 2023 seçimi malum şaibeli kurultay olarak öne çıkan ve iptal edilen kurultay 2023'te yapılmıştı. O 2023'teki kurultaylarla mı gidilecek, yani 37. 38. kurultay iptal edildiğine göre 37. kurultayın delegeleriyle mi gidilecek, yoksa yeni bir delege seçimi mi yapılacak, yeni delege seçimi yapılacak olsa mahalle delegeleri, ilçe delegeleri, il delegeleri yeniden belirlenecek. Bütün bunların hepsi öyle bugünden yarına yapılabilecek şeyler değil, belki bir yıla yayılacak. Diğer tarafta Özgür Özel ve hukukçuları gittiler, itirazda bulundular. Yargıtay kararı beklenecek, yani karara bir itiraz var. O Yargıtay kararı, hukukçular burada da ikiye bölünmüş durumda. Kimi diyor Yargıtay kararı beklenmeden gidilecek bir kurultay, yine bir sakatlığa neden olacak sonunda. Kimi diyor yok Yargıtay kararı beklenemez diyor. Yani o kadar çok her şey birbirine geçmiş durumda ki o yüzden önümüzdeki süreçte çok konuşacağımız konular. Ama yani şunu biliyoruz en azından, Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde Özgür Özel ve ekibinden o hançerin öcünü alacak. Hani öyle demişti ya, kurul kaybetti, kurultay sonrasında sırtımızdan hançerler.
0: Evet, evet, evet.
3: Hatta o hançerle hala geziyorum diye. O hançerin muhtemeldir ki karşılığını isteyecek artık yani Özgür Özel ve arkadaşlarından. Belki önümüzdeki süreçte Özgür Özel'e, Özgür Özel'in bile disipline sevk edilebileceği bir süreci göreceğiz. Ya da Özgür Özel ve arkadaşları ayrılacaklar. Bu hep bahsedilen Ekim Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin baş harflerinden ve soy isminin baş harflerinden oluşan Ekim Partisi'ni kuracaklar ve oraya geçecekler. Belki 70-80 tane milletvekilini ayıracaklar CHP'den. Yani çok, o kadar çok konuşulacak konu
0: evet.
3: var.
0: Pazartesinden itibaren bunları konuşmaya başlayacağız.
3: Evet.
0: Evet. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Salim Bey. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum efendim.
3: Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Gazeteci Salim Salimoğlu ile gündemi değerlendirdik.
4: Reklamlar. Şansa kalmaz
5: işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 250.

0: gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi devam ediyor.

0: gün ötesi yaşam.
1: Yaşam bölümüyle devam ediyoruz efendim gün ötesine. Programın başlangıcında da birçok haber vardı bununla ilgili olarak ve aktardık ama şimdi detayları konuşacağız. İstanbul gün boyu fetih kutlamalarına sahne oldu. İşte detayları alacağız şimdi. TRT muhabiri Ahmet Akgül telefon hattının diğer ucunda. Ahmet Bey, iyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum ve sözü size bırakıyorum.
2: İyi akşamlar, iyi bayramlar. Evet, siz de ifade ettiniz aslında. Gün boyu farklı etkinlikler vardı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Coşkulu bir şekilde kutlandı. En önemli yerlerden biri de Haliç Kongre Merkezi'ydi aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine temalı bir program vardı. Hem İstanbul'un fethinin kutlaması vardı o 573. yıl dönümü münasebetiyle, hem de bir bayramlaşma söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk etapta Ayasofya Kebir Camii'nde cuma namazını kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sorularında ise günün önemine binaen aslında cevapları vardı. Üç ayrı, üç özel günü bir arada yaşandığını ifade etti. Evet. Cuma günü olmasının, bayramın üçüncü gününün olması, bayramın aynı zamanda İstanbul'un fethinin kutlanmasının üçünün de aynı güne denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti ve katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sonrasında ise Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. İşte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda orada pek çok mesaj verdi aslında ama fetihle ilgili verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Dilerseniz kısa başlıklar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan bahsedelim.
1: Buyurun.
2: İstanbul'un fethinin hala işlerini sindiremeyenler olduğunu ifade etti ve 573 yıllık defterin pençesinden bir türlü kurtulamadıklarını ifade etti. Zulüm 1453'te başladı diyenlerin maskelerini indiren karanlık yüzler çıkacak ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katılımcılara hitabında o bayramlaşmayla birlikte İstanbul fethinin coşkuyla kutlandığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki hitabında durum 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır dedi. Bir başka ifadesi ise yine İstanbul'un statüsüyle ilgili bazı ifadelerin olduğunu ve buna tepkisini gösterdi. Her kim İstanbul'un statüsü değilsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an-ı Kerim'den Ayasofya'da okunan ezandan rahatsız olduklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Evet.
2: Tabii uzun bir konuşması vardı aslında. Katılımcılara hitabı sırasında uzun uzun anlattı. En çok dikkat çekenlerden biri de işte İstanbul'un fethiyle ilgili vermiş olduğu o mesajlardı. Anadolu'daki medeniyeti tahrip ettiler diyorsa göğsüne kazılmış Bizans dövmesi çıkar ifadelerini kullandı. Ne demek istedi aslında burada? İstanbul'un fethiyle ilgili rahatsızlıklarını ifade edenlerin yine araştırıldığında, incelendiğinde ise yine benzer minvalde benzer isimler olduğu ortaya çıktığını söylüyordu. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa telerini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız ifadelerini kullandı. Pek çok mesaj verdiğini söylüyoruz aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Ayasofya Kebir Camii'nde cuma namazını kıldığını söylüyor. Burayla ilgili de bir mesajı vardı aslında. Ayasofya'ya vurulan zincirlerin 86 yıl aradan sonra yeniden kırıldığını ifade etmişti ve o ifadesinde, o hitabı sırasında ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın size emanet olan bu aziz şehre

0: dümdüz gibi bakmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbullularla bir araya geldi. Hem Fethin 570. yılını kutladı hem de aynı zamanda bayramlaşmayı gerçekleştirdi. Aslında Cumhurbaşkanı İstanbul'da olduğu zamanlarda bayramlarda il başkanlığında partilileriyle İstanbullularla bir araya geliyordu. İşte bugün her iki programı da bir arada kutlamış olduğunu söyleyelim.
1: Evet, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. İstanbul'da gün boyu kutlamalar ve önemli merkezlerde kutlamalara sahne oldum. TRT muhabiri Ahmet Akkül de izlenimlerini aktardı.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Dünya gündemiyle devam edeceğiz efendim. Konuğumuz harp tarihi askeri strateji uzmanı Doktor Sefa Özkaya telefon hattının diğer ucunda. Sefa Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar efendim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dünya tarihinin seyrini değiştiren olaylardan biri, hatta belki de en önünde gelenlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutluyoruz. Sohbetimize aziz şehitlerimizi, kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anarak başlayalım efendim. 573 yıl önce yaşanan fethin hem askeri hem siyasi yönünü konuşmak istiyoruz sizle. Siz bir harp tarihi uzmanısınız. Bu fethi sürecini nasıl tanımlarsınız? Dünya tarihi, ülkemizin tarihi ve dünya tarihindeki büyük bir kırılma ne anlam ifade ediyor İstanbul'un fethi? Buyurun, sözü size bırakayım efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Öncelikle şunu söylemek lazım. İstanbul'un fethi Doğu ile Batı rekabetinin arasındaki çok önemli bir dönüm noktası.
1: Evet.
3: Çünkü Avrupa'nın birliğinin kurucularından sayılan Şarlman, yani 1. Karolus Magnus 800 tarihinde Papa'nın elinden taç giymişti. Hı hı. Ve Papa onu Roma'nın yeni imparatoru ilan etmişti.
1: Evet.
3: Halbuki Roma'nın imparatorluğuyla çok bir alakası esasında yoktu. Neden? Çünkü Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmıştı.
1: Evet.
3: 395'te ikiye bölünen imparatorluk daha sonra bunun doğuda kalan kısmı 476'dan sonra da yaşamaya devam etti. Ta ki 1453'e kadar.
1: Evet.
3: Peki bu bizi neden ilgilendiriyor? Şu sebeple Fatih Sultan Mehmet'in kendisine Kayseri Rum dediğini biliyoruz. Bu olayı da doğru bir şekilde anlamak aslında Fatih'in kendisinden 6,5 asır önceki bir iddiaya cevap vermesi şeklinde okumamız lazımdır bizim bunu.
1: Evet.
3: Nasıl bir iddiadır bu? Yani Avrupa'nın artık yeni Roma'sı ve yeni hakimi Frank kralı olan Şarlman. Dolayısıyla ortada bir eğer Roma ve veraset söz konusu ise bu Almanlarda, yani Batılılardadır şeklinde Papa'nın, Papalığın bir projesi gibi de düşünebiliriz esasında bunu.
1: Evet.
3: Fakat Fatih Sultan Mehmet kendisinden 650 sene önceki bu iddiaya diyor ki hayır, Roma ayaktaydı, tacı vardı, tahtı vardı, İstanbul'du ve bu İstanbul'da var olan bir imparatorluktu. Hatta günümüzde güncel bir tartışma da var biliyorsunuz, işte Bizans demeyelim, Doğu Roma diyelim.
1: Evet.
3: Aslında ben Doğu Roma'yı da yanlış buluyorum çünkü bu devletin resmi adı Imperium Romanum. Latincesi, Grekçesi de Basilia Ton Romaion, yani Roma Basilia, Roma İmparatorluğu demektir.
1: Kendini Roma olarak tarif eden bir devletten bahsediyoruz.
3: Tabii kendisini Bizans halkı da, bizim Bizans dediğimiz halk da kendine Romaioi diyorlar. Yani Romalılar diyorlar.
1: Evet.
3: Sonundaki oi çoğul takısı Romalılar. Biz Romalıyız. Bu Roma bir Helenistik veya herhangi bir Yunan gibi bizim bugün Rum olarak anladığımız bir halkı ifade etmiyor. Bu bir imparatorluk tebaası. Yani Osmanlılık gibi bir şey bu.
1: Evet. Bir içerisinde farklı etnisiteler var.
3: Tabii. Dolayısıyla hani Yunanların bunu sahiplenmesi de bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu bir etniste ifade eden ifade değil. Romalılık.
1: Evet.
3: Biz buna hani daha sonra böyle bir anlam çıkmış. Esasında Fatih Sultan Mehmet diyor ki kendisinden 650 sene önceki Şarman'a hayır, sen Roma İmparatoru falan değilsin. Orada öyle bir taç da yok, taht da yok. Eğer ortada bir Roma toprağı varsa ve bir imparatorluk varsa Onun başkenti İstanbul'du ve bu İstanbul'u ben fethettim. Dolayısıyla buralarımda hükümdarı resmi varisi benim. Çünkü geldim kılıcımın hakkıyla bunu aldım. Hı-hı. Ve kılıcının hakkı olarak da biliyorsunuz Ayasofya'ya sancaklar konuluyor. Fethin önemine binaen ve temsiline binaen.
1: Evet.
3: Dolayısıyla Fatih'in buradaki en büyük dehası bana göre Batı Avrupa'nın, daha doğrusu Papalığın yeni dünya lideri Kutsal Roma Germen İmparatoru'dur diyerek Frank Kralı'nın karşısında ortaya hayır, dünyanın lideri benim, bu iddianın da bu topraklarında sahibi benim anlamına gelmektedir. Hı hı. Bu Kaiserurum. Kaiser biliyorsunuz Sezar kelimesinin başka bir okunuşu, yani imparator anlamına gelen Latince ifadenin şark dillerindeki okunuşudur. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in kendisine neden hani ya Rum kralı, Rum imparatoru neden Rumlukla ne alakası, Rumlukla alakası yok. Bu bir resmi veraset ve dünya liderliği vizyonudur. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet de bu siyasi açıdan aslında kendisinden çok önceki bir iddiaya cevap vermiştir. Nitekim bu iddia daha sonra da devam ettirilmiştir. Biliyorsunuz Kanuni döneminde Şalken, bu sefer de Kutsal Roma Germen İmparatoru, o da kendisine Romalılık atfediyor. Halbuki Roma ile tabii alakası olmayan.
1: O da bir Alman.
3: Tabii o da bir yine Cermenik bir devletin başında esasında. Fakat hani Türkler dünyanın lideri olmasın, bari Almanlar olsun gibisinden. Evet,
1: Avrupa'da en güçlü askeri teşkilat muhtemelen onların elinde.
3: Evet, kara ordusu olarak.
1: Kara ordusu, evet.
3: Yani İspanyollar da tabii denizde varlar ama hani o kıta Avrupa'sında karada en güçlü onlar olduğu için işte aman Türkler şey olmasın. Çünkü Romalılık bir din değil. İlk Roma nitekim Hristiyan değildi. Hatta Hristiyanlığa en büyük darbeyi Roma vurmuştur. Pagan Roma vurmuştur. O yüzden hani üç Roma vardır tezinin şeyde dayanağı da budur. İlki Pagan, ikincisi Hristiyan'dı.
1: Hatta en büyük işkenceleri onların dönemde çektiklerine dair de tarihsel bir anlatı vardır, öyle değil mi? Hristiyanların.
3: Tabii. Hatta şöyle, bu 1054'te başlayan bir süreç vardır. 1054'te ne oluyor? İkiye bölünüyor ve şizma adı verilen bir ikili Hristiyanlık anlayışı doğuyor. Bunun batıdakini Katolik lideri olan Papa temsil ederken doğudaki liderliğini de bizim Bizans dediğimiz asıl adı Roma devleti olan Roma'nın patriği ikiye bölünüyorlar ve uzun süre 1453'e kadar bu anlaşmazlık sürüyor. Daha sonra bunu gidermek için çeşitli diplomatik temaslar gerçekleşse bile bu bizim fethe engel olamıyor. Tabii yardım da gönderiyorlar. Söylendiği gibi hiçbir şekilde desteklenmedi falan değil. Hayır, Katoliklerden desteklendi.
1: Tabii Cenevizlilerden özellikle çok büyük askeri özellikle denizde çok büyük yardım alıyorlar deniz kuvveti olarak.
3: Hatta 4 büyük gemi geliyor ve o epey güçlendiriyor. Dolayısıyla desteklemedikleri iddialara da doğru değil. Siyasi olarak böyle. Askeri olarak bakarsak benim özellikle hem yüksek lisans tezi olmam vesilesiyle İstanbul'un fethiyle çok ilgilenmiştim. Hatta surlar ilgimi çekti.
1: Evet.
3: Sultan Mehmet'in ne kadar büyük bir asker olduğunu, taktik ve stratejik, hatta teknik bir dahi olduğunu elime bir metrehem, işin doğrusu söylemek gerekirse bir çocukken aslında ilk uyandığım bir şey oldu. Çünkü şöyle düşünüyordum. İstanbul'un 3 tane surları var. Hı-hı. Marmara surları, Halis surları ve Kara surları.
1: Evet.
3: Marmara surları biliyorsunuz Eminönü'nün.
1: Deniz ve Kara surları olarak iki başlık aslında. Evet.
3: Nasıl?
1: Deniz ve Kara surları olarak iki başlık.
3: Evet. Evet. Haliç'i de biraz hadi ayırıyoruz.
1: Evet, evet.
3: Bu muhtemelen İstanbul'un fethi dünya harp tarihinin herhalde Türkiye'de en çok bilinen savaş, askeri olay İstanbul'un fethidir. Yani sokaktaki her vatandaşımızın bile hakkında tek bir cümle kurabildiği tek savaş varsa belki hani İstanbul'un fethidir muhtemelen.
1: Evet.
3: Sorduğumuz zaman Haliç'te ne oldu sorusuna herkes bir cevap verir. Hiç bilmeyen bile Haliç'in ağzına zincir gerildi der.
1: Evet.
3: İşte biraz daha fazla bilen Galata surlarının arkasından aşırtma atış yapıldı veya işte Haliç'in köprü kuruldu der. Güzel. Peki Kara surlarında ne oldu? Onu da herkes muhakkak bir şeyler söyler ama deniz surları mesela olayı zayıftır.
1: Evet.
3: Neden? Çünkü ben şunu fark ettim. Deniz surlarından demek ki biz hiç kuşatmadık mı acaba? Demek ki en yüksek surlar deniz surları mı diye. En alçak surlar deniz surlara çıkmıştı. Metreyle ölçtüğüm zaman.
1: Hatta şey de var biliyorsunuz Sayın Hocam. Ta Silivri ile Marmara ile Karadeniz'i bağlayan Doğu Roma İmparatorluğu'nun yaptığı 60 kilometreye yakın da İstanbul'un dışında da karşılayan bir sur var.
3: Tabii, yine sorunu.
1: Evet, evet. Onlar da Doğu Roma'nın İstanbul'a ne kadar değer verdiğini gösteren surlardır.
3: Evet, onlar 505-512 yılları
1: yazılmışlar, evet,
3: yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, evet.
3: O dönemde İstanbul'u korumak için. Fakat Fatih işte bu bahsettiğimiz kara surlarından, yani en yüksek olan surlardan aşmıştı. Çünkü hı-hı, Marmara surlarının önünde Karadeniz'in Marmara Denizi'nden 15-20 santim daha yüksek bir su havzası olması

0: sebebiyle sürekli bir akıntı oluyordu. Fatih de bu yüzden kara surlarından geçti. Evet. Geçerken de şöyle yapmıştı. Küçük toplarla, bu tabii daha sonra benim ortaya koymaya çalıştığım bir şey. Küçük toplarla, küçük toplar suru deliyorlardı ama yıkmıyorlardı. Büyük toplarda sarsıyordu fakat suru delemiyordu, yüzeyi çok da büyük olduğu için. Fatih küçük toplarla yuvarlak veya üçgenler teşkil edecek şekilde duvarda üçgen veya yuvarlağımsı bir delik yapıp, yani çok fazla top atarak oradan bir kesit açıp daha sonra etrafı kesilen bu yuvarlağın ortasına büyük topları, şahika dan bozma, şahika ve şahi topları, sadece şahi değildir bu arada, bu iki topu birden kullanarak duvar yıktı ve dünyanın başına oldukça büyük bir dert açtı. Çünkü artık topun karşısında düz duvarın duramadığı, sadece zikzaklı şekilde daha sonra surların yapılmasına yol açan, yine ve Avrupa'nın başına büyük bir maliyet açacak olan anlayışın doğmasına sebep olmuştu.
1: Evet, evet. Önemli bir kuşatma, askeri olarak da irdelenmesi, düşünülmesi gereken bir kuşatma. Çünkü orada askeri taktiklerin de bir savaşı var. Yani Haliç'e girilen o zincirler, o zincirleri aşmak için yapılan çabalar, Cibali kapısından ilk giriş, işte Cebali'nin ilk girişi falan, bunlar hem tarihsel olarak önemli hem de askeri olarak çok önemli başlıklar. Buyurun efendim, devam edin isterseniz.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Nitekim gemilerin karadan yürütülmesi olayında da, yani bu birkaç defa gündeme geldi. Gemilerin karadan yürütülmesi tarihte az yapılmış fakat sadece hani benim yapabildiğim tespit 18 defa yapılmış harekat çeşididir.
1: Evet.
0: Bu antik dönemde de kullanılan, tarih yapmasında kullanılan harekatlarda söz konusudur. Fatih Sultan Mehmet eski çağ kitaplarını okuduğu için bu harekat çeşidini zaten biliyordu. Yani Homeros'u veya Herodot'u okuyarak oradaki o Argonosların veya başka kavimlerin gemileri karadan yürüttüğüne rastlamaması mümkün değil Fatih'in. Çünkü bunlar Fatih'in bildiği kaynaklar. Fatih Sultan Mehmet'in zaten büyüklüğü de sadece ileriye değil geriye de bakabilir.
1: Evet, evet.
0: Ben onu dört yön olarak ifade ediyorum. Dört yönünde de çok kuvvetli olması. Nitekim gemilerin karadan yürütülmesi hadisesinde de benim görüşüm şu şekilde. Bir kısmı denizden karaya çıkartılarak tekrar Haliç'e indirildi. Diğer kısmı ise yukarıda inşa edilerek aşağıya doğru kaydırıldı. Çünkü biz eti kaynakları içerisinde Menakıp Paşa'yı, Mahmut Paşa Menakıbnamesinden de işte bir Sırp Yeniçeri'nin hatıratından da bildiğimiz üzere Konstantin Mihailoviç adlı orman içerisinde böyle adı çok bilinmeyen bir inşaat var.
1: Evet.
0: Yani bugünkü Ok Meydanı sırtlarında bir inşaat var. O inşaat gemi inşaatı. Yani Fatih'in vezirlerinden Mahmut Paşa yanına birkaç çavuşu ve mimarı alarak inşaatı kontrol etmeye gidiyor. Neydi bu inşaat? Orada bizim bildiğimiz öyle bir bina yok.
1: Evet.
0: Peki bu ne zaman yapılıyor? Yine Yeniçeri olduktan sonra tekrar hani eski inancına dönen Konstantin Mihailoviç adlı bir eski Yeniçeri'nin yazdıklarından da biliyoruz ki Rumeli Hisarı inşa edilirken aynı anda bu inşaat da devam ediyordu. Yani gizli bir faaliyetin aslında az kişi tarafından da bilinse orman içi inşaatında,
1: evet,
0: ormanın içerisinde gemi inşa edildiği. Bu da yine Fatih
1: Ok Meydanı sırtlarından bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet, muhtemelen,
1: o taraflarda.
0: Tahmin ediyoruz.
1: Evet,
0: tabii,
1: evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kalma başka bir şey olmadığı için de bunun gemi inşaatı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bence bu söylediğiniz, özellikle son söylediğiniz çok çok daha önemli. Bu da yeni bir bilgi olarak bizim bilgi dağarcığımıza girdi Sefa Hocam. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Çok güzel anlattınız. Özellikle Fatih'in sadece fetihle anılması, tabii ki bu çok önemli, fakat Fatih'in kişiliği üzerine, okuduğu kitaplar üzerine de değindiniz. Bu tarafı da bence bir o kadar önemlidir diye, zaten fethi getiren bu entelektüel birikim olduğunu da gözler önüne serdiniz. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun, iyi bayramlar. Harp tarihi, askeri strateji uzmanı Doktor Sefa Özkaya konuğumuzdu efendim.
2: Reklamlar.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar.

0: Gün Ötesi Yaşam.
1: Gün Ötesi Yaşam bölümüyle devam edelim. Programımızın da son bölümü efendim. İleri sürüş teknikleri uzmanı, aynı zamanda spiker. Spiker abim, kendisine abi diye hitap edeceğim izninizle ve kendisinin izniyle. Zafer Akçay telefon hattının diğer ucunda. Zafer abi, iyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum.
2: Merhaba Tolga, senin de bayramın kutlu olsun. Tabii ki abi demem beni onurlandırır.
1: Sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah abi. Biz hani belki sürüş eğitimi almadık ama spikerlik eğitimi aldık abi senden.
2: Teşekkür ederim.
1: O da çok değerli. O da çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Senin sesini duymak da beni çok mutlu etti sevgili Zafer abi. Abi yollardasın her zaman olduğun gibi. Sosyal medyada en iyi takipçilerinden biriyim zaten. Hem belediyelerde yaptığın etkinlikler, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda verdiğin eğitimler çok etkileyici. Yine Ege bölgesinde olduğunu biliyorum. İzmir'den çok güzel görüntüler paylaştın. Şimdi de yollardasın yine. Dönüş yolda hafif hafif başladı. Yani bayram sonrası, daha bayramın içerisindeyiz gerçi ama erkenden dönmek isteyenler, özellikle İstanbul gibi metropol şehirlere erkenden dönmek isteyenler olacaktır doğal olarak. Yoğun bir trafik var. 9 günlük bayram tatilinde kelimenin diğer bir söyleyişiyle bir kavimler göçü yaşandı. Bu kavimler göçü tekrar gelecektir doğal olarak İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. Genel bir gözlemini almak isterim trafikle ilgili abi. Sonra da istersen detayları konuşalım. Buyurun.
2: Tabii insanlar şimdi bayram tatili için hafta sonundan yola çıktılar. Özellikle cumartesi çok yoğun bir boşalım oldu.
1: Evet.
2: Şehirlerde.
1: Evet.
2: Biz bayramın birinci günü çıktığımız için nispeten rahattı. Ve daha çok dağ yollarını tercih ettik tabii ki ulaşacağımız yere. Ama bu arada tabii ki her yeri geçtik. Yani işte Manisa'yı geçtik, Aydın'ı geçtik, Marmaris'e indik, Marmaris'ten tekrar Datça'ya gittik, geldik. Her yeri gözlemleyebildik. Yoğun bir trafik var. Ancak geçen bayramlara göre biraz daha düzelmiş bir hava var gibi hissediyorum ben. Tabii ki tümden düzelmiştik demek tostan da olur ama nispi olarak daha iyiydi bu bayram trafiği bana göre.
1: Burada havadan kastın trafikle ve yollarla ilgili değil mi abi?
2: Tabii ki. Yani daha fazla trafik kurallarına uyuyorlar gibi hissettim ben. Tabii ki arada uymayanlar var. Ama uyanlar çok daha fazlalaşmış gibi hissettim.
1: Evet.
2: Özellikle sollamalar ve hız kurallarına riayet ettiklerini ben gözlemledim insanların. Bu çok olumlu bir şey.
1: Evet.
2: Tabii ki artan denetimlerin ve artan trafik cezalarının etkisi bunda çok büyük. Bu olması gereken bir şeydi belki.
1: Evet,
2: çünkü bütün
1: evet.
2: Avrupa bu işi böyle çözdü. Türkiye geç bile kaldı. Bu işi böyle çözecek diye ben düşünüyorum ama insanlardaki bilim seviyesinin biraz olsun yükselmesini görmek çok sevindirici. Bayramlar güzel şeyler, mutluluklar, kavuşmalar. Bu bayramlarda ayrılık olmasın istiyoruz ama yüzlerce insanımızı kaybediyoruz. Bunun en büyük sebebi de sabırsızlık. Şimdi dönüşte büyük bir yoğunluk olacak ve yine sürücülerimiz sabırsız davranacaklar. Bu aslında kendilerine yapacakları en büyük kötülük. Yolculuk ne kadar zor olursa olsun aslında çok güzel bir şeydir. Yani iş yerinde oturmaya benzer mi? Ya da iş yeri için koşuşturmaya benzer mi? Hayır. Ailenizle, işinizle, dostunuzla çıktığınız bir yolculuk bu. Yani arabanın içinde bir saat daha fazla vakit geçirmek çok kötü bir şey değildir. Ama bunun karşılığında kendinizi, sevdiklerinizi ve hiç tanımadığınız insanları riske atabiliyorsunuz.
1: Evet.
2: İşte aceleci davranmak, geçilmeyecek yerde geçmek, sağ taraftan geçmek gibi. Özellikle motosiklet sürücülerinin çok dikkat etmesi lazım. Çünkü insanlar yorgun dönecektir. Özellikle büyük şehirlere. Biz de küçüklük avantajıyla biliyorsunuz aralardan derelerden gitmeyi pek seviyoruz.
1: Evet. Ama sen sürekli uyarıyorsun bu aralardan derelerden gidenleri abi.
2: Uyarıyorum programı uyarıyorum yani dinleyenler de oluyor.
1: Abi yani o bin defa da söylesen bir şekilde yerini buluyor bence Zafer abi.
2: Tabii
1: öyle ya da böyle.
2: Kulağına küpe yapanlar çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum için ama hiç ulaşamadığımız insanlar da var tabii. Yani bayram dönüşü için geç olsun hiç olmasın desin herkes. Ben bunu rica ediyorum.
1: Evet.
2: Ve madem bayram bizim önemli olgularımızdan biri.
1: Evet.
2: Herkes birbirini bayramlaşıyor değil mi?
1: Evet.
2: Tanımadığınız adamla bile iyi bayramlar diyorsunuz yolda geçerken falan.
1: Evet.
2: Trafikte de bunu yapalım ya. Trafikte de iyi bayramlar dileyelim. Birbirimize anlayışlı olalım. Empati kuralım. Araba içinde aile sohbetlerimizi daha coşkulu yapalım. Yani illa bir yere çabuk varma durumunda olmazsak eğer bu bayramın bilançosu çok daha az olacaktır diğer yıllara göre. Umuyorum yanılmam. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Tabii ki münferit kazalar var. Bunları duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Yani gerek arabada gerek motosiklette bir sürü kaza duyduk bayram boyunca ama toplamına bakacağız. Toplamı sanki bu sene bir tık daha böyle sevindirici bir azalma olacağını gösteriyor. Yanılmam Tolga'cığım. Yani bunlar iyi niyetli düşünceler ama belli de olmaz tabii.
1: Evet, evet. Ama demek ki abi sonuçta daha olumlu bir istatistik çıkacaksa ortaya, senin söylediklerin ve senin gibilerin söyledikleri işe yarıyor. Ben anlamı da çıkar öyledir buradan.
2: Evet.
1: Öyle değil mi?
2: Öyle. İnsanlar toplum olarak genelde bir bilinçlenme düzeyindeler ama işte bunun ne kadar toplum geneline yayıldığı da önemli. Yani 100 bir tanesi çok kötü, o bir tanesi bütün trafiği mahvetmeye yeter.
1: Evet.
2: O yüzden o bir sürücünün de iyi olması lazım ki herkes sevdiklerine kavuşsun, mutlu, mesut, işbaşı yapabilsin pazartesi.
1: Evet.
2: Bütün amaç bu. Ama insanlar bana bir şey olmaz düşüncesindeler. Yani bu ne kadar kötü bir şey.
1: Doğru.
2: Yılda 6000 kişi ölüyor kardeşim bu ülkede. 6000. Evet. Senin dışında mı bu insanlar?
1: Doğru.
2: Sensin, benim.
1: Doğru. Çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Bu önemli vaktinde bize yer ayırdın. Fulya Hanım'ın da, sevgili Utku'nun da bayramını tebrik ediyorum enişten. Dileklerimle.
2: Bütün ekibe selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.
2: Sakin sürün lütfen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zafer Akçay, ileri sürüş teknikleri uzmanı hattımızdaydı. Son konuğumuzdu efendim. Uyarıları her zaman çok önemli Zafer abinin. Uyarılarına aman dikkat edelim. Kulak ardı etmeyelim. Geldik sona. Güzel insanlarla beraberdim. Pazartesi günü hafta başında yine beraber olacağız. Tolga Avcı, Uğur Pirpir, Anıl Çıtak, Muhammed Eğricesu. Selamlıyoruz sizleri. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim. Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin fark ettiği ama çoğu zaman nedenini bilmediği ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Ay neden ufukta daha büyük görünür? Ay aslında ufka yakınken büyümez. Evet, yanlış duymadınız. Ayın gerçek boyutu hiç değişmez. Ama biz onu bazen dev gibi görürüz. Bu duruma bilimde ay illüzyonu denir. Yani bu gözümüzün ve beynimizin bize oynadığı bir algı oyunudur. Peki bu nasıl oluyor? Ay gökyüzünde yükseldiğinde, yani tepedeyken etrafında karşılaştırabileceğimiz pek bir şey yoktur. Sadece geniş bir gökyüzü görürüz. Bu yüzden ayı daha küçük algılarız. Ama ay ufka yakın olduğunda durum değişir. O zaman ayı binalar, ağaçlar, dağlar gibi nesnelerle birlikte görürüz. Beynimiz bu nesneleri referans alarak ayı olduğundan daha büyükmüş gibi algılar. Yani aslında ay büyümez. Bizim algımız değişir. Bir başka önemli nokta da mesafe algımızdır. Beynimiz ufku daha uzak bir yer gibi yorumlar. Bu yüzden ufuktaki ayı daha uzakta ama aynı zamanda daha büyük bir cisim gibi algılarız. İlginç bir deney yapmak ister misiniz? Ay ufuktayken başınızı eğip bacaklarınızın arasından ters bakmayı deneyin. Bu şekilde baktığınızda ayın daha küçük göründüğünü fark edeceksiniz. Çünkü bu pozisyonda çevredeki referans nesneleri daha az algılarsınız. Bir diğer yöntem de aya bir kalem ya da parmağınızla bakmaktır. Ufuktayken ve gökyüzündeyken ayı aynı şekilde ölçtüğünüzde aslında boyutunun değişmediğini görebilirsiniz. Peki atmosferin etkisi var mı? Evet, ama düşündüğünüz gibi değil. Atmosfer ayı biraz daha bulanık ve bazen daha kırmızımsı gösterebilir. Ancak ayın büyük görünmesinin asıl nedeni atmosfer değil, tamamen beynimizin algı şeklidir. Sonuç olarak ayın ufukta daha büyük görünmesi gerçek bir büyüme değil, bir algı yanılmasıdır. Bu durum beynimizin çevremizdeki dünyayı nasıl yorumladığını gösteren harika bir örnektir. Yani bir dahaki sefere ufukta kocaman bir ay gördüğünüzde aslında onun hep aynı boyutta olduğunu ama beyninizin size küçük bir oyun oynadığını hatırlayın. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, iyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayınladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.
3: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağa başlayacak.

0: patlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil bir çağı değiştirdi ifadesi kullanıldı. Fethin 573. yıl dönümünü kutlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında o gün tarihin akışı değişti. O günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayınladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genç'in örnek duruşuna da vurgu yapıldı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilgi Ana Mevlüde Genci de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dendi. Türkiye'nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyuruyu En Sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneğiyle ailelerimizin yanındayız dedi. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralık da emzirme ödeneği sağlandığını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze kenti ile Han Yunus'ta Filistinlilerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Netanyahu, İsrail unsurlarına Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. İsrail, abluk altındaki Batı Şeria'da da ilhak politikalarını derinleştiriyor. İşgal yönetimi, Eriha yakınlarındaki yasa dışı Masua yerleşiminde yeni genişleme planını onayladı. Filistinlere ait geniş bir araziye yüzlerce yeni konut yapılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler, Filistinlere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail Hapishane İdaresi'nin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail, gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdidi gerekçe gösterdi. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'a bir askeri tesisi vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık Kuveyt'teki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi, saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu. İran'ın füze saldırısı sonrası bölgede alarm durumuna geçildi. Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini duyurdu. CENTCOM'da İran'ın Kuveyt'e bir balistik füze fırlattığını, füzenin Kuveyt güçleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını, Buşehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşmana ait bir hava aracının düşürüldüğü açıklandı. ABD'li yetkililer iddiaları yalanladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğunu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı. Boğaz'ın kontrolünün Tahran'da olduğunu savunulan açıklamada Hürmüz'den geçiş yapacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyonda olmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Son bir günde Hürmüz'den 26 geminin geçtiği belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. Amerikan basını müzakerelerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürdü, ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Spor. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü yarın Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Chelsea'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi resmen başladı. Alonso'nun transfer listesinin ilk sırasında ise Arda Güler bulunuyor. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürüyor. Saat 18'de başlayan mücadelede Türk Telekom Anadolu Efes'i konuk ediyor. Saat 20.30'da ise Safsport Erekspor'la Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. NBA Batı Konferansı final serisi son maça kaldı. San Antonio Spurs sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Uşak 6, İstanbul ve Mardin 15, İzmir ve Kilis 16, Edirne ve Diyarbakır 13, Antalya 21, Adana ve Şanlıurfa 18, Trabzon 13, Erzurum 4, Van 8 ve Gaziantep 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım yolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
1: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Televizyon deyince vatan.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
7: Reklamlar. Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
8: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
7: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli ol.

0: düşünce ve dünyanın maalesef ki kanayan yarası obezite olduğu için bu alanda kullanımının dışına çıkıp zayıflama iğnesi şeklinde lanse edilmeye başladı. Obeziteye çözüm mü? Hem evet hem hayır diyeceğim. Kilo verdirtiyor mu? Evet. Ama ne kadar çözüm oluşturacak? Verilen kilolar ne kadar sağlıklı? Ve verdikten sonra bu kilolar kalabilir mi? İşte bu noktada çok da fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü yapılan klinik çalışmalar belli bir noktaya kadar. Daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç var. Yapılan klinik çalışmalarda 9 aylık bir çalışma sonucuna göre iğneyi bıraktıktan 1-1,5 yıl sonrasında tekrar kilo almaya başladıklarını, hatta sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak kilo verenlere göre 4 kat daha fazla kilo aldıkları ortaya çıkıyor. İnsülin göbek çevresindeki yağlanma çok arttığında daha da agresif bir şekilde artıyor. Kardiyometabolik hastalıklara iyi geliyor beraberinde demiştim. Bunların da başlangıç noktasına döndüğünü gösteriyor. Yani İşin özü şuna dönüyor. Siz mutlaka beslenmenize dikkat etmelisiniz. Bu GLP-1 dediğimiz hormon gibi davrandığı için, yani tokluk hormonu salgılatıp yemek yemediğiniz için sürekli bir toksunuz ya da mide bulantısı, kusma gibi durumlar da yaşadığınız için yiyemiyorsunuz ya da yediğinizi çıkartıyorsunuz. O yüzden çok fazla protein almanız gerekli. Yani çok az yediğinizde bunun büyük bir çoğunluğunun protein olması gerekli ki hem tok kalın, güzel beslenin, hem de kas kaybı yaşamayın. Zayıflama iğnelerinde genel olarak gördüğümüz durum kas kaybıdır. İşte egzersiz yapmanız gerekli. Kas kaybı yerine koyabilmek çok da mümkün değil. Çünkü ciddi bir kas kaybı var. Hem proteinli beslenin, egzersizinizi yapın, suyunuzu için, sürdürülebilir bir hale getirin ki verdiğiniz kiloları iğneyi bıraktıktan sonra geri almayın. Hayatınızda yapacağınız en güzel davranış bu olacaktır bence.
1: Soralım bakalım.

Sporun servisi, spor servisinden herkese iyi akşamlar efendim. Haftanın son spor servisi birbirinden önemli başlıklarla, değerli konuklarla az sonra başlayacak. Futbol dünyasında liglerin büyük çoğunluğu sona erdi malum. Fakat maçlar sona erse de futbol gündemi dolu dizgin devam ediyor. Lig kupaları sahiplerini bulup bir üst lige çıkan takımlar belirlenirken yeniden yapılanma ve transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Çok güzel insanlarla beraberim bu akşam. Bayram akşamındayız. Bir kez daha tüm dinleyenlerimizin bayramını TRT ailesi olarak kutluyoruz. Programı Kemal Çat hazırladı. Sesimizi sizlere Muhammed Eğrice Su iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor.

0: Hem çok değerli konuklarımız var demiştim programın açılışında. Bu akşam tabii ki futbolu konuşacağız, basketbolu konuşacağız, Dünya Kupası'nı konuşacağız. Çok değerli konuklarımızla konuşacağız. İşin içerisinde olan insanlarla konuşacağız. Çok başlığımız var hakikaten. Birbirinden önemli konulara değineceğiz. Hatta tenisi konuşacağız. Teniste de Roland Garros heyecanı yaşanıyor. Ben de zaman zaman maçları izliyorum. Hakikaten çok nefes kesici maçlar da var. Finale doğru da uzanan bir süreç var. Hepsini konuşacağız. İlk konuğumuz gazeteci, futbol yorumcusu sevgili Serhan Türk. Serhan merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum.
1: Merhaba Tolga Bey, iyi akşamlar dilerim, iyi bayramlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İslam alemi için hayırlısı olsun.
0: Çok inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle lige çıkan son takım belli oldu. Esenler Erok

0: Sporu 2-0 yenen Çorum Futbol Kulübü Erzurum ve Amets'le beraber yeni lige Süper Lig'e merhaba dediler. Nasıl bir dönem bekliyor sizce Esenler, pardon Çorumspor olsun, Erzurumspor olsun, Ahmet. Hatta Esenler'in de aslında finallerde kaybeden bir takım izlenimi de veriyor Esenler. Onu da konuşalım. O da geçsin cümlelerimiz içerisinde. Fakat bu gelen 3 takımı nasıl bir sezon bekliyor? Çok ayrılıklar oldu teknik adamlarla. Sonuna kadar getirilmiş adamlar, teknik adamlar son maçlarda değiştirildi. Bunlar çok büyük yankı uyandırdı. Neler söylersiniz? Buyurun Serhan Bey.
1: Evet, Süper Ligimizde biliyorsun her sene olduğu gibi bütün futbol kulüplerinin, futbol ülkelerinin hepsinde bazı takımlar çıkar, bazı takımlar Süper Lig'e çıkar, bazı takımlar düşer.
0: Evet.
1: Bu anlamda her gelen takım renk katar. Ama önemli olan her gelen takımın renk katması değil, başarı olmamız lazım. Hem ülke futbol açısından,
0: doğru,
1: hem kulüp açısından. Çorum, Erzurumspor gerçekten ligimize, Amespor ligimize çok büyük renk katacaklarını düşünüyorum. Şimdi hep şundan şikayetçi oluyoruz maalesef. Aslında şikayetçi olmak zorunda kalıyoruz. İstanbul takımlarının, buyurun, çok olmasından dolayı.
0: Hı hı.
1: Aslında böyle futbolla büyüyen, futbolla gelişen ve futbolla yatıp kalkan şehirlerimizin daha fazla olmasını hep ümit ediyoruz.
0: Evet.
1: İşte taraftarı bol olan Eskişehir Spor, Bursa, hı hı, Spor veya buna benzer kulüplerimin bizim olması ve futbolla hayatlarını idame etmeleri bizi daha fazla heyecanlandırıyor.
0: Evet.
1: Bu anlamda Amedspor'da, Çorumspor'da, Erzurumspor'da hep sürekli taraftarların arkasında olan ve iyi bir ekipler izlerim ya içerisinde. Yani inşallah Süper Ligimizin hayırlısı olmasını temenni ediyorum.
0: Evet, önemli başlık çünkü gelmeleri mutlu edecektir, renk katacaktır. Şehir takımları olması, tabii İstanbul takımlarının çok fazla olmasına bir itirazımız doğal olarak var. İstanbul Ligi olmasın, Süper Lig, şehir takımları da gelsin. Tabii başarılı olan, emeğini veren, terinin son damlasına kadar savaşan takımlar gelsin. Aslında söylemek istediğimiz biraz da bu.
1: Evet. Futbol olsun yani. Hı-hı. Futbolun doğası. Mesela hani şimdi şöyle bir şey. Biz bile deplasmanlara gittiğimiz zaman, işte değişik şehirlerimize gittiğimiz zaman oradaki futbol coşkusunu, oradaki futbol olan aşkı görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ya bunun daha fazla şu alıp daha fazla böyle futbolla özdeşleşen şeylerimiz olmasını temenni ediyoruz.
0: Evet.
1: Ve hasretin sonuna kadar çeken şeylerimizin buna kavuşmalarını canlı gönülden istiyoruz.
0: Doğru. Mesela ben bir Bandırma Spor'u hatırlıyorum, biliyorum. Yıllardır uğraşıyor. Bu sene belki biraz geride kaldı ama sürekli çıkmak için çabalayan, sonuna kadar emeğini ortaya koyan bir takım. Umarım ilerleyen dönemlerde başarılı olur. Oradan da bir takımımız gelir. Marmara bölgesinden Bursa gelir, Eskişehir
1: Bursa
0: gelir.
1: Gelir,
0: böyle değil mi?
1: Gelir inşallah. Olsun,
0: evet,
1: tabii ki.
0: Çok güzel olur.
1: Ben
0: çok...
1: Kırşehirliyim. Kırşehir Spor'un gelmesini istiyorum ama o biraz zor hale,
0: evet,
1: geldi.
0: Evet, evet,
1: yani
0: evet.
1: Şehirlerin olması daha böyle, evet, bizi ligimizde biraz daha heyecanlandıracağını,
0: doğru,
1: düşünüyorum.
0: Doğru, çok da güzel olacak. Trabzonspor'la geçelim. Trabzonspor'da geçtiğimiz cuma günü kupanın sahibi oldu malum. Trabzon'un sezonuna dair genel bir değerlendirme, başarılı bir sezon geçirildi. Bütçeler konuşuluyor. Bütçeler üzerinden çok daha fazla değerlendirme yapılıyor Trabzonspor için ama Trabzonspor her zaman lig şampiyonluğuna, ligdeki ilk 3 basamağa her zaman adaydır zaten, öyle değil mi?
1: Kesinlikle olmalı da.
0: Evet.
1: Zaten baktığımız zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın o hegemonyasına son veren ve ben 4. büyüğüm diyen bir takımımız.
0: Hı hı.
1: Bu bağlamda Trabzonspor'un bu başarısı küçümselemez. Gerçekten olağanüstü işler yaptılar. Özellikle burada ben Fatih Tekke'nin çok fazla ön plana çıktığını düşünüyorum. Fatih Tekke takımını hem konuşturdu hem de takımını buralara kadar getirdi ve çok,
0: evet,
1: güzel işler yaptığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Mücadeleci bir takım Trabzonspor ve mücadelenin karşılığını alan bir takım. Tabii ki burada önemli olan ayağı sağlam basmak çok önemli. O Fatih Tekke'de hem ayağını sağlam basan bir takım oluşturdu hem gençlerden kurulu bir takım yaptı ve oynayan oyunculara değer kazandırdı. Değer kazanmasıyla beraber de Trabzonspor'un bütçelerini iyi yerlere getireceğini, hı-hı, düşünüyorum. Özellikle satış konusunda da iyi işler yapacağını,
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Evet. Mesela ayrılacak olanlar var tabii kadrodan. Kiralık olanlar vardı.
1: Yani çünkü çok iyi işler yapan bir Trabzonspor var ve her maçında farklı bir oyuncusu haline gelen oyuncular var.
0: Evet.
1: Ve bu anlamda da Trabzonspor'da bir oyuncuyu sayamıyoruz. Sezona kesinlikle tesir eden 7-8 oyuncuyu sayabiliriz. Bu anlamda Trabzonspor istenilen oyunu sağladı ve burada da

0: mütevazı olarak da iyi işler yapan Fatih Peke'yi ben önümüzdeki sene takım anlamında iyi işlere imza atan bir Trabzonspor, daha ileriye götüren bir Trabzonspor getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Galatasaray'la devam edelim. Üst üste 5. şampiyonluk için yola çıkacak. Sezona dair genel bir değerlendirmeni alacağım. Sevgili Serhan, tabii yönetim transferlerde nerelere yönelecek, ayrılanlar olacak mı? Hep tabii bu saatten sonra sezon başlayana kadar asparagas, yalan haber, asparagas haber, abartmalar, farklı farklı yorumlar olacaktır, duyacağız. Ama bunların içerisinden doğruyu ayıklamak biraz zor tabii, ama senin gibi önemli isimlere kulak vereceğiz Serhan.
0: Tabii ki yani burada şu çok önemli. Transferler de çok fazla isim çıkacak.
1: Evet.
0: Bunu biz de biliyoruz. Tabii ki futbolun doğasında olan bir şeyler. Ama burada 20-30 tane transfer yazıp da transfer söyleyip de bir tane sürprizden ben söylemiştim demek değil de burada bence taraftarların duygusuna da ses getirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Duygularla oynamamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru. Doğru.
0: Bu
1: Doğru.
0: anlamda tabii ki menajerlerin yaptırdığı isimler oluyor. Bazen futbolcular konuşuyor, bazen yöneticiler konuşuyor, bazen kulüp başkanları konuşuyor. Haber ulaşmak noktasında büyük kulüplerde çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Galatasaray biliyorsun üst üste
1: Ama
0: çok
1: senin söylediğine güveniyoruz.
0: yani
1: Yani Serhan
0: dediğim
1: Türk'ün
0: gibi
1: söylediği
0: yapmıyor.
1: varsa orada bir dakika diyoruz biz.
0: Çünkü dediğim
1: Evet.
0: gibi ben yani inceleyip süt okumam
1: Evet.
0: lazım. En sonunda yöneticilerden onay almam lazım. Özellikle futbol şubesindeki sorumlu yöneticilerden. Yoksa onun haricinde ben bir isim vermekten imtina ediyorum. Çünkü bizi izleyen, bizi dinleyen çok taraftar var. Ve o transferlerle sevinen, mutlu olan, o transferlerle üzülen taraftarlar var. Duyguları oynamanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Düz olmak gerektiğini düşünüyorum. Samimi olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray üst üste 4 sene şampiyonluğu çok önemli, çok değerliydi. 5. seneye girdi.
1: Ki bu sene en zor olanı değil mi Serhan? Katılıyor musun?
0: En zor olacak. Yani 13. bitiren takımı şampiyon yapmak
1: Doğru.
0: bence daha kolay ama üst
1: Doğru.
0: üste 5. şampiyonluğu yaşamak daha zor olacağını
1: Daha zor.
0: düşünüyorum.
1: Ama bu sene de zordu, öyle değil mi? Son 2 ay özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra biraz kontak kapattı gibi.
0: Ya tabii
1: Öyle bir
0: ki
1: görüntü verdi.
0: yani tabii ligin sonuna geldiğimizde Galatasaray'ın sanki enerjisi
1: Evet,
0: tükenmiş
1: evet.
0: ve bir anlamda istenilen oyunu gösteremiyor. Hem hoca anlamında hem oyuncular anlamında da istenen bir performansı gösteremediklerini gördük. Ama tabii ki burada Fenerbahçe'nin hataları Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren taraf
1: Evet,
0: oldu.
1: evet.
0: Ama tabii ki üstte 4 sene şampiyonluk rehavet de getiriyor. Rehavete ulaşan oyuncuların bir kabuk değişimiyle daha iyi yerlere gelmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: Bu
1: İşte o
0: anlamda
1: kabuk değişimini sence yapabilecek mi? Yani sanki doymuş olan futbolcuların içerisine doymamış olan yeni futbolcular takviye etmek gerekiyormuş gibi. Ama ısrar edilecek mi sadece bu kadroyla devam etmek veya çok az değişiklikle mi kalacak bu? Neler
0: ya tabii
1: söylersin?
0: ki biliyorsun milli takım Türkiye Futbol Federasyonumuzun 12 artı 2 kuralından sonra şu an 10 artı 4 kuralına geçildi. Burada tabii ki hareket anlamında biraz sıkıntı yaşayacak kulüplerimiz var.
1: Yabancı kuralını diyorsun değil mi?
0: Tabii
1: Ha,
0: yabancı
1: Fatih
0: kuralından
1: Terim'in
0: bahsediyorum.
1: de bir açıklaması olmuş, bu kendi kişisel görüşleri falan olmuş, kamuoyunda paylaştığı.
0: Tabii. Yani
1: Evet.
0: zaten bu hep sürekli her sene tartıştığımız konular haline geliyor yabancı kuralı. Ama ne yapalım? Avrupa'da mücadele etmek istiyorsak iyi yabancıları getirmemiz lazım. İyi
1: Şey,
0: yabancıları
1: daraldı mı
0: yönetmemiz lazım.
1: sevgili Serhan?
0: Tabii ki
1: Belki
0: daraldı
1: bilmeyenler,
0: yani.
1: ben de çünkü tam detaylarını bilmiyorum. Artık daha mı az yabancı futbolcu göreceğiz ilk 11'in içerisinde?
0: Tabii, daha az yabancı göreceğiz ve bu anlamda da Galatasaray burada yabancı konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi sıkıntı çekecek. Elindeki yabancılardan vedalaşması lazım. Vedalaşırken de burada sıkıntılı bir süreç de olacak. Çünkü maaşı yüksek oyuncular var, bonservisi durumunda olan futbolcular var. Bunlardan da bir vedalaşma süreci olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru. Dün Aksal abi vardı yayında, Aksal Yavuz vardı. Tamam, Türk futbolcularına yatırım yapılması hep hepimizin temennisi, ama son dönemlerde de şu ne orta sahada, ne kalede, ne defansta, ne forvette şöyle yıldızı parlayan bir Türk oyuncuya da rastlayamıyoruz. Ben bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum sevgili Serhan?
0: Yani çok fazla rastlayamıyoruz. Zaten
1: Rastlayamıyoruz, evet,
0: rastladıklarımızda
1: maalesef.
0: milli takımda izlediğimiz futbolcular oluyor. İşte bir Hakan Çalhanoğlu Inter'de, işte Kenan Yıldız'ın Juventus'ta, diğer tarafta
1: Abi,
0: mesela
1: yıldızımız yok son
0: Okan'ın
1: dönemde konuştuğumuz.
0: yok yok yok.
1: Yok.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu'nu çok konuşamıyoruz. Barış Alperen'in yıldızını, parladığını konuşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bir süreç işte, bu süreci iyi atlatmak lazım. Biz şunu yapamıyoruz. Oyuncularımıza güvenemiyoruz, genç oyuncularımıza. Çünkü risk almıyoruz.
1: Evet.
0: Elimizde iyi yabancı oyuncu olduğu zaman o yabancı oynatmayınca da hem takımın dengesi bozulur diye düşünüyoruz. Hem de yerli yıldızımızı oynatırsak
1: Evet.
0: Atan tepkisinden korkuyoruz.
1: Evet, evet.
0: Maalesef böyle bir süreç var.
1: Doğru.
0: İşte
1: Doğru.
0: mesela Galatasaray'ın haftalardır bir Icardi süreci var. Sen de yakından
1: Evet,
0: takip ediyorsun.
1: evet, evet,
0: Ve o
1: evet.
0: bile Galatasaray'ın şampiyonluğun önüne geçen durum haline geldi. Yani şu an Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını konuşurken Icardi'li gündemin hala Galatasaray'ın önüne geçmesine tabii ki farklı yerlere çekmek gerektiğini düşünüyorum ben de.
1: Doğru, doğru. Yani evet, önemli başlıklar bunlar. Gelelim hemen Fenerbahçe'de başkanlık yarışında önemli gelişmeler var. Aziz Yıldırım, Hakan Safi camiada farklı ekolleri mi temsil ediyorlar? İkisi arasında çok keskin farklar var mı? Aziz Yıldırım favori gözüküyor doğal olarak. Efsane başkan olarak favori gözüküyor. Ama sendeki gelişmeler nedir sevgili Serhan?
0: Yani ben tabii ki ayın zannedersem üçüydü. Ya ikisi ya üçüydü. Çok biraz bayram havasına girdiğimiz için Fenerbahçe seçim takvimine baktığımız zaman bu seçim takviminde nasıl bir yol haritası izlenecek bunu çok fazla göremiyoruz ama şu bir gerçek. Son haftaya girdiğimizde herkes gaza basacak. İki aday da gaza basacak.
1: Evet, evet.
0: İsimler üzerine ön plana
1: çıkacak.
0: Vedat
1: Muriç mesela.
0: Yani aslında Vedat Muriç
1: halbuki bu kadar kavga bir Vedat Muriç için mi diye de ben düşünüyorum zaman zaman, biliyor musun? Yani ya bu kadar tartışmaya gerek yoktu Vedat Muriç yani. Sonuçta alınır. Ya bir şey değil bu, değil mi?
0: Yani Vedat Muriç mi acaba Fenerbahçe'yi kurtaracak?
1: Hey, evet, bir de o var. Evet, Fenerbahçe'nin yani ben forvet olmamasının bile bence Fenerbahçe'de sıkıntı olmadığını. Hani forvet yoktu da Fenerbahçe'ye pozisyon mu gelmedi? Bence pozisyon yani penaltısına kadar geldi yani. Öyle değil mi?
0: Yani Fenerbahçelilerin bence kafasını duvara vurdukları noktadan Karagümrük karşılaşması olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa maçının olacağını düşünüyorum.
1: Tabii. Bunlar forvetsizlikten olan şeyler değildi ki. Öyle
0: tabii,
1: değil
0: tabii.
1: Mi?
0: Yani böyle
1: evet.
0: Görmek gerektiğini
1: doğru,
0: düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Ama şimdi işte Vedat Muriç taraftarı heyecanlandırır mı? Ben çok fazla heyecanlandıracağını düşünmüyorum.
1: Ben de senin gibi
0: yani
1: düşünüyorum.
0: Ama evet. Son haftaya girdiğimiz zaman hem hocası olmayan hem flash bir santrafor olmayan Fenerbahçe'de başkan adaylarının isimleri daha fazla netleştirip ben bununla görüşüyorum. Ben şununla anlaşmak istediğim diyerek bir gündem oluşturacağını
1: doğru,
0: düşünüyorum.
1: Doğru, doğru.
0: Zaten şu an oy kullanacaklarının kafasında bizi yani kendilerini işte 12 yıl sonra şampiyon yapacak bir başkan adayının nasıl bir projeyle geleceğini merak ettiğini düşünüyorum.
1: Biraz daha gizli kapaklı dönülüyor ama mesela Aziz Yıldırım genelde kamuoyuna aleni bir şekilde kartlarını oynar. Yani öyle çok gizli kapaklı
0: oynayacak,
1: işler yapmaz
0: oynayacak.
1: Biliyorsun ama bu
0: oynayacak.
1: Sefer öyle yapmadı. Belki ilerleyen dönemlerde mi?
0: Ya oynayacak.
1: Oynayacak mı diyorsun?
0: Yani son 1-2 gün kala ben orada bir heyecanlı isimler döneceğini düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Çünkü şu an tabii ki Aziz Yıldırım yaşanmışlığı var ve iyi bir başkanlık dönemi geçirdi. Son dönemlerinde sıkıntılı bir süreç geçirdi ve Ali Koç'un koltuğunu kaptırdı.
1: Evet.
0: Hakan Safi yöneticilik yaptı, başkanlık yapmak istiyor. Bu anlamda
1: çok tanınmıyor ama değil mi Hakan Safi?
0: Yani aslında
1: tabii Aziz Yıldırım'a göre tanınmıyor diyelim.
0: Tabii. Aziz Yıldırım'ın zaten farklı bir aurası var.
1: Doğru.
0: Ama Hakan Safi'nin de yapacakları bir proje halinde iyi işler yapabileceğini düşünen taraflar. Bence güzel bir seçim geçecek ama çetin bir seviş geçecek.
1: Evet. Olacak mı gerçekten? Çekişmen olacak mı yoksa favori Aziz Yıldırım olarak böyle
0: yok,
1: açık ara alacak mı?
0: Ben zannetmiyorum. Zaten Sayın Ali Az Yıldırım'ın da bu sıkıntılı süreci yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bir daha bir seçim kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda her iki aday için stresli ve her iki aday için de çekişmeli geçeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Gelelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda bir yaz döneminde yeni yönetim, yeni yapılanma içerisinde özellikle Dünya Kupası'nın da olduğu bir dönemdeyiz. Yerli yabancı teknik tartışmalar da var. Teknik direktör tartışmaları da var. Hani oradan acaba Dünya Kupası sonrası mı teknik adamlar belli olur? Sözü aslında oraya bağlamak istiyorum ki. Çünkü
0: yani
1: hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de.
0: Tabii Asım'dan bahsediyoruz. Yoksa yani şöyle düşünmek lazım.
1: Beşiktaş'ta katarsan içine sevinirim. Sevgili
0: tabii,
1: Serhan. Evet.
0: Ya zaten ben de milli takımımızla Dünya Kupası'na gideceğim. Hatta Miami'ye, oradan Arizona, Vancouver,
1: evet.
0: San Francisco.
1: O bayağı yoğun bir yaz bekliyor seni o zaman.
0: Tabii bayağı yorulacağız
1: evet.
0: Ama inşallah değecek milli takım.
1: İnşallah.
0: Biz onlarla olacak. İnşallah da yanlarında olacağız.
1: İnşallah.
0: Ya bu süreç tabii ki bu süreç hem transferi de etkileyeceğini düşünüyorum ama hoca anlamında çok fazla hem iki takımda çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü milli takımdan sonra direkt şeyler başlıyor. Avrupa Kupaları önlemeleri başlıyor. Bu anlamda
1: Beşiktaş'ın yok zaten değil mi Avrupa Kupası önlemesi?
0: Yani ama bir takım kurmak zorundalar ve bu takımı kurarken de hocaların olması lazım. Bir yapılanma ihtiyacı var. Çünkü bu sene ben tekrar yapılanıyorum. Bu sene tekrar cefa çekeceksiniz denilen bir süreç olması beklemiyor Beşiktaş taraftarı. Gerçekten çok dirayetli durdular ve çok dimdik durdular.
1: Doğru.
0: Ve şu anki gelinen noktada yani kupadan bile elenen bir Beşiktaş. Ümitlerini Sergen Hoca'ya bağlayan ve Sergen Hoca'dan isteğini alamayan Beşiktaş.
1: Evet.
0: Yine bir kupa.
1: Vallahi Sergen Hoca'nın da isteği yoktu gibi geliyor bana geldiğinden beri ya. Yani sadece şeyin değil, taraftarın değil de Sergen'in de sanki hiç isteği yoktu.
0: Sergen Hoca yönetimin önünde bir bentti. Yani evet, oraya yönetime gelen okları tamamıyla üstüne almak için evet, yönetimin son çare olarak ben Sergen Hoca'yı getireyim ki Sergen Hoca Beşiktaş'ta bir şey kimse bir şey söylemez. Bir şey söylemeyince de bütün oklar Sergen Hoca'ya gelir. Bize gelmez denilen bir süreç yaşadığını düşünüyorum.
1: Doğru, doğru.
0: Ama şu an daha farklı bir sürece girdiğini ve bu sürecin hem yönetimi de yıpratacağını ve Beşiktaş'ı da yıpratacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş tarafları gerçekten kaç seneden beri çok dirayetli durdu ama bu sene o dirayeti duracağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da artık beklenti içerisindeler. Beşiktaş'ın kayıp giden bir yıldız haline gelmesini kimse beklemiyor.
1: Evet.
0: Ki Beşiktaş gerçekten çok büyük bir kulüp ve iyi, çok iyi taraftar olan bir kulüp.
1: Evet. Evet,
0: bu durumları yaşamaması gerekiyor. Bir kupadan elenmemesi gerekiyor Konya'ya. Yani böyle bir sürecin yaşamaması gerekiyor.
1: Evet,
0: hatalarla geçiren bir sezon var ama hatalardan artık ders çıkarılması gereken de Beşiktaş olduğunu düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun ben. Evet, biz o Kovarejma dönemlerini özlüyoruz futbol severleri olarak ve bir an önce o tempolu Beşiktaş'ı taraftarıyla bütünleşmiş ve özellikle İnönü Stadı'nda muhteşem şeyler yapan Beşiktaş'ı tekrar geri istiyoruz sevgili Serhan'cım.
0: Bizim gerçekten için çok iyi taraftarları var ve tabii, o taraftarları hak edecek bir kadro, hak edecek bir teknik adam getirmeleri gerekiyor.
1: Doğru. İyi bir oyun.
0: Yani sen de taraftarı seninle denilen bir kelime var biliyorsun.
1: Doğru.
0: Beşiktaş hep yeni sen de taraftarı seninle.
1: Doğru. Öyle ama. Öyle. Bu sene ne kadar kötü zamanlar yaşadı. Yine doldu stat.
0: Tabii doldu yani. Doldu. Beşiktaş seyircisinin hiç kimsat kalmasın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon camiaları çok büyük camialar.
1: Çok büyük camialar.
0: Ve taraftarları olmadan da yani taraftarların çok büyük desteğiyle
1: buralara gidiyor. Tabii, maddi, olmaz.
0: Bunu unutmamak lazım.
1: Doğru. Evet, az vaktimiz kaldı. Birkaç başlığım daha var. Arsenal 22 sene sonra şampiyon oldu İngiltere Ligi'nde. Şimdi yarın da Paris Saint Germain'le bir finale çıkacak. Mourinho Real Madrid birlikteliği var. Bence Real Madrid'in yaptığı en büyük hatalardan bir tanesidir. Mourinho ile anlaşmak ama sen ne dersin?
0: Mourinho ile kim anlaşırsa en büyük hatayı yapacağını düşünüyorum.
1: Ben Mbappe için de aynı şeyi söylemiştim. Bunun için de aynı şey. Mourinho için de aynı şeyi söylüyor. En büyük hatalar bunlar.
0: Gerçekten bir balon.
1: Evet.
0: Hem de uçmayan balon.
1: Evet.
0: Uçan balon var. Bir de uçmayan bir balon var. Balon. Yani bizim ülkemize gelip bizim bizden çok yüklü miktarda paralarımızı aldı.
1: Doğru.
0: Ve bizi ülkemizi dışarıya çok kötü bir şekilde tanıttı futbol anlamda. Bu anlamda gerçekten balon. İnşallah o kazandığı paraların ayrını görmez diye temenni içerisindeyim.
1: Yani neyine bakarak aldı Real Madrid? Serhan çok merak ediyorum.
0: Ya işte.
1: Yani son dönemleri bu adamın bitik bir adam nasıl alınabilir?
0: Kendini spekülatör bir adam. Ve oyunu değil de oyun dışında nasıl ben herkesi böyle kandırabilirim, herkesi nasıl aldatabilirim şeklinde olan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Ama Barcelona'nın çok gerisine düşeceksin. Yani Barcelona'nın çok gerisine düşeceksin bu şekilde, bilmiyorum. Ben öyle de tahmin ediyorum.
0: Ya tabii ya, yaşayacağız göreceğiz.
1: Yaşayacağız göreceğiz zaten doğru.
0: Muhtemelen sezon tamamlayamayacak ve tamamlayamayınca da herkes bunun ne olduğunu anlayacak.
1: Faturayı da yönetime kesecek.
0: Ya zaten Fenerbahçe'de de yaptı. Fenerbahçe'de süreci şu şekilde yönetiyordu. Manipüle ediyordu.
1: Doğru, manipüle ediyordu.
0: İşte hiç mesela biz oyunu konuşmuyorduk. Futbolcuların performansını konuşmuyorduk.
1: Tabii.
0: Ya rakip takımı konuşuyorduk. Ya ülke futbolunu konuşuyorduk. Ya da Galatasaray'ı konuşuyorduk.
1: Doğru.
0: Yani sürekli bir manipüle eden bir süreç yaşıyor.
1: Doğru.
0: Yani teknik adam değil manipülatör. Ya dediğim gibi yani aldığı paranın ayrını görmez inşallah.
1: Doğru.
0: Kazandığı paraları.
1: Yani özellikle futbol dilinin ve futbol seyircisine biraz daha terbiyeye davet ediyoruz hepimiz aslında Mourinho'yu. Dünya Kupası hakkında da birkaç cümle ne duymak isterim?
0: Dünya Kupası'nda benim favorim Türkiye.
1: İnşallah. İnşallah. Yani ağzın bal yesin derler ya. Ağzın bal yesin sevgili Serhan.
0: Yani inşallah. 2002 yılında ben oradaydım. Yerinde izledim. O Kore, Japonya dayım ben de.
1: Harikaydı o zaman.
0: Beraberdim. Tabii
1: Evet.
0: Şenol Güneş'le Taner'lere kadar geldik.
1: Evet.
0: İnşallah Montella'da

0: bu süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Hı-hı. En azından grubu ben kesin çıkacağımızı düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ondan sonra nasıl bir yol haritası izlenecek göreceğiz.
1: Evet.
0: Ama tabii ki önemli takımı var. İngiltere var, İspanya var, Fransa var. Bunlar çok güçlü rakipler.
1: Türkiye'nin ama dışında favorin kim?
0: İspanya benim.
1: İspanya, benim de İspanya. Benim de İspanya.
0: Aynen. Ama yine de ben ülkemizin turnuvada böyle özellikle Dünya Kupası tarzı turnuvalarda turnuva takımı olacağını düşünüyorum. Ve turnuva takımı olarak da iyi işler yapacağını temenni ediyorum.
1: İnşallah.
0: Ve kalbimizde Türkiye ile yana, milli takımımızdan yana inşallah güzel işler yapıp
1: güzel işler yapacaklar.
0: Onurumuzla geri döneceğiz ülkemize.
1: İnşallah. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: sevgili
0: ediyorum.
1: Serhan Türk. Senin söylediklerine kulak vermeye özellikle transfer döneminde devam ediyoruz sevgili Serhan.
0: Galatasaray 4 tane transfer yapacak. İkardeli bir süreç bu saatten sonra olacağını düşünmüyorum.
1: Yani evet. Ya muhtemelen Galatasaraylılar da istemiyor zaten ikardeli bir süreç artık.
0: Yani aslında şu var. O elinde Osimhen olan Galatasaray arkasına oynatabileceği oyuncu arıyor. İkardeli daha önce ben Osimhen'in arkasından çok fazla zaman almak istemiyorum diye vücut halleriyle gösteriyordu.
1: Evet.
0: O açıdan Galatasaray forvet noktasında bir transfer yapmasını bekliyor.
1: Evet, evet. Bir gün sadece Galatasaray'ı konuşacağımız bir programda yaparız inşallah. Daha detaylı konuşuruz şimdi her yere çünkü uzandık. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Gazeteci, futbol yorumcusu sevgili Serhan Türk ile beraberdik.
2: Reklamlar. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Yapı Kredi World'lüler o

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz spor servisinde. Yine çok değerli bir konuğumuz var telefon hattında. Dünya Kupası'na 13 gün kaldı malum. Hali milli futbol takımımız hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunu paylaşan milliler ilk maçına ayın 14'ünde Avustralya karşısına çıkacak. Şimdi programımızın bu bölümünde, ikinci bölümünde rakiplerimizi masaya yatıracağız. Onları daha yakından tanımak istiyoruz. Telefon hattımızda spor genel yayın yönetmeni sevgili Emre Tanrıver var. Emre Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar merhaba. Diliyorum.
4: Hoş bulduk. İyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Rakiplerimizi tanıyalım isterseniz. Buyurun. Hangi rakibimiz daha dişli? Şimdi biz Avrupa Kupalarında hep böyle bir gelenek vardır bizde. Tanımadığımız, bilmediğimiz ismi biz bunu eleriz deriz. Evet. Ama ondan sonra eleyemeyiz. Çünkü tanımıyoruzdur.
4: Maalesef evet.
3: Yani öyledir.
4: Özgüven şimdi, sahibiyiz.
3: Evet, çok özgüven sahibiyiz. Sonra iş maç başladıktan sonra ya zormuş bunlar falan demeye başlarız.
4: Aynen öyle.
3: Burada da öyle olabilir mi Emre Bey? Bu grupta da hani çıkarız diyoruz ama öyle mi gerçekten?
4: Ya şöyle, ayağımız yere sağlam basmazsa, evet, alırsak çok böyle sosyal medyada dönen yorumların etkisine kalırsak, hı-hı, bu gerçekleşebilir. Umarım bu olmaz çünkü evet, rakiplerimiz kağıt üstünde, özellikle Paraguay ve Avustralya bizden çok daha aşağıda gözükebilir, hı-hı, kağıt üstünde. Katil evet, sahaya döndüğü zaman iki takımın da bize çok ters gelebilecek oyun tarzı var.
3: Evet.
4: Özellikle ilk maç Avustralya ile Kanada'da. Avustralya çok katı savunma yapan bir takım. Teknik direktörleri Tony Popovic önderliğinde katı savunma yapıyorlar.
3: Muhtemelen fizik üstünlükleri de vardır.
4: Efendim?
3: Fizik üstünlükleri de vardır.
4: Oyunların temeli zaten hem fizik üstünlüğüne dayanıyor hem de biraz kapalı savunmaya dayanıyor. Biz de en yakın tarihteki maçlardan örnek verelim. Romanya ve Kosova maçları.
3: Evet.
4: Kosova, Romanya kadar kapalı savunma yapmadı belki ama Kosova'yı bile biz açmakta, yenmekte zorlandık.
3: Romanya'yı
4: çok zor açtık. Kapalı savunma yaptılar. Şimdi Avustralya ve Paraguay da bize karşı kapalı bir savunmayla oynayacaklar. Fiziksel üstünlükleri var. Fiziksel olarak çok güçlüler. Kontratak kovalayacaklar sürekli. Bu nedenle bizim ayağımızın yere sağlam basması lazım kesinlikle. Ve Avustralya maçı bence Paraguay maçı için de çok önemli. Çünkü birbirine benzer takımlar aslında oyun tarzı olarak Avustralya ve Paraguay. Avustralya'yı bir şekilde yenebilirsek, onların o katı savunmasını açabilirsek, Paraguay karşısında da benzer bir oyun tarzıyla ben iki takımı da yenebileceğimizi düşünüyorum. Burada evet, bizi en çok zorlayacak takım ev sahibi Amerika. Yani biraz dişe diş geçebilecek bir maç, Amerika maçı. Onlar da gerçekten çok iyi takımlar.
3: Evet, evet.
4: Ama zaten Avustralya'yı ve Paraguay'ı yendikten sonra son maç bizim için liderlik maçına dönebilir. Önemli olan burada Avustralya karşısında ilk maçta iyi bir sonuç almak. Dünya Kupası'na iyi başlamak da çok önemli her şeyden önce moral motivasyon olarak. Sonuçta 2002'den beri katılamıyoruz. Çıktığımız ilk maçı kazanırsak bizim için çok iyi olacak. Avustralya bizden aşağıda bir takım gibi gözükebilir ama evet, özgüvenle gidiyoruz. Evet, kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı. Rakibi hasta almamalıyız. Sonuçta katı savunma yapıyorlar.
3: Doğru.
4: Bir taktik hücum var. Kaptıkları toplarla, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı bizim cesur oynamamız gerekiyor ama evet, aynı zamanda arkada da çok fazla boşluk vermememiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek Avustralya'yı ilk maçta yeneriz diye düşünüyorum.
3: Evet, inşallah bu dedikleriniz gerçekleşir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden de bahsettiniz. Takımının kuvvetli olduğundan Pochettino yönetiminde
4: evet,
3: bir takım. Pochettino'yu birçoğumuz futbol severler zaten tanıyorlar. Özellikle İngiltere'den tanıyoruz.
4: Evet.
3: Sonra Christian Pulisic, Tyler Adams, Sergino Dest gibi yıldızları da var. En dikkat evet, çeken yıldızları da bunlar ve savunma disiplini de olan bir şekilde orta sahasını da kuvvetlendirmiş ve hücum gücü de yerinde olan bir takıma karşı yani en büyük mücadelemiz anladığım kadarıyla
4: ve
3: Amerika ile olacak. Buyurun.
4: Çok atletik bir kadroları var bir de. Yani sizin sayenizde isimler var. McKenna var. Orta sahada çok iyi oyuncu.
3: Evet.
4: Kilimun var. İşte Timothy Weah var mesela kanatlarda.
3: Evet evet. Ben bu atletizme takılıyorum. Bizim biraz atletizmle ilgili problemimiz var gibi geliyor bana ama bilmiyorum.
4: Nasıl?
3: Biraz atletizmle ilgili sanki biraz problemimiz var Emre Bey.
4: Doğru, o problemimiz var. Biz daha çok genç ve teknik bir takım.
3: Teknik, evet. Tekniğimiz iyi ama atletizmimiz...

0: diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar bence milli takımda çok iyi bir performans gösterdi. ABD maçını konuşuyorduk. Evet. Muhtemelen liderlik maçı olacak ABD maçı. Hı hı. Bizim öyle düşünüyorum.
1: Ama şimdi Paraguay'dan benim biraz endişem var. Sonuçta bir Güney Amerika takımı değil mi Paraguay?
0: Evet, Paraguay yani. Bize aslında önemli takımlarla evet. maç yaparak geldi buraya yani. Güney Amerika elemeleri 10 takımlı grupta gerçekleşti. 2023'ten başladı o elemeler. Evet. 2023'ten beri maç oynadılar. 18 maç oynadılar.
1: Evet.
0: Paraguay 6. olarak geldi ama grupta Arjantin'i, Ekvador'u, Kolombiya'yı, Uruguay'ı ve Brezilya'yı yendiler.
1: Bu bilgiyi baştan söyleseydiniz ya. Yani o zaman farklı. Bence ABD'nin de önüne geçirelim Paraguay'ı. Paraguay'ı yani şey olarak rakip, zor rakip olarak.
0: Paraguay'ı yenerek geldiler buraya yani.
1: Aha, aha.
0: Bu nedenle onların da güçlü bir oyunları var.
1: Çok güçlüymüş.
0: Oyun tarzları Avustralya'ya benziyor. Onlar da katı savunma disiplinli takımlar. Kontra atakla hücum hücumlarla geliyorlar ama kadro kalitesi olarak Avustralya'dan daha iyi oldukları için daha iyi sonuç alıyorlar.
1: Doğru.
0: Daha iyi sonuç almaya daha yakın takımlar. Önemli takımları yenerek geldiler. Çok dikkatli olmamız lazım. Dediğim gibi hani biz de zaten çok iyi bir takımız.
1: Sadece İyiyiz. Biz gerçekten iyi bir takımız. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Yani evet. Tamam belki sınırlı bir 11'imiz var ama 11'imizde çıkan 11 tane aslanımız sonuna kadar savaşıyorlar. Ve hele bana sorarsan daha güçlü takımlarda ben Türk milli takımını daha iyi konsantre görüyorum. Yani biz bunu yeneriz diye çıktığımız maçlarda çok kötü oynuyoruz.
0: Evet.
1: Ama zorlanacağız diye çıktığımız maçlarda çatır çatır futbolumuzu oynuyoruz.
0: Çok doğru. Çünkü kolay gözüken maçlarda rakiplerimiz bize karşı kapanıyorlar. Ve
1: evet.
0: Kapalı savunmaları açmakta gerçekten zorlanıyoruz. Santrofor eksikliğini en çok burada yaşıyoruz. Bir B planı eksikliğini en çok burada yaşıyoruz. Bu nedenle Paraguay maçı da dediğiniz gibi çok tehlikeli olacak. Şunu yapmamız lazım. Biz evet kendi oyunumuzu biliyoruz, kendi kalitemizin farkındayız ama rakibe de saygı duyarak, onlara da önlem alarak oynamamız gerekiyor ki istediğimiz sonucu alalım.
1: Doğru. Böyle çok teşekkür ediyorum.
0: Hem Avustralya'yı hem Paraguay'ı yeneriz diye düşünüyorum.
1: Zor maçlar olsun.
0: Liderlik maçı olur artık.
1: Evet, zor maçlar olsun sevgili Emre. Zor olduğu zaman zor oyunu bozar derler ya. Bizim takımımızın çok daha iyi konsantre olduğunu biz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gördük. Bence burada da takımlarımız dişli olsun, karşı takımlar dişli olsun, biz de ona göre karşılığını vereceğiz diye inanıyorum. Her zaman olduğu gibi inancımız milli takımımızla beraber, 11 aslanımızla beraber. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi akşamlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi bayramlar.
1: Teşekkür ediyorum. Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Emre Tanrıver'le beraberdik efendim.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Spor servisi devam ediyor efendim. Futbolu konuştuk. Farklı insanlarla, değerli isimlerle konuştuk. Biraz da basketbolu konuşalım. Yine çok değerli bir yorumcu var. Telefon hattının diğer ucunda gazeteci ve basketbol yorumcusu Erman Kunter. Telefon hattının diğer ucunda. Erman Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar efendim.
3: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Önemli bir Euroleague Final Four'u izledik. Başından itibaren neredeyse Euroleague'deki tüm sezonları takip eden bir spiker olarak da aslında sizin gibi bu iş için uzman, bu işte uzman biriyle konuşmak beni mutlu ediyor. Çünkü bu döneme kadar hakemler bu kadar tartışılmamıştı sanki. Bu Final Four'da hakemlerin bu kadar tartışılmasını neye bağlıyorsunuz? İstersen ondan başlayalım, isterseniz daha sonra da detayları konuşuruz.
3: Takımlar büyük yatırımlar yapıyorlar. Hı hı hı. O yüzden bu tartışılmaya başlandı.
1: Evet.
3: Ama benim şahsi fikrimi sorarsanız, Olympiakos Fenerbahçe yarı finali çok fazla tartışılmadı.
1: Hı
3: hı. Benim takip ettiğim Avrupa kanalları, yani yabancı kanallar veya Batı kanalları, artık ne dersek diyelim.
1: Evet.
3: Yani orada çok tartışılacak bir şey yok.
1: Evet. Bu son maçtaki, final maçındaki, bu özellikle son dakikalardaki iki pozisyon mesela çok tartışılıyor.
3: %100 katılıyorum.
1: Evet.
3: Yani yarı finaldeki bizim basketbol deyimizde maç olmadı zaten. Yani 8-10 sayı, hani oradaki düdükler belki tartışılır. Ama orada ben çok fazla bir şey görmedim.
1: Evet.
3: Ama final maçı bu UEFA'nın açıklaması

0: hakemler, Euroleague'in hakemleri çok iyidir filan dediği üstüne geldi. O biraz tartışıldı.
1: Doğru.
0: Yani işte Scariola'nın, Real Madrid koçunun bugünkü ve dünkü açıklamaları falan hakikaten belki sonucu değiştirmez. Ya, bu böyle optimist bir görüştür. Ama yani tartışılır. Yani işte Campazzo'ya çalınan faul, Sevin'de çalınan faul, onlar tartışılır.
1: Doğru.
0: Ama,
1: o da maçı etki etti ama.
0: Tabii.
1: Aldı Olympiakos'a verdi gibi gözüküyor şu an maçı.
0: %100 katılıyorum.
1: Evet Erman Bey. Fenerbahçe Olympiakos maçıyla ilgili de şunu aslında şu sorunun cevabını merak ediyorum, size sorayım. Fenerbahçe Euroleague sezonu boyunca 4. çeyreği belki de en iyi oynayan Euroleague takımıydı bu sezon içerisinde. Çok maçları döndürdü. 10 sayı 12 sayı farktan geri geldi ve harika dördüncü periyotlar oynadı. Ama Olympiakos maçında bir önceki maça nazaran, Zalgiris maçına nazaran bir reaksiyon veremedi. Hiçbir çeyreğinde reaksiyon veremedi. Neye bağlıyorsunuz bunu Erman Bey? Ya da ben yanlış mı yorumluyorum?
0: Yani şöyle, yani karşı taraftaki takım çok dirençli bir takım. Olympiakos açısından söylüyorum. Evet. Öyle yani bir reaksiyon vermek isterseniz de karşı taraftan bir direnç geliyor. Yani neticeye baktığınız zaman ben yazılarımda da yazdım. Olympiakos Fenerbahçe maçının kazanımının Euroleague'i kazanacağını düşündüm. Bu benim fikrimdi.
1: Evet.
0: Hakemlerin de yardımıyla.
1: Evet, doğru. Yani, Yunan lobisi iyi çalıştı. Bilet olayında da keza öyle yani. Orada bilette
0: yani
1: de bir...
0: Tabii bilet olayı. Tabii. Yani bu organizasyon biraz kötüydü. Panathinaikos'un...
1: Evet, onu da soracağım.
0: ...organizasyonuydu bu. Evet. Ben Panathinaikos son dörde kalmış olsaydım.
1: Sanki Olympiakos Panathinaikos finali bekleniyor gibiydi.
0: Yani...
1: Değil mi? Evet. Ona ayarlanmıştı her şey. Evet.
0: Ama yani ben Fenerbahçe Beko'yu da çok başarısız bulmuyorum. Yani.
1: Ben de kesinlikle başarısız bulmuyorum. Ama Final Four'da o Olympiakos maçında yani bir direnç gösterememesi beni şaşırttı doğrusu.
0: Esasında çok doğru söylediğin. Direnç gösteremedik.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Evet.
0: Daha ne olacak yani?
1: Doğru. Hep üstteydi, hep yukarıdaydı. Çok iyi maçlar çıkardı. Biz herhalde alıştık. Ben bu serzenişte bulunurken hep Fenerbahçe'nin en kötü zaten Final Four'da hep finaline alıştığımız için belki artık bu serzenişlerde. Hani nasıl Galatasaray 4 defa şampiyon oldu, hala da Okan Buruk eleştiriliyor. Ona benzer bir şey bu da. Onun gibi anladığım kadarıyla.
0: Ben de aynı fikirdeyim senden. Evet. Ama çok başarılı bir final for geçirdi Fenerbahçe. Yani final foru kalmak. Yani burada 20 tane takım var. Çok ciddi yatırımlar var. Bunların arasından final fora kalmak. Bence büyük bir başarı.
1: Doğru, büyük bir başarı.
0: Yani her sene şampiyon olamazsınız. Ama Fenerbahçe'nin bu istikrarı, bu organizasyonu bence zaten herkes de söylüyor yani.
1: Evet.
0: Euroleague'deki en önemli 3-4 organizasyondan biri Fenerbahçe.
1: Evet, doğru.
0: Yazık oldu. Bazı eksikler var. Ben buna bir şekilde değindim. İşte acaba iyi bir point guard olsaydı, oyun kurucusu olsaydı, daha etkili bir 5 numarası olsaydı farklı mı olurdu? Bu da işte şeytanın avukatlığı.
1: Doğru. Bence de çok güzel bir sezon geçirdi. Tüm Fenerbahçe Beko.
0: Anol.

0: Yöneticilerini tebrik ediyorum. Çok keyifli maçlar izlettiler bize. Tabii bu arada diğer temsilcimizi de biraz konuşmak istiyorum. Anadolu Efes'i de biraz konuşmak istiyorum. Anadolu Efes'te de Ergin Ataman sonrası bir türlü dikiş tutmadı. Erman Bey, teknik heyet olarak dikiş tutmadı, oyun olarak dikiş tutmadı. Gelenler gidenler sayısı o kadar fazlalaştı ki ben artık, ki iyi bir takipçiyimdir, Fenerbahçe ve Anadolu Efes takipçisiyimdir ama artık ben gelen basketbolcuları takip edemez hale geldim Anadolu Efes'te. Ne olacak Anadolu Efes'in bu gidişatı?
1: Şimdi o konuda bir senin dediğin gibi kötü bir periyot diyelim. Sezon demeyelim de kötü bir periyot. Bu Ergin'in Anadolu Efes'ten ayrılmasından başlayan bir periyot. O sene de Anadolu Efes play-in'e girdi.
0: Girdi, evet. Yardımcı antrenör, baş antrenör oldu, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Evet.
1: Yani Anadolu Efes
0: O iyiydi yani. Diğer şimdi gelenlerden çok daha iyiydi bence.
1: yani şimdi iyi şey diyemiyorum
0: Hiç
1: ama
0: yoktan ilk ona kalmıştı.
1: Anadolu Efes'in bir değişime ihtiyaç var.
0: Doğru.
1: Yani bir kadro yapısını değiştirmek lazım. Tabii ben kontratların süresini bilmiyorum.
0: Evet.
1: Yani nereden ne kontratlar yapıldı ama çok ciddi bir operasyona diyelim ihtiyacı var.
0: Evet. Mitsic gittikten sonra özellikle o Larkin Mitsic birlikteliğini bir türlü gelen kişi yakalayamadı Larkin'le. Larkin'in uzun süre sakatlanması da bunun üzerine tuz biber oldu.
1: Aynen. Yani işte Mitsic gitti. Oyuncuların işte Poirier alındı. Uzun oyuncular alındı. Yani Anadolu Efes'te hakikaten bir şantiye kurmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani Sertaç Şanlı'yı bence çok aradı. Poirier geldi ama bir Sertaç Şanlı'nın yeri dolmadı. Hani o enerjiyi veremedi, o morali veremedi. Bayağı bir problemleri var. Umarım yeni sezonda daha iddialı bir takımla, daha güzel bir oyunla Türk basketbol severlerin önüne çıkarlar diye düşünüyoruz. Temennimiz o yönde. Gelelim kendi ligimize. Kendi ligimizde de önemli karşılaşmalar oynandı. Oynanmaya devam ediyor tabii playoff serileri. Fenerbahçe Beko Erekspor, Anadolu Efes Türk Telekom, Bahçeşehir Trabzon ve Beşiktaş Galatasaray. Başarılı bir Avrupa sürecinden sonra başta Fenerbahçe Beko olmak üzere ligimize yansıdı mı Erman Bey? Yani 10 sene önceki Türk Basketbol Ligi ile şimdiki Türk Basketbol Ligi'nin kalitesi arasında ciddi farklar var mı?
1: Yani tabii ben onu görmüyorum. Yani çok ciddi farklar görmüyorum.
0: Evet.
1: Yatırımlar belli bir seviyeye geldi.
0: Evet.
1: Burada hiç söylenecek bir şey yok. İşte Beşiktaş bir heyecan getirdi.
0: Evet.
1: Hoş tabii onlar da çok kritik bir Galatasaray maçı oynayacaklar. Yani kendi sahalarında oynamalarına rağmen.
0: Evet.
1: Çok kolay değil. Ama yani kendi sahasında oynayan takımların avantajını ortaya
0: Doğru.
1: koyarsak
0: Evet.
1: turu geçecekler diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bahçeşehir yanılmıyorsam
0: 2-0.
1: geçti.
0: Evet, doğru.
1: Fenerbahçe
0: Evet,
1: Ero
0: Efes az önce yendi. 2-0 oldu.
1: Efes maçı son 3 sayıydı.
0: Yendi. Galip. 70-77
1: Özette
0: bitti. Evet,
1: kazandı.
0: Anadolu Efes galip. 2-0.
1: Yani bu durumda aşağı yukarı ilk 4 belli oldu. Benim favorim Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Açık söylemek gerekirse.
0: Evet.
1: Yani bu senenin şampiyonu çok sürprizler olur. Onlara bir şey diyemem ama benim favorim Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Bu ligi kazanacak gibi gözüküyor. Ama tabii Fenerbahçe gibi büyük camiayı, Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, büyük Efes gibi büyük camiaları hani tabii ki şampiyonluk çok prestijli bir şey ama onların daha çok Avrupa kupalarında başarılı olması.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık. Bu bayram zaman diliminde bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum efendim. Gazeteci, basketbol yorumcusu Erman Kunter'le beraberdik.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: Efendim, önemli başlıklarımız vardı. Sadece futbol konuşmuyoruz. Aynı zamanda basketbol konuştuk. Aynı zamanda tenis konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Basketbolda da çok önemli bir basketbol yorumcusu, çok yakından tanıdığınız bir isim, Erman Kunter bizlerle beraberdi. Basketbolun büyük isimlerinden biri Erman Kunter, malumunuz. Çok güzel yorumlarıyla bu bayram zamanında, bu güzel zaman diliminde bize vakit ayırdı. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok değerli bilgiler verdi bize, çok değerli yorumlar yaptı. Şimdi de Grand Slam'e gideceğiz efendim. Roland Garros'a gideceğiz. Roland Garros'la ilgili düşüncelerini paylaşacak bizle tenis yorumcusu Murat Taşkolu. Murat Bey, merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz, iyi bayramlar efendim.
1: Merhabalar, iyi bayramlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir Grand Slam heyecanı daha yaşıyoruz. Ben de Eurosport'ta maçları izliyorum, ilgiyle izliyorum. Önemli, güzel maçlar oluyor. Yine belki favoriler belli ama belki sürprizler de çıkabilir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun efendim.
1: Daha 3. 4. günden o sürpriz çıktı zaten.
0: Çıktı değil mi? Evet.
1: Yani Yannick Sinner dünya 1 numarası turnuvaya çok erken bir veda yaşadı.
0: Doğru.
1: Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu.
0: Evet, evet.
1: Herhalde kimse beklemiyordu
0: evet.
1: Bunu bence.
0: Bu 2-3-0 olan maçın mı? Oradan mı dönüş yaptı? Nasıl oldu? 2-0'dı ben bıraktığımda. 2-0'dan mı verdi maçı?
1: Evet.
0: Aman Allah'ım.
1: 3. sette de 5-1'i bulmuştu.
0: Allah, ben yine evet 3. sette 4-0'da mı ne bıraktım ben?
1: Evet, 5-1'i de bulmuştu. Oradan Yannick Sinner elendi.
0: Aman Allah'ım, bu haberi Yannick şimdi Sinner... duyuyorum, inanamıyorum.
1: Yannick Sinner de pek beklemiyordu bence. Çünkü,
0: evet. Hayır, karşı taraftaki adamın hali de yoktu zaten. Yani evet, görüntü de o şekildeydi.
1: Büyük kısmını halletmişti 3. sette de maçı.
0: Evet,
1: ancak ne olduysa o andan sonra oldu. Yani son günlerde haberlerde denk gelmiştir çoğu kişi. Paris'te birkaç günde çok yüksek ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık.
0: Avrupa genelinde de öyle keza.
1: Evet. Ve o gün Sinner Merkez Kort'un açılış maçında tam öğlen saat 12'de başlayan bir maçta korttaydı.
0: Evet.
1: Yani sıcak nedeniyle daha önce çok fazla dayanıklılık sorunları yaşadığı maçları görmüştük yani Sinner'in.
0: Evet.
1: Ve yine aynı dertten muzdarip bir Sinner izledik. Yani artık ekibinin buna bence bir çözüm bulması lazım. Çünkü her ne kadar oyuncuları kortta tek başına görsek de yani dünya bir numarası olan bir ismin arkasında çok büyük bir ekip var.
0: Doğru.
1: Yani 15-20 kişilik diyetisyenleri, fizyoterapistleri, antrenörleri, psikologlarıyla birlikte geziyorlar.
0: Doğru.
1: Çok uzun.
0: Ki Djokovic bunlarla çok problem yaşamıştı bir zamandır.
1: Kesinlikle. Evet. Yani böyle bir tenisçinin yani 6-3, 6-2, 5-1 gibi bir skoru bulmuşken yani dünyanın bir numarası olan bir tenisçinin bence artık o maçı kapatması gerekiyor.
0: Tabii. Yani ben kapattım artık hani bitti diye.
1: Evet, çok
0: ya, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ya. Çok ilginç.
1: Yani her ne kadar evet ekstrem şartlar var ama yani tüm bunları hesaba katarak bir çalışma yapılmalıydı kesinlikle. Yani, yani muazzam bir sezon geçiriyor. Bundan önceki yani sezon boyunca şu ana kadar yapılan tüm Masters'ları kazandı. Yani tek eksiği bu Roland Garros şu an.
0: Ama Sinner'in böyle olgunlukla karşılayacak da bir yapısı var bunu. Yani nasıl bir röportaj verdi bilmiyorum gerçi de.
1: Tabii o konuda bir sıkıntısı yok. Evet. Ancak ya dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyordu. Ve tek eksiği Roland Garros'tu. Carlos Alcaraz'ın olmadığı bir turnuva. Yani bütün fırsatlar eline gelmişti ama Sinner o fırsatı biraz elinin tersiyle teşekkürler diyerek çevirdi. Djokovic'e bıraktı.

0: Taktı gibi.
1: Doğru.
0: O da şu an oynuyor. Maçını oynuyor şu anda Djokovic.
1: Djokovic oynuyor şu an değil mi? Şey hani yarı final, çeyrek final daha o tarafa gelmedik.
0: Yok, şu an dördüncü turlara.
1: Dördüncü turlardayız.
0: Üçüncü turlara oynadık.
1: O zaman tek favori mi kaldı şimdi? Djokovic mi kaldı?
0: Şu an kağıt üzerinde evet. Tablonun alt kısmına bakarsak Djokovic kağıt üzerinde evet ağır bir favori gibi gözüküyor.
1: Zverev de burada ama değil mi? Rus tenisçi.
0: Tabii. Bu akşam oynayacak Zverev de üçüncü tur maçını. Quentin Halis karşısında.
1: Bu ince zayıf uzun olandan bahsediyoruz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: İnce zayıf uzun olan Sinner.
1: Yok, Ruslardan. Zverev'den. Medvedev'le karıştı. Ha, doğru. Medvedev, harikasın. Harikasın.
0: Medvedev de zaten.
1: Medvedev var mı?
0: O da ilk turda elendi.
1: O da mı elendi? Aman Allah'ım. Yani Djokovic'i yenebilecek bence orada tek adam o kalıyordu Medvedev. O da yok şimdi. Belki Zverev.
0: İlk turda elendi. Dediğim gibi tablonun alt kısmında şu an Djokovic favori gibi duruyor. Üst
1: evet.
0: kısmından çok sürpriz bir finalist de gelebilir.
1: Evet.
0: Bakalım ya, gerçekten Djokovic şu an 4-3 önde hatta.
1: Hı hı.
0: Biraz sonra maçı da bitirebilir. O da biraz sıkıntılı durum yaşadı 4. sette.
1: Evet.
0: Bakalım kazanırsa şu an için kağıt üzerinde dediğim gibi en büyük favori Novak Djokovic gözüküyor.
1: Ama kaçıncı Grand Slam olacak Djokovic kazanırsa?
0: 25. Grand Slam. Gerçekten şu an zaten Djokovic'in en önemli turnuva bu.
1: Evet.
0: 25. Slam'ı kazandığı takdirde de tarihin hem kadınlar hem de erkekler tarafında en fazla kazanan Grand Slam kazanan oyunculuk konumuna da oturmuştur.
1: Oo, fevkaladenin fevkine doğru gidiyor yani.
0: Evet, o yüzden yani hem Alcaraz'ın olmadığı hem de Sinner'in olmadığı bir turnuvada.
1: Evet.
0: Çünkü bundan daha önce yaklaştı yine aynı şekilde bu konuma geldi Djokovic. Yani Sinner'i geçse Alcaraz'a takılıyordu. Alcaraz'ı geçse Sinner'e takılıyordu.
1: Doğru. Doğru.
0: Ya ben onları biraz bölüm sonu canavarlığı diyorum artık.
1: Evet, evet. Ama kendi biraz... kuşağından kimse kalmadı.
0: Yok, kimse kalmadı.
1: Kimse
0: oraya
1: kalmadı.
0: Artık.
1: Evet.
0: Oraya artık biraz şey yaptı. Mesela bugün Novak Djokovic 39 yaşında. Şu an oynadığı rakibi 19 yaşında.
1: Of,
0: yani
1: of.
0: Aralarında 20 yaş,
1: 20
0: fark
1: yaş
0: var.
1: 20 yaş fark var. Evet.
0: Ancak hala Djokovic maçta üstünde, muhtemelen de kazanacak.
1: Yani güzel de bir PR yapıyor. PR çalışması yapıyor. Yaptığı açıklamalar, insanlarla olan diyaloğu. Hani bir olumsuz bir imaj çizmişti ya. Yıllarca o imaj onu hiç bırakmadı, o olumsuz imajı. Ama hani sona doğru artık espriler yapıyor, insanlarla daha güzel ilişkiler kurmaya çalışıyor. Hani bunu da yapmaya çalışan bir Djokovic var. Yani artık kapanışa doğru giderken güzel bırakayım, insanlar beni güzel hatırlasının da derdinde aynı zamanda. Sadece tenisiyle değil, bıraktığı imajı üzerine de çalışıyor diye düşünüyorum ben Djokovic.
0: Evet, o konuda çok haklısınız. Çünkü büyük üçlü dediğimiz o Federer, Nadal, Djokovic'ten artık bir tek Djokovic kaldı.
1: Evet. Şimdi onlar efendiydi. Bu çok efendiliğe layık görülmüyordu.
0: Aynen.
1: Öyle değil mi?
0: Evet. Federer ve Nadal'ın arkasından gelip onları yakalayıp hatta çoğu istatistiğe de geçtiği için, hı hı, çok sevilen bir yanı yoktu Novak,
1: evet,
0: Djokovic'in. Hiçbir zaman sevilen bir tenisçi olmadı.
1: Olmadı zaten. Evet, doğru.
0: Kamuoyunda. O yüzden son zamanlarda da dediğiniz gibi artık o neslin de son temsilcisi olduğu için insanlar da tenisten ziyade her konuda biraz mesela geçmişe özlem duydukları için o dönemi de yansıtan tek isim de Djokovic olduğu için şu an biraz daha dediğiniz gibi ılımlı yaklaşıyorlar, artık kendini sevdirmeyi başardı bence de Djokovic.
1: Evet, evet, yani o PR'ı da, o çalışmayı da, kendini pazarlama çalışmasını da bence son dönemlerde gayet güzel yapıyor diye düşünüyorum. Bakalım o zaman, önemli, güzel bir Roland Garros'u seyredeceğiz. Heyecanlı olacak. Dediğiniz gibi belki bir sürpriz, belki ileride büyük bir ismi ilk defa burada karşılaşacağız o isimle. Olur ya, hiç belli olmaz. Biraz da kadınlar tarafına bakalım. Vaktimiz de, evet, vaktimiz de var. Kadınlarda Sabalenka olsun, Swiatek olsun, Gauff olsun, Andreeva olsun, form durumları nedir? Onlarda durum nasıl?
0: Orada da şöyle bir durum var. Dünya bir numarası yoluna devam ediyor Sabalenka. Oranın da yine aynı şekilde en büyük favori.
1: Çok ilginç bir kadın ama gerçekten. Hakikaten çok ilginç bir kadın. Karakter olarak da çok ilginç bir kadın.
0: Evet. Biraz ilginç.
1: Biraz Djokovic'in dişisi gibi.
0: Aynen.
1: Djokovic'in dişisi gibi. Evet.
0: Benzer bir tanım olabilir. Çok kort içerisindeki tavırlarıyla... biraz puanlara vuruşlarını yaparken çok sesini yükseltiyor. Biraz o konularla...
1: Djokovic taklitini yapıyordu değil mi onun?
0: Aynen.
1: Öyle bir sosyal medya, öyle bir görüntü rastlamış, şey yansımıştı. Şey güzel. Ama şey çok çekişmeli olacak. Yani ben Coco Gauff'u da çok beğenenlerden biriyim ki.
0: Tabii,
1: çok genç.
0: Son şampiyon zaten,
1: evet,
0: o da buradaki. Geçtiğimiz,
1: evet,
0: şampiyonu olarak, hı-hı, en büyük adaylardan bir tanesi. Iga Świątek Keza buranın

0: en büyük favorilerinden biri her zaman. Burayı birkaç kez kazanmış bir isim. O da yavaş yavaş formunu buluyor. Bugün açıkçası ona değinmek isterim. Zeynep'in çiftler maçı vardı.
1: Evet, tabii onu değineceğiz. Doğru.
0: Bir çiftler maçı vardı ancak maçın hemen başında kortun arka tarafında reklam panoları var ufak ufak böyle. Zeynep geriye doğru atılan bir topta yetişmeye çalışırken o reklam panolarına takılıp düştü. Aynı durum turnuvanın başından beri 4 kez daha meydana gelmiş. Evet, Zeynep'le birlikte 5. kez oldu.
1: Evet.
0: Yan o reklam panoları da gerçekten oyuncular için çok...
1: Buna nasıl bir çare bulamamışlar? Nasıl bir sıkıntılı bir durum? Çok sıkıntılı
0: bir durum. Gerçekten çok uzun süredir oyuncuların en büyük şikayet konularından bir tane.

0: Şey, İngiltere'de değil mi Roland Garros? Yanlış hatırlamıyorum ben.
1: Yok, Fransa'da.
0: Fransa'da, çok özür dilerim.
1: Wimbledon'la
0: karıştırdım. Ama şimdi hani Fransa'nın en uluslararası arenadaki en önemli organizasyonlarından bir tanesinde bu şekilde bir şikayetin gelmesi hiç hoş değil.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Evet, gerçekten evet. Oyuncular zaten bu konuda çok sürekli tüm turnuvalarda olabiliyor, hı-hı, bu durum. Tek Roland Garros'a özgü de değil, diğer turnuvalarda bu şekilde davranıyorlar. Yani uzun zamandır en büyük şikayet konularından bir tanesi, ancak ısrarla da o panolar oraya konulmaya devam ediyor.
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: Çok büyük bir risk.
0: Orada da sevgili Kemal bilgileri paylaşmış. Avustralya Açık'taki 3. tur başarısının ardından korta çıktı. Fakat 6-4'lük setlerle maalesef sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Zeynep Çiftler turnuvasında da talihsiz bir sakatlık yaşadı. Evet, o bilgileri de paylaşmış benimle. Zeynep Sönmez'den tabii her sene ismini Zeynep'in görüyoruz artık değil mi biz bu Grand Slam'lerde. Umarım daha da yukarılarda görürüz ismini. Çeyrek finallerde, yarı finallerde görürüz. Neler söylersiniz?
1: Zeynep gerçekten artık Grand Slam'lerde direkt olarak ana tablo oynuyor. Bize bunu fazlasıyla alıştırdı bize. Artık
0: erkeklerde yok değil mi böyle bir temsilcimiz?
1: Şu an için erkekler tarafı biraz daha kötü durumdayız, evet, orada. Orada da iyi tenisçilerimiz vardı zamanında ama şimdilik biraz durgun bir dönem geçiriyoruz erkekler tarafında. Zeynep dediğim gibi gerçekten çok iyi bir toprak kort sezonu geçirdi bu yıl. Yukarıda doğru tırmanışını sürdürüyor. Zaten kadınlar tenisinde, hatta bütün erkekleri de katarsak, en yüksek sıralamaya ulaşmış durumda şu an. Evet. 59. sıraya kadar yükseldi. Hı hı. Çağla'yı da geride bıraktı. Eski tenisinin Çağla, büyük aktörü de geride bıraktı.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş yukarıları yükselişini sürdürüyor. Önümüzde çim kort sezonu var artık. İyi de bir çim kort oyuncusu Zeynep. Her ne kadar ülkemizde çim kortu çok fazla, hı-hı, görmesek de Zeynep o konuda da, hı-hı, kendini biraz geliştirmiş.
0: Peki neyi yanlış yapıyoruz sevgili Murat? Yani hani 59. yıl tabii bizim için çok önemli ama hani bir ilk 10 için neyi yapması gerekiyor? Sadece Zeynep için söylemiyorum, yani bir tenisçinin ilk 10'la da kendini yazdırabilmesi için dünya sıralamasında ne yapması gerekiyor?
1: Bu konuda en önemli şey sponsorluklar. Gerçekten tenis ülkemizde çok göz önünde olan bir spor değil. Ve çok imkanları olan bir spor değil.
0: Bir kere
1: değil.
0: Pahalı da bir spor aynı zamanda.
1: Kesinlikle.
0: Ucuz bir spor değil yani. O da
1: pahalı da bir spor olduğu için oyuncular için en önemli konu sponsorluklar. Sponsor, evet, desteği olmazsa, çünkü tenis çok fazla seyahatin olduğu ve giderinizin çok fazla olduğu bir spor haline geldi. Yani belki ilk 30, ilk 40 içerisindeki tenisçiler çok iyi kazanıyor, ancak bu sıradan sonra hatta 50'nin altındaki sporcular çok fazla kazanan isimler değil.
0: Evet.
1: O yüzden de sponsorluklarla zaten bir süre geçimlerini ikame ettiriyorlar. Hı hı. Bu da dediğim gibi ülkemizde gerçekten sponsor desteği çok önemli. Son zamanlarda özellikle birkaç kuruluş Zeynep'e de çok fazla destek vermeye başladılar yani. Evet. Tenisin üzerine de biraz fazla eğilmeye başladılar. Çok güzel bunlar. Hı-hı. Zeynep'in başarısının da etkisi var tabii bu kurumların tenise eğiliminin artmasında. Dediğimiz gibi Zeynep gibi birkaç tenisimiz daha olursa göz önünde, başarının göz önüne gelmesi elbette kurumları da tenise destek vermeyi çekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlardı. Çok da keyifliydi sohbetin her zaman olduğu gibi. Umarım bir gün stüdyoda da buluşuruz sevgili Murat Taşkolu. İyi akşamlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklarımız vardı efendim. Çok güzel bir programdı. Kemal Çat hazırladı programı. Eline emeğine sağlık sevgili Kemal'cim. Her bölümden, basketboldan futbola, oradan tenise kadar konuştuk. Muhammed Eğrici Su ve sevgili Ferhat Özdemir sesimizi sizlere ilettiler. Bu güzel insanlara da çok teşekkür ediyorum. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Pazartesi günü yine burada olacağız. Spor servisinden selamlayacağız efendim sizi. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

ettim sözlerim. Sensiz geçen gecelerim, yaşanacak senelerim. Bu kalpsin

geriye dönmezsin. Bir günah işledim, çok üzdüm seni. Bilirim bir daha sevmezsin.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren büyük fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan Zihnin Fethi Dijital Deneyim Alanı Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Özel etkinlik çadırında kurulan alan, fethi yalnızca askeri bir zafer olarak değil, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in temellerini attığı mirasla günümüz vizyonu arasındaki bağ, video mapping gösterileriyle aktarılıyor. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarın iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Hatay, Osmaniye, Ordu, Giresun ve Tunceli'de sağanak etkili oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken toprak kaymaları da meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da partililerle bayramlaştı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabri başında düzenlenen programda Fatih Erbakan, "İslamsız saadet olmaz ve cihatsız İslam olmaz" gerçeğini Necmettin Erbakan bizlere öğretti dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD basını müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Buluş Öyküleri.
1: İnsanoğlu tarihin her döneminde bir enerjiyi başka bir enerjiye çevirmeye ihtiyaç duyar. Önce kol gücünü kullanan, daha sonra da rüzgar ve suyun kinetik enerjisinden faydalanan basit makineler geliştirilir. Buhar gücünün keşfi sanayi devrimini başlatır. Manyetizma ve elektrik arasındaki ilişkinin anlaşılması ise bu görünmez kuvvetin harekete dönüştürülebileceği fikrini doğurur. Ve bu fikir modern dünyanın temellerini atacak bir devrimin ilk kıvılcımı olur. Bu büyük fikir 19. yüzyılın başında Michael Faraday ve Joseph Henry gibi öncü bilim insanlarının çalışmalarıyla şekillenir. Elektrik akımının manyetik bir alan yarattığı ve bu manyetik alanın başka bir manyetik alanla etkileşime girerek hareket oluşturabildiğinin keşfedilmesi ilk elektrik motorlarını doğurur. Ancak bu ilk motorlar basit tellerden ve mıknatıslardan oluşur ve yalnızca deneysel ürünlerdir. Tabii Joseph Henry ve William Sturgeon'ın elektromıknatısların gücünü göstermesi durumu değiştirir. 1834'te Moritz Jacobi pratik olarak işe yarayan ilk motoru yapar ve gemileri hareket ettirir. Aynı dönemde Thomas Davenport ve Zenobi Gramme gibi mucitler de pratik elektrik motorları geliştirir. Werner von Siemens ve Nikola Tesla'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptığı geliştirmelerse elektrik motorunu modern dünyanın kalbine yerleştirir. Elektrik motorunun icadı insanlık için yeni bir çağa başlatır ve bu cihaz enerjinin taşınabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinin simgesi olur. Sanayi devrimini yeni bir boyuta taşıyan bu icat fabrikaları dönüştürür ve ev aletlerinden elektrikli taşıtlara kadar sayısız modern teknolojinin temelini oluşturur. Elektrik motoru medeniyetin ilerleyişinin de bir motoru olur ve durdurak bilmeyen bir keşif arzusunun somut bir aracı haline gelir.
0: Buluş Öyküleri. Telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
2: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Sen Eskişehir gibi gülseydin, yüzümden yüzüne nehir akardı. Sesimizde üşüyen harf yalnızlığı, şehrin kederini yürürdük birlikte. Gülseydin Eskişehir gibi sen. Sen Eskişehir gibi dokunsaydın, lüle taşından tenine bir gidiş olurdum. Bütün saatlerin sevmeye kurulmuş akrebinde zehir olup içerdik akan zamanı. Dokunsaydın sen Eskişehir gibi. Ben şimdi Eskişehir'de sana eskiyim, tren garında yere düşmüş bir bilet gibi. Sahipsiz, yalnız ve pusulasız, peronların serinliğine asılıp bekledikçe eskiyor, eskiyorum. Eskişehir'in kültür ve edebiyat elçisi olarak anılan şair, gazeteci Rahmi Emeç'in dizeleriyle başladık söze. Eskişehir'de düzenlenen önemli edebiyat etkinliklerinin arkasındaki isimlerden biri olan Emeç bir röportajında, "Elçi miyim bilemiyorum ama bir hamallık sertifikam olduğunu biliyorum," diyor. Fakat bu hamallığın yorucu değil, tersine yorgunluk alıcı olduğunu belirtiyor. Şair, basmadan giyinen nehir şiirinde Porsuk çayını anlatıyor kendi şiir dilince.

Bir sözcüklerle porsuğu yaşamak, işte basmadan giyinen bir nehir ve kentin ortasında tozlanmış gerdanlık. Söğütlerin yelesinden süzülüşü suyun gövdesine, akşam vakti elinin elime değmesi. Sonra bir Ayhan Işık filmi açık havada, yaslanmış afişten bakıyor ulu orta. Çarşıda kız sevmenin rüyası, tren çığlıklarına asılıyor durmadan. Eski sözcüklerle porsuğu yaşamak, ne olsun basmadan giyinen bir nehir işte. Sandallardan bir yaz sıra sıra, sinemada ayrılık siyah beyaz, genzime yürüyen iç burkulması. Evet, sonra yeniden başa dönülür sokaklarda, kalbimin siyah kırmızı hali. Uğrar Esme'nin her haline, abi gibi ısıtılmış sözcüklere basarak. Eskiden şöyle eskirdi bu şehir, Esbe. Es be, eski eski es. Antik çağlardaki adı Temris olan Porsuk Çayı, Sakarya'nın en uzun koludur. Boydan boya sular Eskişehir'i. Porsuk kıyıları Eskişehirlilerin vazgeçilmez gezinti, dinlenme ve buluşma yeridir. Adalar köprüleriyle, gondollarıyla Porsuk'un en canlı bölgesidir. Çayınızı alıp çimlere yayılabilir, keyifli yürüyüşler yapabilir, gondol ya da bot turlarına katılabilirsiniz. Ankara gibi Eskişehir'de tam bir üniversite şehridir. Hatta Türkiye'nin öğrenci başkenti diye anılır. Öğrenci dostu üniversite şehirleri arasında yıllardır zirveyi kimseye kaptırmaz. Anadolu ve Osman Gazi Üniversiteleri sosyal bilimlerden fen bilimlerine her dalda eğitim imkanı sunar, mutlu bir öğrencilik hayatı geçirmek isteyen gençlere. Neden ideal bir öğrenci şehridir burası derseniz söyleyelim. Üniversitelerin bölüm seçeneği çok fazladır. Ankara, İstanbul ve Anadolu şehirlerine ulaşım kolaydır. Öğrencilere her bütçeye uygun barınma, yeme içme, eğlence, sanat ve kültür olanakları sunar. Gezilecek mekanları çoktur ve farklı kültürlerin bir arada olduğu halkın gençlere gösterdiği hoşgörü yüksektir. Bir öğrenci için daha ne olsun? Güzel bir Eskişehir türküsüyle veda ediyoruz bu akşam. Öykü Gürman seslendiriyor, Kahveyi Kavururlar. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Bugün fizik, metafizik ve gayb kavramlarını konuşuyoruz. Varlığı bütün olarak kavramaya çalışmak için bu sahaları, bu alanları rekabetten çok refakatte buluşturmaya gayret etmeliyiz gibi. Bilimin fenomenal varlıkla sınırlı metodolojisini bilimcilik yanılgısına düşmeden tanımaya daha dikkatle gayret göstermeliyiz gibi geliyor. Aklın spekülatif alanlarını temsil eden metafizik alana ilişkin epistemik denge ve kontrolü de göz önüne almak durumundayız. Bilimsel sınırları aşma, aşkın bir ontolojik zemin kurma ve nihilizmden kurtulmak için gayb sahasının imkanlarından belki haberdar olmak da anlamlı olacaktır. Dolayısıyla bugün fizik, metafizik ve gayb kavramlarına ilişkin hazırladığımız sorular var. Bu soruları kıymetli bir konuğumuz var. Kendisine soracağız ve cevaplar almaya çalışacağız. Bugün konuğumuz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamız olacaklar. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz.
1: Allah'a şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Şükür hocam. Teşekkür ediyoruz.

0: Bizler de iyiyiz. Bugün fizik, metafizik ve gayb kavramlarını, alanlarını sizinle konuşacağız. Dilerseniz şöyle başlayalım. Sizin bu konuda da önemli bir çalışmanız henüz çıktı. Burada da bu kavramları rekabetten daha ziyade refakat ekseninde bir araya getiriyorsunuz. Birbirinin alternatifi olarak değil, birbirini tamamlayan alanlar olarak konumlandırmaya gayret ediyorsunuz. Ancak bu üç alan birbirinden farklı alanlar. Dolayısıyla bir ayrım da söz konusu. Bu üç alanı ontolojik ve epistemolojik açıdan birbirinden nasıl ayırmak gerekiyor kıymetli hocam?
1: Çok güzel başlangıç noktası olarak düşünülebilir bu soru. Aslına bakarsak temeldeki problem ontolojik bir problem. Genellikle ontolojik problemleri epistemolojik yollarla çözmeye çalışmak, ontolojik kararsızlıkların epistemolojik şaşkınlıklara yol açtığı, belirsizliklere yol açtığı, dolayısıyla kaynaktan ziyade sonuçları gözeten yaklaşımlar çerçevesinde meselelerin temiz edilmesini zorlaştırdığı bir durum ortaya çıkarmakta. Bu yüzden bu mesele de aslında insanın dünya içine, çıplak varoluşu içerisindeki insanın hakikatle nasıl bir ilişki içerisinde olup olamayacağını meselesi. Yani bir anlamda insanın hakikate epistemik yollarla erişiminin imkanı meselesi. Bilgi yoluyla biz hakikate ulaşıp ulaşamayacağımız noktasında bir soruşturma yapmak durumundayız. Tabii bu bağlamda düşünce artık kendisine yaratmış olduğu konfor alanlarını dahi radikal bir eleştiriye tabi tutarak sorunsallaştırmak durumunda. Bu anlamıyla bakarsak meselenin özünde insanın kendi sınırlı epistemik imkanları yoluyla hakikati bilip bilemeyeceği ya da hakikate tanıklık edip edemeyeceği meselesi olarak görülebilir. Yani temel sorumuz bu anlamda. Biz kendi bilgi güçlerimizle neyi bilebiliriz? Bildiklerimizi varsaydığımız şeylerin hakikat değeri nedir? Bu tartışma aslında epistemolojide, bilgi kuramı tartışmalarında, bilim felsefeleri tartışmalarında, modern ve çağdaş bilim felsefeleri tartışmalarında çok yoğun bir şekilde gündeme gelen ve eleştirel düşüncenin peşine düşüp sorguladığı bir mesele. Bu açıdan bakarsak aslında bizim şu ayrımları yapabilmemiz gerekiyor. Yani insan bilim, felsefe ve din gibi üç temel bilgi iddiası taşıyan alanda ne yapmaktadır? Nasıl bir bilgi üretim mekanizması iş başındadır? İnsan burada hangi ontolojik zemin üzerinden hangi bilgi düzeylerine vasıl olabilme imkanına erişmektedir gibi soruları sormamız icap ediyor. Tam da bu noktada düşünecek olursak aslında fiziği, yani gözlem ufkunda verilmiş gerçekliği, algımıza verilmiş gerçekliği, buna bilimsel realite adını da verebiliriz veya fenomenal gerçeklik adını da verebiliriz. Fizik evrenimiz aslında duyulur olduğu ölçüde düşünülür olan evrenimiz ki bilim dediğimiz düşünme veya epistemik araştırma faaliyeti fizik evren içerisinde olan, yani bize duyularımız yoluyla muhatap olduğumuz gerçekliğin mantığını düşünme fırsatı veren bir çalışma alanına karşılık gelmekte. Dolayısıyla burada iş başında olan temel şey de insanın algısına verilmiş gerçekliğin mantığına erme çabası. Bu aslına bakarsak duyulur olduğu ölçüde düşünülür bir gerçeklik alanına tekabül ediyor. İnsanın idrakine verilmiş, duyular yoluyla verilmiş olanın düşünce yoluyla çözümlenmesi faaliyeti bir anlamda. Dolayısıyla kendi algı dünyasının dışına çıkamayan bir varlık alanına tekabül eder. Yani bilim kendi iç sınırını fark ettiği yerde bir anlamda algı dünyasına verilmiş gerçekliğin sınırları içinde, fizik alan içinde kalır. Veya ötesi hakkında herhangi bir iddiada bulunamaz. Çünkü algı dünyasına verilmiş gerçekliğin dışında olanın duyulara verilmiş bir tarafı olmadığından dolayı bilimin onlar hakkında yargıda bulunma imkanı yok. Bu anlamıyla fizik alan bilimin ontolojik zeminine tekabül etmekte. Metafizik ise aslında öteden beri fiziğin ötesi anlamıyla aslında sağlıklı bir tanıma konu olmuş olmakla beraber çok daha ötelere taşınan anlamıyla kendi ontolojik zemininden taşmış bir kavram olarak düşünülebilir. Aslına bakarsak felsefe dediğimiz düşünce eylemi fiziğin ötesine tekabül etse de düşüncenin ötesine erme imkanını tartıştığı anda bu imkana vasıl olamadığını fark ettiği yerde aslında metafiziğin sınırlılığını da ortaya koymuş olacak. Dolayısıyla metafizik dediğimiz ya da felsefeye zemin teşkil eden ontolojik zemin olarak metafiziğin düşünülür olduğu ölçüde insan düşüncesine verilmiş olan düşünce yoluyla, soyutlamalar yoluyla, kavramlar yoluyla insanın hakikat, değer, anlam, amaç ve benzeri şeyler hakkında tasavvur yoluyla oluşturduğu bir nevi epistemik faaliyete tekabül edecek bir ayrım yapmamız mümkün. Bu açıdan baktığımız zaman aslında fiziği duyulur olduğu ölçüde düşünülür olanın araştırıldığı bir alan ya da ona zemin teşkil eden bir alan, metafiziği düşünülürlük düzleminde ortaya

0: ortaya çıkan insan düşüncesinin soyut düşünce düzleminde ermiş olduğu bir düzlem olarak gördüğümüz zaman her ikisinin de aslında insanın epistemik evreninin içinde kaldığını, dolayısıyla insan idrakine verilmiş gerçeklik içerisinde kaldığını, bu gerçekliğin ötesine geçebilme şansının olmadığını müşahede ediyoruz. Tam da bu noktada benim özellikle İslam dininin vurguladığı, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber'in sünnetinde vurgulanan şekliyle fizik ve metafiziğin ötesi olarak görebileceğimiz ve aslında insanın hakikate erişiminin sınır anına tekabül ettiği ve bir türlü oraya kendi imkanlarıyla eremediği alan olarak gayb alanı karşımıza çıkmakta. Gayb ise fizik ve metafiziğin ötesi olan ve dine ontolojik zemin teşkil eden alan olarak okunabilir. Bu anlamıyla hakikat alanı, gayb alanıyla bir anlamda özdeş olarak görülebilir diye cevaplayabilirim bu sorunuza.
1: Hocam çok güzel bağlamlar açtınız. Bunların her birisini sorularımızda açacağız. Ancak temel sorun olarak ontolojik zeminin epistemolojik imkanları gözetmeden beşeri epistemoloji ile anlamlandırılmaya, nihai olarak anlamlandırılmaya çalışma meselesi aslında sorun olarak tespit ettiğiniz zemin. Tabii bunu bilimin ontolojik zemini ifade ettiğiniz fizik alanı. Dolayısıyla fenomenal gerçeklik, fenomenal alan. Bilim bununla sınırlı. Bunu aşan bir alana ihtiyacımız oluyor. Düşünce ufku, düşüncenin zemini bu metafizik olarak karşımıza çıkıyor. Ama metafizik de düşünmeyi aştığı zaman, taştığı zaman orada sorunların ortaya çıktığını ifade ettiniz. Hem bilim hem metafizik beşeri epistemik evren içerisinde anlamlı ama bunun ötesine geçen bir gerçekliğe de ihtiyacı var insanın. Bu da dinin ontolojik zeminini teşkil ettiğini ifade ettiniz. Şimdi bu bağlamları teker teker açmak gayesiyle bir soru yöneltmek isterim. Biraz bilim üzerinde duralım kıymetli hocam. Evet. Şimdi görünüş dünyası fenomenal alanla sınırlı dedik. Fizik alanla sınırlı dedik bilim. Ve bunun ötesinde söz söylemeye başladığı anda ortaya sorunlar çıkıyor. O zaman bilimin hakikatle ilişkisi konusunda neler söyleyebiliriz?
0: Evet, yani bilimin aslında gücü de zayıflığı da bilimin kendi epistemik sınırlarıyla belirlenen bir şey. Yani bilim bütün beşeri öznelerin, beşeri idrak sahibi varlıkların ortak algı dünyasına verilmiş gerçekliği hareket noktası alması bakımından intersübjektif diyebileceğimiz, yani özneler arası bir geçişkenlik barındıran nesnel bir fenomenal realite içinde hareket ediyor. Bu anlamıyla bütün insanlar inancından, değerinden, hakikat telakkisinden, metafizik dünya görüşünden bağımsız olarak bu gerçekliği deneyimledikleri için bu gerçeklik içerisinde olup bitenleri bir anlamda açıklama, realitenin logosuna erme faaliyeti anlamında bilim belli bir nesnellik ufku barındırabiliyor. Yani gözlem ufkunda verilmiş gerçekliğin sana göresi, bana göresi, bir başkasına göresi olamadığından ötürü intersübjektif düzlemde inşa edilen bir gerçeklik alanına tekabül ediyor. Bilim burada güçlüdür. Yani güçlülüğü bir anlamda bütün beşeri varlıklar için dünyada oluşun algısal gerçekliğin içinde ne yapıp edebileceklerine dair fizik evrene tabiiyet bağlamıyla düşünürsek de yememizden, içmemizden, yaşama pratiklerimizden, doğal güçleri karşısında pozisyon alışımıza, bu çerçevede fizik gerçeklik içerisinde gözlem ufku içinde beliren gerçekliği soruşturma konusu kılıp onun mantığına vasıl olup onu öngörmek, onu değerlendirmek, hatta dönüştürme kabiliyetine varıncaya kadar bilim buralarda son derece güçlü bir faaliyet alanı meydana getirir. Fakat bilimin bu faaliyet alanının zemini fenomenal bir gerçeklik. Dolayısıyla fenomenal gerçeklik, gerçekliğin kendisi değil, görünüşüne veya tezahürüne karşılık geldiği için bilimin bu görünüş aleminin ötesi hakkında, ki hakikat tam da buraya tekabül etmekte, veya değer, anlam, amaç, orijin, tanrı, hakikat gibi, yani duyusal, fenomenal gerçekliğe verilmemiş varlık alanı hakkında herhangi bir yargıda bulunması bilimsel olarak çelişkili önermeler ortaya koymayı zorunlu kılacaktır. Yani orada yargılar tamamıyla bir anlamda felsefi yargıya bürünecek, bilimsel olmaktan çıkıp bir anlamda felsefi bir yargı mantığı içinde kalacaktır. Bu açıdan bakarsak aslında bilimin hakikatle ilişkisi hakikatsizliğinde yakalanacaktır. yakalanabilecek bir ilişki.
1: Burası yani önemli hocam. Yani hakikatle olan ilişkisi hakikatsizliğinde yakalanacak. Bu da ilk başta belirttiğiniz zeminle alakalı sanki. Bilimin sınırı onun hem gücünü hem zayıflığını oluşturuyor dediniz ya hocam.
0: Evet.
1: Bilim sanki fiziki ilişkileri ve mekanizmaları açıklama gayesini güdüyor. Bunu son derece güçlü bir şekilde yapıyor. Olan, olmakta olan fiziki olay ve olgu örgüsünü nasıl sorusunu sorar.

0: Bak, açıklama modelleriyle başarıyor ve buradaki başarı o kadar sanki büyütülüyor ki bilim dışındaki alanlar bu başarının haricinde değersizleştiriliyor ve sanki bilimin bu metodolojisi tüm varlık alanları için yekpare, geçerli bir zeminde ele alınmaya başlıyor. Epistemik imkan burada sanki ideolojiye dönüşüyor ve bilimcilik gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Tam buraya gelmek istedim kıymetli hocam. Bilim ve bilimcilik arasında ayrımı da gerçekten de yapmak lazım. Sahte bilimle bilim dışını da sanki birbirinden ayırt etmek gerekiyor ki bilimin önemini ve kıymetini daha iyi bir şekilde ortaya koyabilelim. Sizce bu ayrımlar niçin önemlidir hocam? Çünkü siz bilim ve bilimcilik ayrımına özellikle ihtimam göstererek açıklama gayretinde bulunuyorsunuz. Bu ayrım niçin önemli? Bu ifade ettiklerinizden hareketle neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle söyleyebiliriz. Aslında genellikle modernite tecrübesi bilimle bilimselciliğin veya bilimciliğin karıştırıldığı bir düzlemde bir anlamda yaşandığı için özellikle Batı dışı dünyanın modernite tecrübesi tuhaf bir biçimde ortaya çıkan negatif sonuçlar bilimin kendisine yüklenerek bir bilim karşıtlığına evrilebiliyor. Dolayısıyla bu ayrımları yapmak bizi bilimle sağlıklı, sahih bir ilişki içerisinde, bilimin ontolojik imkan ve sınırlarını dikkate alan, bilime varlık dünyası içerisindeki hak ettiği değeri veren, fakat bilimi de bir anlamda varlık ve değer aşımına, anlam aşımına uğratmayacak bir sınırlılık içerisinde alımlamamızı mümkün kılan imkanlar olarak görülebilir bu ayrımlar. Bu açıdan bakarsak, metodolojik naturalizmle naturalizmi, bilim ile bilimselciliği, fenomenal gerçeklikle fenomenalizmi birbirinden sağlıklı bir şekilde ayırmak, bilimin nerede başlayıp nerede bittiğini ve hangi alan içerisinde kalarak önerme inşa edebileceğini temyiz edebilmek açısından önemli. Dolayısıyla bilimin bilimselci bir paradigma içerisinde fenomenal gerçeklikten ibaret olan varlığı mutlaklaştırma tavrı bilimsel bir tavır değil, felsefi bir tavır, bir ideolojik tavır olarak kendisini göstermiştir. Ne yazık ki modernite bilimselci bir dünya görüşünü benimseyerek bilim yoluyla bilimselci dünya görüşünü meşrulaştırdığını varsaymıştır. Oysa bu özellikle 17. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan epistemolojik tartışmalarla nihilizme varan, işte David Hume üzerinden geçip Nietzsche'ci nihilizme, çağdaş bilim felsefeleri tartışmalarına gelindiğinde aslında bilimin kendi varlık alanının dışına dair öz ile ilgili, hakikatle ilgili, anlamla ilgili, değerle ilgili herhangi bir yargı mantığı geliştiremeyeceğini fark etti düşünce. Bu açıdan baktığımız zaman bu ayrımlar bize bilimle nasıl bir ilişki içerisinde olacağımıza dair daha sağlıklı bir düşünme fırsatı verip bilimin bize sunmuş olduğu gerçekliği de mutlaklaştırmadan muhatap alma imkanını bize sunacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam, modernitenin bilim yoluyla bilimselci dünya görüşünü haklı çıkarmaya gayesi dediniz ya hocam. Bu sanki hem insanı hem toplumları hem de varlık düzlemini bir müddet sonra boğdu. Ve burada aynı zamanda bilime biçilmesi gereken o kıymetli paye de payını aldı gibi geliyor. Çünkü bilimi bilimselcilikten, bilimcilikten, sahte bilimden muhafaza etmek, onun gerçek sınırlarını göstermekle de alakalı.

0: benzer düşünme eyleminin mahiyeti meselesini burada soru konusu kılmamız icap ediyor. Öteden beri felsefe üzerine ortaya konulmuş imali fikirlere baktığımız zaman Parmenides'ten Aristoteles'e ve Aristoteles'i metafizik düşünceden modern düşünceye, sübjektivite metafiziklerine varıncaya kadar bu metafiziklerin temelinde olup biten şeyin ne olduğunu düşündüğümüz zaman aslında klasik felsefede çok net bir şekilde ifade edilen bir takım kavramlar işimizi kolaylaştırabilir. Mesela düşünülür olan gerçektir, gerçek olan da düşünülür olandır şeklinde özellikle de Parmenides'e izafe edilen düşünmek ve var olmak aynı şeydir kavramı çerçevesinde Aristoteles'ci dünya görüşüne bir anlamda vücut veren Aristoteles'in bir anlamda mantığı adeta ontoloji statüsüne taşıdığı bir düşünme eylemi ortaya çıkıyor. Bu düşünme eyleminde insanın düşüncesine ait kategoriler ile varlığa ait kategorilerin özdeşliği veya birbirine tekabiliyet ilişkisi içinde olduğu varsayılıyor. Dolayısıyla düşünülür olanı düşünce yoluyla düşüncenin imkan ve sınırları çerçevesinde sabitleyen tasavvur nesnesi haline getiren şey yani düşünce yoluyla tasavvuruna erdiğimiz şeylerin tasavvurları hakikatlerinin yerini ikame ediliyor. Dolayısıyla tasavvurun gerçekliğin yerini ikame edilmesi aslında modern seküler hümanizmde açığa çıktığı üzere hümanistik bir düşünme eylemine tekabül etmekte. Yani insan düşüncesinin hakikate sınır teşkil etmesi, düşünülürlüğün en yüksek hakikat değeri taşıdığına dair temel bir varsayım üzerinde yani akledilebilir olan gerçektir. Mantıksal olan, aklın ilkelerine uygun olan gerçektir. Dolayısıyla aslına bakarsak metafizik düşünülürlük düzleminde insanın hakikate dair tasavvur geliştirme, kavram geliştirme pratiklerine karşılık gelmekte. Oysa insan düşüncesinin sınırları içinde gerçekleşen bu faaliyetin düşüncenin sınırının ötesi hakkındaki yargılarının ötesinden sınıra doğru haklılaştırılması durumu söz konusu değil. Yani insan düşünce yoluyla bir şeyler hakkında konuşuyor ama o şeylerden düşünce geriye gelip kendisini sağlamlaştıramıyor, sağlamasını yapamıyor. Bu anlamıyla düşünürsek aslında metafiziksel düşüncenin soyut akıl fırçasıyla soyut zihin tuvaline çizilmiş hakikat resimleri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, çok kıymetli oldu hocam orası. Başlangıçta ifade ettiğiniz Aristo'ya baktık, Herakleitos'a baktık, belki Hegel'i de dahil edebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Aklın varlıkla tam uyumu, dolayısıyla insani düşüncenin hakikatle tam uyumunu öngörme gibi bir zemin var burada, bir kabul var. Tabii bu kabul daha sonra Kant'la beraber sarsılıyor. Yani aklı akıl yoluyla aşmak mümkün müdür? Akıl akıl yoluyla aşılabilir mi? Burada artık spekülasyon alanı devreye giriyor. Ya susmak gerekir ya spekülasyon alanı ortaya çıkar. Ama insan metafiziğin de ötesinde, düşünce ufkunun da ötesinde bir gerçeklik arayışına da sahip. Böyle bir fıtri taraf da var ve burada bir ontolojik tercih herhalde söz konusu oluyor ve bu sınırlılık aşılıyor ve siz burada gayb kavramını zikrediyorsunuz. Gayb ve hakikat ilişkisini kıymetli hocam sizden dinleyelim. Yani gayb hakkında konuşmak mümkün mü? Mümkün olabilir mi? Gayb hakkında nasıl konuşabiliriz? Nasıl konuşursak hakikat zemininde konuşmaya devam etmiş olabiliriz? Tabii bunun için din ve nübüvvet kavramları da devreye girecek. Bu konuları sizden dinlemek isteriz.
0: Şimdi öncelikle şunu söylemek mümkündür. Aslında insanın kendi epistemik imkanlarıyla hakikate vasıl olamadığını fark etmesi, aslında üretmiş olduğu, hümanistik temeller üzerinden inşa etmiş olduğu metafiziksel hakikat iddialarının aslında birer epistemik kurgu olduğunu, temsil olduğunu, teori olduğunu fark ettiği yer aslında modern Avrupa nihilizmi dediğimiz Nietzsche'nin oluş içinde değer, anlam, amacın olmadığı, metafiziksel hakikat iddialarının yanılsama oldukları unutulmuş yanılsamalar olduğunu deklare ettiği düzlemi ifade eder. Dolayısıyla radikal bir eleştiri yoluyla insan hakikate vasıl olamadığı ve oluşun da herhangi bir özsel hakikat, değer, anlam, amaç taşımadığı idrakine vararak dünyanın çıplak varoluşu içerisinde hakikatsizlikle yüz yüze gelir. Bana göre düşüncenin en radikal düzlemde varabileceği en ileri nokta, en radikal nokta dünyanın hakikatsizliğinin aslında dünyanın hakikati olduğu gerçeği. Dolayısıyla insanın kendi epistemik güçleriyle eremediği şeyle irtibatı artık insanın epistemik yollarıyla değil, ötenin, hakikatin veya gayb alanının insanla irtibatını düşünmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla insan hakikatle değil, hakikat insanla irtibat kurarak insanın içinde bulunduğu varlık oluş koşullarının statüsünü ona kazandırıyor. Yani bir nevi Platon'un mağara benzetmesiyle ifade edecek olursak,

0: mağaranın içerisindeki insanın içinde bulunduğu yerin mağara olduğunu temyiz edebilmesi mümkün değil. En fazla mağara içerisinde hiçbir hakikatin, anlamın, değerin olamayacağını, üretmiş olduğu tasavvur veya teorilerin birer kurgu olduğunu fark edip bir boşlukla karşı karşıya gelebilir. Oranın mağara olduğu idrakini ancak mağaranın dışından bakabilmekle erilebilir ki aslında Platon'un mağarasından birisi dışarı çıkmış değil, dışarıdan birisi içeri girerek oranın ontolojik statüsü olan mağaralığı deklare etmiştir bir anlamda. Bu açıdan bakarsak gayb dinin ontolojik zemini olarak haber yoluyla insanın içinde bulunduğu yerin ontolojik statüsünü, insanın bu ontolojik düzlemde neye tekabül ettiğini, sahip olduğu güçleri hangi istikamette seferber edeceği, önünde ebediyet ufku, arkasında dünya olan bir yolcu olarak eşyayı ayete dönüştüren, bir anlamda evreni aleme dönüştüren bir muhakeme mantığına açılabilmesinin biricik imkanı. Dolayısıyla insanın aklına ebediyet fikrini, aşkınlık fikrini gaybtan gelen haber düşürmüştür ve düşünce burada öte fikir irtibatlı olarak düşünme fırsatı bulmuştur. Ne yazık ki felsefi düşünce boyunca metafizik gaybın, gayb metafiziğin içinde kaybedildiği için bunları metafiziksel bir yolla elde edilmiş bir şey olarak kabul edile gelen bir anlattığının parçası kılmışlardır. Oysa aslında insanın aklına aşkınlık fikrinin, öte fikrinin gaybtan gelen haber yoluyla düşürüldüğü, dolayısıyla insanın hakikatle değil hakikatin insanla irtibat kurarak insanın düşüncesini hareketlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu sayede din bir anlamda insanın çıplak varoluş içerisinde yersiz, yönsüz, istikametsiz varoluşuna bir anlamda gaybtan gelen haber yoluyla onun metafizik ve fiziğini yarıp insana ulaşarak insanın ontolojik statüsünü, dünya içinde varoluşunun anlamını, sahip olduğu güçleri hangi istikamette seferber edeceğini, eşyayı ayete, evreni de aleme dönüştürerek insanın bu dünyada dünya içinde varoluşunun anlamına ermesini mümkün kılar. Dolayısıyla insan hakikate sahip olamaz. Hakikatten ancak haberdar olabilir. Zaten vahiy cümlelerinin her birine ayet denmesinin aslında özünde de bu vardır. Onlar ancak hakikate işaret eder. Hakikat sahipsiz değildir. Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Dolayısıyla biz ancak hakikatle hakikatli bir ilişki imkanını düşünmek durumundayız.
1: Hocam söylediklerinizden şöyle bir şey çıkardım ama tabii isabetli olup olmadığını da size sormak isterim. İnsanın hakikatle ilişki kurma gayreti bilimle, felsefeyle, metafizikle, bir yolculukla devam ediyor. Ama burada sınırlar ihlal edildiği anda insan spekülasyon alanına düşüyor ve nihayetinde bu spekülasyona mahkumiyet onu nihilizme gömüyor. Buradan kurtulma imkanı var. Sınırları hatırlama, sınırları yeniden tahlil etme ve koymakla. Yani insan hakikatle ilişki kurma gayreti hakikatin insana seslenmesiyle devam ederse bu nihilizmden kurtuluyor. Bunun da sanki yolu ontolojik bir yönelme ve haberdar kılınma, hakikatten haberdar kılınma meselesi. Burada din ve nübüvvet bahsi giriyor. Bu da Gazali'nin El Munkız Minet Dalal adlı eserini bana hatırlatıyor. Yani duyusal dünyayla akledilebilir dünya, akledilebilir dünyadan ise nübüvvet nuruyla aydınlatılmış bir gerçeklik zemini. Böyle bir okuma çağrışımı oldu bende. Son soruyu geçiyoruz izninizle hocam. Tüm bunları derleyip toparlayacak bir zemin aslında bu. Bilim, felsefe, din alanları hakikaten her birisi insanlığın anlam arayışında son derece önemli alanlar. Bunları birbirinin alternatifi olarak konumlandırmamak da belki gerekiyor. Bu konumlandırmayı nitelikli bir şekilde yapmak gerekiyor ki insanlar karşılaştığı krizlere daha nitelikli, daha dakik cevaplar bulsunlar. Sizce biz bu üç alanı nasıl konumlandırmalıyız?
0: Aslına bakarsak bütün bu meselenin özünde insanın dünya içinde mevcudiyetinin ontolojik statüsüyle, aslıyla irtibatını nasıl kurduğu meselesi yatmakta. Eğer ki insan hakikatten habersiz, asıldan kopmuş, saf bilimsel ve felsefi düşüncenin içerisinde kalarak eleştirellik dolayımıyla da düşünceyi radikalleştirip saf bir nihilizme varmışsa, buradan insan varoluşunun anlamlı bir ufukla buluşabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla aslında bilimin ve felsefenin de gaybtan gelen haberin ontolojik statü kazandığı bir evrendeki mevcudiyetiyle o haberden kopuk bir biçimdeki mevcudiyeti arasında da radikal denebilecek bir farktan bahsedilebilir. Yani Allah'ı gaybı hesaba

0: olmayan bir dünyanın bulduğu her şeyi bir depolama, bir enerjiye dönüştürme, bir tahakküm nesnesine dönüştürüp güç ilişkileri içerisinde savrulması mukadderken, ki modernitenin bilimselci dünya görüşünün realiteyle girmiş olduğu ilişki tam anlamıyla birçok nükleer silahlardan ekolojik tehditlere, sömürgeciliğe varıncaya kadar aslında birçok yönden izah edilebilecek bir meseledir. Dolayısıyla insanın bilimi hangi anlamlı varlık anlayışı içinde icra edeceği meselesi dahi aslında haberle anlamını bulmuş dünya içte, yani bir algı dünyasında, bir varoluş ufkunda anlam kazanacaktır. Dolayısıyla bilim, felsefe ve din birbirleriyle çatışan, birbirleriyle kavgalı alanlar değil, bilim ve felsefenin o gaybın aydınlattığı, haberdar ettiği ontolojik düzlemde neşvi nema bulduğu yerde aslında alem insana müsahhar kılınır. İnsan da alemde halife statüsüyle alemle ilişkisini bir tasarruf ilişkisi içerisinde gerçekleştirebilir. Öbür türlü gerçekten de hani Tanrı yoksa her şey mübahtır diyen perspektifi haklılaştıran bir varlık oluş ufku kaçınılmaz hale gelecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam, o zaman gaybtan gelen habere karşı haberdar olma melekelerimizi de güçlendirmemiz gerekiyor. Dini metafiziğe indirgemek, metafiziği bilime indirgemek ve bilimi de yek ve tek geçerli alan olarak görmek insanlığa çok şey kaybettirdi, kaybettirmeye devam ediyor. Yeter ki bu sınırları net bir şekilde teşhis edelim. Bilimin de, felsefenin de, metafiziğin de, dinin de insana söyleyeceği çok önemli hususlar var diye düşünüyorum. Hocam, son sözlerinizi alalım. Programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir program oldu. Çok keyifli bir program oldu bizim
0: Eyvallah,
1: için.
0: Eyvallah. Ben de çok memnun oldum hocam. Yani bu noktada tabii bir hususun da özellikle altını çizmekte fayda var. Yani insanın hakikatle hakikati bir ilişkiyi nasıl kuracağı meselesi de yine gaybın, hakikatin ve Cenab-ı Allah'ın tabii ki rahmeti gereği her bir insanı doğrudan doğruya haberle muhatap kılma ilişkisine dönüşmemiştir. Şayet öyle olsaydı ya insanların tamamı peygamber olacaktı ya da insanların sayısı ölçüsünde algı dünyalarında gerçekleşen bir öğretiler çokluğu, dini adeta kendi temsil dünyalarında nesneleştirip çoğu kişilerin sayısı kadar dine yol açacak bir ufuk ortaya çıkacaktı. Tam da bu noktada nübüvvet meselesi aslında gaybtan gelen haberi yanlış anlama ihtimali olmayan biricik muhatabın varoluşunda hakikatle hakikatli ilişkiyi tecessüm ettiren sünneti sayesinde diğer insanlar için hakikatle hakikatli ilişkinin nesnel zeminini teşkil etmesi düzleminde anlaşılmak durumunda. Tam da bu yüzden aslında din sünnettir diyebiliriz.
1: Gündemin ve güncelin insanlığı ezdiği günümüzde hakikatle hakikatli ilişkiyi nasıl kurabileceğimize ilişkin soruyu en önemli gündem maddemiz yapmamız gerekiyor demek ki. Kıymetli vakitlerinizi ayırdığın için size tekrar teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
0: Hocam ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamızla bilim, felsefe, metafizik, din bahislerini, fizik, metafizik ve gayb kavramlarını konuşmaya gayret ettik. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, zihinlerinize misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle hayat.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alo 175 tüketici danışma hattı, tüketicilerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve onların başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği bir çağrı merkezidir. Alo 175 tüketici danışma hattıyla tüketicilerimiz sorunlarıyla ilgili bilgi almanın yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları da ihbar edebilmektedirler.

Tüketicilerimizin Alo 175'i en çok ve açık arayla ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili aradığı istatistiklerden anlaşılmaktadır. Gelen çağrıların konularına göre dağılımı özetle şu sıradadır. Ayıplı mal ve hizmetler, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, satış sonrası hizmetler, tüketici hakem heyeti başvuru süreçleri, finansal hizmetler, devre tatil, iş yeri dışında satışlar, fiyat etiketleri, izinsiz ileti, paket turlar, haksız şartlar, reklam şikayetleri, taksitli satış, garanti belgesi.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Sebat hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Dar ve kaldırımları düzenli, temiz bir sokak. Karşıdaki evin alt katındaki büyük odada üç genç Rum kızıyla 10 yaşında tahmin olunabilir küçük bir çocuk oturuyorlardı. Ona gülerek selam verdiler. Ben, "O, komşularınız estetiğe pek uygun," diye alaya başlıyordum. Dik bir merdivene tırmanmaya başladık. Devam etmeme meydan vermeden diyordu ki, "O, bilsen bu sanat, bu güzel sanat ne kadar avutucu, ne kadar müşfik. Güzel sanatların büyüklüğünü kim inkar eder? Onda kim sakınca görürse hain bir hissizdir. Yalnız fakirler hariç. Fikrimce hissel serveti olmayanlar güzel sanatları değil yapmak, sevmeye bile layık değildirler. Güzel sanatlar para kazandırmaz, şöhret kazandırır. Ekmek vermez, teselli verir. Mutluluk üretmez, mevcut bir mutluluğu alkışlar. Kısacası o bir sanatkardan asla bir ev yapamadığı halde bir evi mükemmelen süsler ve dayayıp döşer. Cebinden büyük bir kapıyla uyumlu olmayan küçük bir anahtar çıkardı. Onunla kapıyı açtı, içeri girdi. Hoş bir boya kokusu bizi karşıladı. Burası geniş bir oda, adeta bir salondu. 20'ye yakın sehpa, büyük ve bitmemiş tabloların altında boyun eğmiş ve uykulu bir sessizlikle duruyorlardı. Bu tuhaf karışıklık beni sormaya mecbur etti. "Burada başkası da çalışıyor mu?" "Yok, yalnız ben." "O halde bu kadar sehpa fazla değil mi?" Gülerek cevap verdi. "Oo azizim, tabiatımı bilirsin. Her şeyden çabuk bıkarım. Bir tanesini bitirmeden diğerine başlıyorum. Gerçi küçük tabloları bitiriyorum. Fakat büyükleri şimdiye kadar bir tane bitiremedim. Başladıklarımı da atmaya kıyamam. İşte vakitsiz doğan çocuklar gibi yarım yaşamaya mahkumdurlar. Onların matemleri bende başka elemler uyandırır. O uyanan elemler sanat kuruntusuyla kaynaşarak bir hayal olur. Al sana işte bir tablo." Kolumdan tuttu, odanın köşesine, büyük pencerelerin inmiş beyaz perdelerinden süzülen bulanık ışıklardan oluşan hafif gölgelerin yoğunlaştığı köşeye götürdü. Temiz kayından şık bir sehpa üzerindeki tablonun üstüne örtülmüş mavi ve ince bir kağıdı kaldırdı. Bu bitmiş bir resimdi. Bu o kadar güzeldi ki, bütün yüce şeylerin ruhlarda ansızın uyandırdığı o belirsiz zevkten, kendinden geçmeye benzer bir his de beni düşündürdü. Karanlıkça bir atölye. Birçok bitmemiş tablolar. Yere devrilmiş boya çanakları, üstü beş paketleri. Şişeler, tabaklar. Bunların arasında çok ve kumral saçlı genç bir ressam alçak bir iskemleye bıraktığı büyük ve beyaz paletine bir demet oluşturan fırçalarına dalmış düşünüyor, sağ omzunun üzerinden bir peri pembe ve hafif bir yelpaze ile onun saçlarını dalgalandırıyor ve şefkatli bakışlarla gülümsüyordu. Elimde olmadan, "O ne güzel," dedim. "Buna ne isim veriyorsun?" "Tatlı elemler, iyi değil mi?" Manyetize olmuş gibi tablonun başından ayrılamıyordum. Bu sanatkârhane kargaşa. Görünmez gölgelerin belirsiz resmedilişleri, perinin yelpazelediği genç ressamın alnındaki küçük ter tanelerinin bu kadar doğal bir biçimde resimleşmesi. Bütün bunlar beni hayran ediyordu. O kolumdan çekti, diğer tablolarını, o büyük ve bitmemiş tablolarını gösterdi ve anlattı. Tatlı elemleri gördükten sonra bunlar bana pek sıradan geldiler. Nihayet, "Haydi odama gidelim," dedi. Atölyeden çıktık, bitişik bir odaya girdik. Burasını arkadaşım Servet'inin mutlu genişliğinden meydana gelen sanatkârhane bir zevkle döşemişti. Kalın ve lacivert perdelerin altında mavi ve ince tüller büyük bir kelebeğin koparılmış büyük ve şeffaf kanatlarına benziyordu. Küçük bir masa, üzerindeki koyu bir Japon örtüsü, duvarlarda karşılıklı tablolar ve değerli seccadeler, büyük bir koltuk, pencerenin sağında lacivert kadifeli bir kanepe. Küçük ve ceviz bir kütüphane, sonra büyük bir halı ki bütün döşemeyi örtüyordu. Ben masanın önündeki sandalyeye oturmuştum. Bu hoş ortamın lacivert döşemelerle kuşatılmış, hafif ve kirli, lacivertleşen havasını soluyordum. Gözlerim masanın üzerinde, şüphesiz hiçbir cereyanda kalması ihtimali olmayan kağıtların üstündeki pres papiyere dalmıştı.
Bu yumurtadan büyük kristal bir küreydi. Elime aldım, gayet sanatkarhane yapılmış bir saat olduğunu anladım. Rakamlar bir büyüteçle bakılıyor gibi gayet büyük görünüyor ve kalın kristalin altından işlediği pek az duyuluyordu. Arkadaşım sordu. Hayatımı, işimi nasıl buluyorsun? Pres papiri tekrar o hareketsiz kağıtların üzerine bırakarak ona döndüm. Gıpta ettim. Fakat bitmemiş tablolarını tamamlamak için biraz da sebata sahip olsa. Rica ederim dedi. Bu sebat dediğin şeyi benim için temenni etme. Ondan nefret ederim. Kendimde meşgul olduğum bir şeye karşı azıcık sebat hissedecek olursam bütün başarısızlıkların, kederlerin, hayıflanmaların bende toplanacağına kesinlikle eminim. Ben ondan ne kadar uzaklaşırsam, ne kadar uzaklaşabilirsem o kadar mutlu olurum ve herkes de böyledir. Güldüm. Böyle şey olur mu ya? Bu kadar garip, bu kadar aksi bir fikir. Yine bir laf taşkını, yakın bir çağlayanın kahkahayla karışık gülümsemesi gibi onun dudaklarından taştı. Bilakis pek doğru ve tabii. Şimdi sebat için felsefemi izah edeyim. Belki bunu yanlış bulacaksın. Fakat hoş görülebilirsin. Çünkü bütün yargı...

başkalarımız bizim bakış açımıza göre değişir. Hatta düşünce tarzımız bir olduğu halde bakış açılarımızın birbirinden farklı bulunması bizim aramıza uçurumlar koymaya yeter. Bütün tartışmaları neticeden uzaklaştıran bu bakış açısındaki zıttıktır. Şimdi ben bakış açımı söyleyeyim. Genel ve istiaresiz. Sebat, biz bunu süsleriz, püsleriz, büyük bir şey olarak kabul ederiz değil mi? Halbuki şunu tarafsız ve çıplak düşünelim. Ahlaki karşılığını aynı manaya gelen bir kelimeye çevirelim, ne olur. Mesela inat. Bir nevi inat. İnadın kimlere özgü olduğunu söylemeye hacet yok. Bunu sen de bilirsin. İnadıyla meşhur bir yaratık vardır ki küçük bir ırmağın üzerinden geçmemeye bütün varlığıyla inat ve sebat eder. Birkaç kilometre dayak yer. O kadar kararlıdır ki zavallı sahibi yolu değiştirmeye mecbur kalır. Şimdi şu hayvanla inadın, yani sebatın, huysuzluğu bolca bir dayakla son bulur. Fakat insanlarda bütün hayat boyu sürer. Açtığı yarayı hiçbir şey kapatamaz. Mesela bir tüccar düşün. Bu zat pamuk ticaretiyle uğraşıyor, servetinin yarısını kaybetmiştir. Şimdi inat etmese, yani sebat etmese, iş değiştirse belki zararını kapatabilecektir. Bu belki, herhalde onun belki kaybettiğimi bu yüzden kazanacağım hayalindeki sebatın belkisinden daha emin ve faydalıdır. Bununla birlikte o yine sebat eder. O ticarette iflas eder. Edebiyatta da böyle. Parnasları düşün. Sonra romantikleri, sembolistlerin içinde bazılarını. Pardon, kendi edebiyatımızı düşünelim. İşte yeniler, işte eskiler. İlerlemek sadece eskilikten sıyrılmak değil mi? Benim fikrim bu. Çünkü ilerleme eseri denilebilen bir şey yoktur ki eskisine benzesin. Falan şey ilerliyor denilir. Yani durumu değişiyor, başkalaşıyor, yani eskilikten çıkıyor demektir. Her şeyle beraber edebiyat da tabii ilerleyecek. Yani eskilikten ayrılacak. Bunu eskiliğe mahkum etmek, ilerlemenin doğal yasasına engel olmak gibi boş bir şey. İşte hakikati bu açıdan değerlendirenler eski tarzlarında gazel söylemede, kaside yazmada sebat etmediler. İlerlemeye, yani yeniliğe yöneldiler. Bugün kütüphanelerimizin en saygın yerlerini işgal eden kitapları meydana getirdiler. Bir şair tanırım ki senelerce gazel yazdıktan sonra tarz değiştirmiş, hakikate karşı inat, yani sebat etmemiş, gerçek edebiyata yönelerek ilerlemiş, en kuvvetli yazı yazanların saygısını kazanmıştır. Sonra işte tanımadığım bir zat ki gayet zeki, erdemli, bilginiymiş, bu tarzında sebat etmiştir. Ve Bursa'da vaktiyle yayımlanan Fevaid dergisinde "Biz gazel yolunu terk edemeyiz. Sizi zorlayan yok ya. İstediğiniz tarzı söyleyebilirsiniz. Şunda 3-5 kişiden ibaret kaldınız" denilecek olursa cevaben, hakiki bir şairlik yeteneğiyle yaratılmış olarak yetişmekte olan zeki insanların bu tarzı yeniden diriltecek kadar çok olduğunu övünerek beyan ederiz. Diye inatçılığını ilan etmiştir. Bugün 15 senelik edebiyat hayatında ne vakte kadar anlamında ne vakte dek gibi soğuk ve sevimsiz sözlerle tıka basa dolu gazellerinden başka hiçbir esere sahip değil. Şimdi bu zat sebat etmeyeydi, yani inat etmeyeydi, o köhne ve sınırlı edebi tarzı terk edeydi, bugün rivayet olunan sözde edebi gücüyle belki faydalı bir yazar yahut uyuklatmadan okunur bir şair olurdu. Bu kısım sebatkarların inatları mantıklarını karartmış, hatta onlara zavallı İsagoji'yi bile unutturmuştur. Derler ki, biz eski tarz edebiyatı diriltmek arzusundayız. Sen sorsan ki, vay, eski tarz edebiyat öldü mü? Fuzuliler, Bakiler, Nefiler, Nedimler, Naili Kadimler ve eserleri. Hayır derler, onlar ölümsüzdür. O halde ölmeyen bir şey, ölümsüz olan bir şey nasıl diriltilir?
Al sana bir karşı görüş ki uyuşmamış ama adeta çarpışmıştır. Sebat her şeyde zannediyorum böyle zararlı. Evet, düşünülürse başarılı olunacak bir şeyin Sebat'a asla ihtiyacı yoktur. Onu sıkılmadan doğal bir şekilde başarırsın. Bir şey ki ona saldırmakta güçlük çekiyorsun, o vakit Sebat'a, inada, yani zahmet çekmeye ihtiyacın var.

Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Sebat hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker. Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Duran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve

0: yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil, bir çağı değiştirdi ifadesini kullandı. Fethin 573. yıl dönümünü kutlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında o gün tarihin akışı değişti, o günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genc'in örnek duruşuna da vurgu yaptı. 2022 yılında kaybettiğimiz bilgi ana Mevlüde Genc'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dendi. Türkiye'nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1933'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İletişim Başkanlığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada maçlardan önce İstiklal Marşımızın okunması uygulaması aynen devam etmektedir denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Söz konusu düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yönelik olduğu belirtildi. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen taleplerin de dikkate alındığı kaydedildi. İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının da aynen devam ettiği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyuruyu En Sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız dedi. Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 200 milyon lira tutarında analık ödeneği sağladıklarını belirtti. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralıkta emzirme ödeneği sağladıklarını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze kentiyle Han Yunus'ta Filistinlilerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Netanyahu, İsrail unsurlarına Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. İsrail, abluk altındaki Batı Şeria'da da ilhak politikalarını derinleştiriyor. İşgal yönetimi, Eriha yakınlarındaki yasa dışı Masua yerleşiminde yeni genişleme planını onayladı. Filistinlere ait geniş bir araziye yüzlerce yeni konut yapılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler, Filistinlere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail Hapishane İdaresi'nin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail, gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. Amerika Birleşik Devletleri basını, müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı, 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Spor. Amili futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları

0: devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskiellaç ise antrenmanda yer almadı. Çalışma öncesinde Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular basın mensuplarıyla bayramlaştı. A milli futbol takımının antrenmanını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası'na katılmak bizim için gurur verici derken İbrahim Hacı Osmanoğlu ise 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz ifadesini kullandı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü yarın Budapeşte'de de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes playoff finaline yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Çeyrek final serilerinin ikinci maçında Anadolu Efes Türk Telekom'u 77-70, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erokspor'u 93-76 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Uşak 6, İstanbul ve Mardin 15, İzmir ve Kilis 16, Edirne ve Diyarbakır 13, Muğla ve Samsun 11, Antalya 21, Adana ve Şanlıurfa 18, Konya 7, Sivas ve Ardahan 3, Trabzon 13, Erzurum 4, Van 8 ve Gaziantep 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı-Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.

0: Gecenin içinde.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.17'ye doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında sizinle birlikte olacağız. Kurban Bayramı'nın 3. gününde buluştuk. Bütün dinleyenlerimizin bayramını kutluyoruz programımızın başında ekip olarak. Peki ekip kim? Bugün programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Soner Yiğit ve mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Efendim hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bu gece programımızın 1. bölümünde eğitimci yazar Umut Özkan program konuğumuz olacak. Kendisiyle kent ve bayram konusunu, geçmişten bugüne şehirlerde bayram kültürünü, kaybolan gelenekleri, değişen toplumsal ilişkileri, modernleşmenin kent yaşamına etkilerini ve büyük şehirlerin bayram atmosferini konuşacağız. Programımızın 2. bölümünde konu başlığımız bayramların toplum açısından önemi. Konuğumuzsa ilahiyatçı, sosyolog, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu. Programımızın 3. bölümünde psikolog

Çok Ece Çiftçi'yi konuk edeceğiz. Kendisiyle ikili ilişkilerde duygusal dinamikleri konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Edip Cansever var. Az sonra konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya başlayacağız ama öncesinde kısa bir müzik arası.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızın birinci bölümünde Kurban Bayramı'nın üçüncü gecesinde sadece bir dini ritüeli değil, aynı zamanda hafızayı, mahalleyi, sokağı, komşuluğu ve şehir kültürünü konuşacağız. Çünkü bayramlar biraz da kentlerin aynası. Bir şehrin insan ilişkileri, dayanışma biçimi, gelenekleri, sesleri ve hatta kokuları en çok bayram sabahlarında ortaya çıkar. Bugün büyük şehirlerde bayram denince kimimizin aklına boşalan caddeler, sessizleşen sokaklar ve memleket yolları geliyor. Kimimizin aklınaysa çocuklukta yaşanan kalabalık sofralar, mahalle ziyaretleri, bayramlıklar, açık kapılar ve uzun aile buluşmaları. Oysa Ankara'dan İstanbul'a, Bursa'dan Konya'ya kadar her kentin kendine özgü bir bayram hafızası var. Biz de işte bu gece kent ve bayram başlığı altında bütün bu konuları konuşacağız. Kiminle? Eğitimci ve yazar Sayın Umut Özkan'la, ki kendisinin kent kültürü

0: şehir hafızası ve özellikle Ankara üzerine yaptığı çalışmalar var. Stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisini. Efendim merhaba, hoş geldiniz
1: Merhabalar, hoş
0: programımıza.
1: bulduk.
0: Ve tabii iyi bayramlar
1: İyi
0: diliyoruz.
1: bayramlar diliyoruz bizi dinleyenlere de ayrıca.
0: Evet, efendim sizin az önce de ifade ettim, pek çok çalışmanız var. Ben müsaade ederseniz konuşmamızın başında dinleyenlerimize bu konuda da bilgi vermek isterim. Başkentin sözlü tarihinden dökülenler, kente mektuplar, Ankara'nın kayıp tarihi, Ankara'nın tarihi ve kültürü, Ankara Kalesi söyleşileri, gün yüzüne dökülenler ve söz uçar kitaplarınız var. Umarım eksik bir kitap bırakmadık.
1: Yeni gelenler var, evet.
0: Evet, var mı?
1: Evet, hazırlığımız var.
0: Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Konuda.
0: Ne güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve yine müsaade ederseniz sizinle olan sohbetimize 16 Mart 2026 tarihinde 24 Saat Gazetesi.com'da, yani Türkiye'de Gazeteciler Cemiyeti'nin resmi yayın organında yayınlanan bir bayrama ilişkin yazınızdan bir bölümle ben başlamak istiyorum. Diyorsunuz ki bizim kültürümüzde nesilden nesle aktararak bugünlere kadar getirdiğimiz büyük bir değerdir bayramlar. Hangimiz bir şekerlikte güzelim şekerleri avucumuza doldurmadık ki o gün? Hangimiz bir bayram sabahı elini öptüğümüz büyüklerimizden harçlık almadık? Yeni alışveriş merkezleri yeni alınan bir ayakkabı ya da elbiseyle uyumadık. Bayram alışverişi de ayrı bir telaştır. Ankara'da alışveriş merkezleri ve süpermarketler revaçta olsa da şehrin en eski merkezi olan Ulus'ta halen birçok kişinin alışveriş noktası. Kimi kıyafet, kimi tatlı, kimisi şeker, kimisi kahve, kimisi de kolonya alma telaşında ki gerçekten de aslında bunu okuduğumuz zaman hepimizin herhalde hafızasında bir şeyler canlandı. En azından Ankara'da yaşamış bir süre ya da yerleşik olan dinleyenlerimiz açısından.
1: Tabii.
0: Şimdi efendim, geçmişte bayramlar nasıl geçiyordu? Şehirler tabii ki farklıydı. Şehir hayatı farklıydı. Bugüne nasıl taşıyoruz bayramları? Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir?
1: Şimdi bayramlar adı üzerinde. Bayram mutluluk ve coşku anlamını taşıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde baktığımızda bayram mutluluk ve coşku olarak tanımlanıyor. Biz bayramları iki tane dini bayram ve ulusal bayramlarımız var.
0: Evet.
1: Bu dini bayramlarımızın bir inançsal bir geçmişi var, öyküsü var. Bir de kültürel, ritüel bir öyküsü var. Kurban bayramı içindeyiz. Kurban demek anlam olarak yakınlaşma, yaklaşma anlamında. Yani biz bunu nasıl algılayabiliriz? İçten, samimi olarak algılayabiliriz. Dünden bugüne bayramlarımız hep bir sevgi, dostluk, kardeşliğin yoğun olduğu günler olarak biliriz ve onun için bayram ne zaman geliyor, bayrama kaç gün kaldı sözlerini biraz önce söylediğiniz mahallelerde, sokaklarda, caddelerde çok duymuşuzdur.
0: Evet.
1: Bayramların halk kültürümüzde çok anlamı vardır. Mesela Hıdır Ellez de bir bayramdır, Nevruz da bir bayramdır ama Kurban Bayramı bayramların sultanı olarak adlandırılır. Yine Ramazan bayramı da öyle algılanır.
0: Evet.
1: Baktığımızda ya önceden bir hazırlık yapılır. Biraz önce benim yazımda olduğu gibi. Ya o sabah sabaha işte aldığınız yeni bir elbiseyle uyanırsınız.
0: Tabii öncesinde evde yapılan çok uzun süreli temizlik.
1: Evde uzun bir temizlik
0: hanımların,
1: olur misafir
0: kadınların
1: için.
0: Değil mi? Evet.
1: Tatlılar yapılır, şunlar bunlar.
0: Börekler,
1: börekler, hazırlıklar yapılır.
0: Dolmalar sarılır.
1: Aman çocuklar işte İstanbul'dan gelecek. Aman çocuklar ne bileyim akrabalar gelecek, komşular gelecek diye.
0: Evet.
1: O hazırlıklar yapılırken bayramın değeri ve önemi bizim kültürümüzde çok büyük. Şöyle bakıyorum ben, bayramlar

0: Aşık Davut Sulari'nin bir
1: Evet.
0: türküsüdür. Geçmişte belki bayramlarda yüz yüze gelmek şarttı. Ondan sonra geçmiş bayramlarımızda ya bir şekilde komşuyla, akrabayla yan yana gelebilmek imkanı bizi bir şeye zorluyordu. Gelmeliyiz diyorduk.
1: Evet.
0: Ama bugün teknoloji o kadar yaygın ki görüntülü konuşabiliyoruz. WhatsApp'la konuşabiliyoruz. Ondan sonra geçmişte bu imkanlar yoktu. Bugün bayram teknolojiyle de buluşmuş durumda.
1: Bu bakımdan
0: Bu
1: evet.
0: bakımdan.
1: Peki bir parantez, bayram mesajları konusunda ne söylüyorsunuz? Yani sadece mesajla bayramı kutlamak.
0: Şimdi tabii ben bayramın bir anlamı olmalı.
1: Evet.
0: Bir değeri olmalı. Bayramı bir ne bileyim matbu kağıdına bir tanıtım işte içine koçun olduğu bir tanıtımla değil de onu el yazınla birlikte yazaraktan kutlamak benim için daha evladır. Ben öyle yapıyorum arkadaşlarıma.
1: Evet.
0: Yazarak kutluyorum. Yani bir otomatik mesaj atmıyorum yani.
1: Evet.
0: Tabii o da kişiden kişiye değişebilir. Bayramlar mesela Orhan Veli'ye de yansımış. Ondan sonra bayramlar büyük şairimiz Yahya Kemal'e de yansımış. Yahya Kemal Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiiriyle bayramın güzelliklerini aktarıyor. Onu kim için, kime ithaf etmiş? Aynı mahalleyi, aynı sokağı paylaştığı büyük edebiyatçı Nihat Sami Banarlı'ya atfen o şiiri yazmış. Yine bakıyoruz Necip Fazıl'da var bayram. Yine bakıyoruz Nazım Hikmet'te var bayram. Yani bayramları o kadar içselleştirmişiz ve kanıksamışız ki bayram edebiyatımızın da bir parçası, günlük yaşamımızın da bir parçası olmuş. Yani deriz ki ya bu ne biçim bir şey, bayram gibi deriz mesela konuşurken. Ondan sonra edebiyatımızda da vardır, deriz ki ya şaşırdığımız bir şeye bayram değil, seyran değil,
1: Evet.
0: enişten bizi niye öptü deriz mesela. Bu bir şaşkınlık belirtisidir.
1: Evet.
0: Ama en güzel şeyi bir bayrama benzeterek aktarırız. Çünkü bayramların değeri bizim kültürümüzde çok önemlidir. Karacaoğlan Çukurova'yı anlatırken der ki Çukurova bayramlığını giyerken diye aktarır. Ondan sonra türkülerimiz de çoktur. Bakın Ankara'dan abim gelmiş evde bir bayram havası
1: Havası.
0: der. Grup Gündoğarken. Ondan sonra çoktur yani böyle bayramın günlük yaşamımıza içselleştirilmesi o kadar çoktur ki her şeyi bir bayrama gibi edatını ekleriz yani gibi edatını ekleyerek
1: Peki
0: yaparız.
1: Sayın Özkan, şimdi az önce ifade ettiğiniz konuşmanızın içinde bayram artık teknolojiyle de buluştu diye. Şimdi günümüzde bayram algısına biraz gelmek istiyorum sizinle. Şimdi bayram bu kadar kültürümüze, hem yazılı hem sözlü kültürümüzün içine bu kadar işlemişken, artık günümüzde bayramlara baktığımız zaman büyük şehirlerde özellikle yoğun çalışan kesimler açısından bir tatil vesilesi olarak görülüyor. Yani o açıdan bir dönüşüm söz konusu gibi. Dolayısıyla özellikle kent ve bayram dediğimizde gözlemleriniz nedir? Yani eskiden hani dediniz ya, sokaklarda, komşularda ve işte akrabalarla bir araya gelmek, belki dışarıda büyük sofralar hazırlamak, hava güzelse. Eskiden bayram yerleri varmış. Şimdi tabii teknolojiyle birlikte eğlence anlamında da çok daha geniş olanaklarımız var, ama bu açıdan da bir dönüşüm gözlüyoruz herhalde, değil mi? Bu tespitler yanlış olmasa gerek. Bu değişimi nasıl
0: Şimdi
1: yorumluyorsunuz?
0: biz Ankara'da bir mahallede büyüdük mesela.
1: Evet.
0: O mahallede kurban kesilir. Komşuların tandırları vardı. O hemen kurban etinden bir kavurma, bir cızbız falan gibi böyle yapılır.
1: Evet.
0: Herkes
1: Hatta
0: paylaşır, otur.
1: kahvaltıya
0: Kahvaltıda
1: yetişirdi, değil mi
0: yapılır.
1: efendim?
0: Annem
1: Evet.
0: de öyle bir kavurma hazırlar. O gün için yufka hazırlanır. İşte tüm kardeşler, tüm evde herkes bir araya oturur. Bir sabah kahvaltısını birlikte yapmak o birliğin, dayanışmanın simgesiydi.
1: Evet.
0: Şimdi turizmciler de bekliyor.
1: Bayram gelsin, değil mi?
0: Bayramın turizmciler de

0: bekliyor ki aman ülke gelişmesine, ülke turizmine katkı sağlar bu bayram diye.
1: Tabii yanlış anlamasın dinleyenlerimiz, elbette hani tatil ihtiyacı olanlar da bunu yapacak. Hani bir eleştiri noktasından ifade etmiyoruz.
0: Tabii
1: ama
0: yani
1: hani dönüşümü tespit
0: tabii
1: etmek anlamında.
0: yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyoruz. Dediğimiz teknoloji, görüntülü telefon, ondan sonra WhatsApp görüşmeleri bunu zaten sağlar oradan. Bayramın bu özelliğini. Ancak insanlar biraz sanki eskiyi özlemle bakıyor gibi. Bir özlem var gibi konuşurken. Ya biz eskiden diye başlayıp bir kent ve işte o gelinen noktayı aktarıyorlar. Ne diyor mesela? Diyor ki ya apartman binasından çıkıyoruz. Evimizin kapısını çekiyoruz. Günlük yaşamda birbirimize merhabayı, arkadaşa bir selamı unutuyoruz diyen
1: apartmanın
0: çok.
1: Apartmanın içinde bile efendim. Şimdi çok katlı apartmanlarımız var biliyorsunuz. Çok daireli. Yani asansöre bindiğimiz zaman ben karşılaşıyorum. Merhaba demeyen komşularımız var.
0: Evet.
1: Bilmiyorum rastladınız mı
0: Evet.
1: ama. Oluyor efendim.
0: Evet, her yerde olabiliyor bunlar.
1: Hani bireyselleşme
0: tabii
1: ve uzaklaşma var.
0: Yani işte bu değerleri yeniden nasıl kazanabiliriz? Zaman zaman işte o ne bileyim o değerlerle kent kültürünü nasıl yan yana getirebiliriz, nasıl kaynaştırabiliriz'i düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani insanlar sokağa çıkınca merhaba nasılsın, iyi misin'i özlemle anıyorlar. Ondan sonra bir dostuna merhabayı, selamı özlemle anıyorlar. Demek ki büyük şehirle bu değerleri yan yana getirip kaynaştırmak gerekir. Yani özlenen kent mi yoksa o özlenen o geldiğimiz yerlerin, o özlemle andığımız yerlerin kültürel değerleri mi? Tabii ki yani teknolojiye bir şekilde bu değerlerimiz teknolojiyle bir yan yana gittiğinde teknoloji zaman zaman bunları geçebiliyor. Ama biz bunlarla teknolojiyi yan yana getirip özlenenle kent kültürümüzü kaynaştırmak zorundayız.
1: Evet.
0: O değerlerimizi de kaybetmemek zorundayız. Yani geçerken ya iyi bayramlar, bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun diyebilmeliyiz yani bir komşumuza. Ondan sonra artık bence özlenen kent mi yoksa özlenen o değerlerimiz mi? Özlenen değerlerle kenti nasıl yan yana getirebiliriz, nasıl kaynaştırabiliriz, nasıl ikisini uzlaştırabiliriz onu düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Özkan, az önce biraz ifade ettiniz, başladınız sizin çocukluğunuzun bayramlarından. Siz zannediyorum doğma büyüme Ankaralısınız değil mi efendim? Biraz daha o Ankara'nın sizin çocukluğunuzdaki bayram atmosferini ve geleneklerini bize anlatır mısınız lütfen?
0: Evet. Ben Ankara'da bir mahallede büyüdük. O mahallede inanır mısınız Anadolu'nun her yerinden insan vardı. Yani küçük bir Anadolu diyebiliriz o mahalleyi. Bayram hazırlıkları 2-3 gün önceden başlıyor mahallede. Mesela gidiyorlar işte kurbanı nereden alırız? Ondan sonra veya kurbana kaç komşu ortak olabiliriz? Ondan sonra baklavayı kim yapıyor mahallede? İşte görüyoruz yani bir ceviz gidiyor, ondan sonra işte o tereyağı gidiyor falan görüyoruz yani kim iyi yapar mahallede o bayram hazırlıkları. Baklavayı mesela hangi teyzemiz iyi yapar işte biz ona gidelim. Ama komşulara şeker ziyaretine yani büyüğü ziyarete kesin herkes gidiyor. Ondan sonra bir komşu hani özlenen kent mi özlenen değerler mi dediğimizde annemle babamın komşuların tamamını bizim yakın uzak komşularımızın tamamını ziyarete gittiğini bilirim. Ama şimdi o değerlerin yavaş yavaş kaybolduğunu görmekteyim. O yüzden diyorum ki bu değerlerle kentin o büyüklüğü falan barıştırılmalı, kaynaştırılmalı diyorum.
1: Buna katılır mısınız bilmiyorum ama sözünüzü kesiyorum. Pandemi bu ev ziyaretleri üzerinde ciddi bir olumsuz etki
0: olmaz
1: olur mu? Oldu gibi geliyor
0: İnsanlar,
1: bana. Gözleminiz bu yönde mi?
0: Evet, aynen katılıyorum size. İnsanlar o kadar korktular ki

0: Hani patır patır hemen hemen insan kaybına, komşularımızın kaybını gördük yani.
1: Evet.
0: Yani hastalıkla birlikte mahallenin ne bileyim sevdiğimiz, saydığımız insanların kaybolduğunu gördük. Hiç olmaz olur mu yani? Misafirlikte, komşuluk gelenekleri bizde çok yaygındır geleneğimizde. Onların da yok olmasında bu Covid'in salgınının etkili
1: Evet.
0: olduğunu görmekteyiz.
1: Ben sözünüzü kestim. Bayram ziyaretlerinden bahsediyordum.
0: Tabii yeni işte gömlek alıyorsunuz, işte babanız size bir ayakkabı alıyor. Ondan sonra o gün sabahı bir heyecanla bekliyorsunuz. Sabah oluyor. Önce babanızın ve annenizin bayramını kutluyorsunuz, elini öpüyorsunuz falan. Böyle bir gelenek. Ondan sonra babanız size bir harçlık verir kesin. O harçlığı alırsınız, hemen cebinize korsunuz. Sabah bir bayram namazı var tabii. Ondan sonra çocuksanız babanız size elinizden tutup götürüyor. Ondan sonra onu bir heyecanla oradan dönüyorsunuz. O dediğiniz sofra kuruluyor. Ailenin tüm bireyleri sofranın etrafında toplanıyor. Böyle bir sohbet, bir neşe, bir coşku başlıyor. O bayramın anlamında oluşan, mutluluk tanımıyla beliren bir sohbet başlıyor. Ondan sonra size gelen oluyor, siz onlara misafirliğe gidiyorsunuz. O dediğiniz avuç şekerleri, hadi oğlum bir tane daha al diyor komşu. Ya bir tane daha al diyor. Bunda,
1: Annemiz de alma diye böyle kaş göz
0: anneniz de
1: yapardı
0: işte,
1: bize.
0: ya oğlum bu kadar olmaz işte bak falan, bir tane al, iki tane al, sakın üçü alma diyor falan, bu tip şeyler oldu. Bunlar güzel şeylerdi.
1: Evet.
0: Güzel şeylerdir daha doğrusu. Bunları yaşatmak, kuşaklara aktarmak çok önemli bir şey. Çünkü bunlar bizim kültürümüzün, ritüelimizin parçaları.
1: Evet.
0: Bunların bir kaynağı var. Baktığımızda Osmanlı döneminde de bayramlar var. O dönemden alıp geleni divan edebiyatında da işlenen bayram o konuları var. Yani bayramlar hep üstüne konularak, kültürümüzün üstüne konularak yaşatılmış. Dün de yaşatılmış, bugün de, gelecekte de yaşatılacaktır. Ama gelecekte yaşatılması daha görkemli olmalı.
1: Evet. Peki Sayın Özkan, ben bir yazınızdan bir parça okumuştum. Özellikle ulustan bahsediyordunuz. İşte anafartalardan, bu bayramlarda alışveriş kültüründen. Şimdi siz Ankara'yı da çok yakından tanıdığınız için son dönemde bunda bir değişiklik var mı? Hala cazibe merkezi mi ulus?
0: Şimdi tabii büyük büyük AVM'ler falan var.
1: Var, evet.
0: Var. Ama Ankara'nın, ben biliyorum, çocukluğumdan da biliyorum. Eski adliyenin anafartalardan doğru başlayan büyük bir alışveriş merkezi vardı. Bir ucu saman pazarına dayanır. Bir ucu anafartalara dayanır. Bir ucu bu şimdiki halin arka taraflarındaki sokaklardaki mağazalara dayanır. Orada gıdadan şekere, ondan sonra elbise, bayramlık elbiseden her şeyi bulabilirsiniz yani orada. Hem de hesaplısı vardır. Oranın esnafı Malatya Darendeli'dir, Ankara Güdüllü'dür, Bağlalı'dır, Çamlıdereli'dir, bilirsiniz yani. Ayakkabının da en güzelini oradan alırsınız, bayramlığın da en güzelini oradan alırsınız. Ben geçenlerde Ulus'a gittiğimde bir bayram yazısı yazmak için baktım. O kalabalık ve o ilgi hala sürüyor. O yüzden oraların da yaşatılması, oraların da kent kültürünün içine katılması, kent alışverişinin içine katılması çok önemli. Çünkü bir kent hafızasıdır oralar sonuçta. Yani ulus tarihi kenti diyorlar, ulus tarihi kent projesi de diyorlar oralara. Oraların yaşatılması bence Cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıllarının hafızasının da öne çıkarılmasıdır. Ankara Kalesi'nin öne çıkarılmasıdır. Ben Ankara'yı tanımlarken şöyle tanımlıyorum. Diyorum ki İstanbul 7 tepeli bir şehirdir
1: Evet.
0: ama Ankara 4 tepeli bir şehirdir. Birisi kentin ilk defa böyle merkezinin yerleşim yeri olan Ankara Kalesi ve civarı. Hala burçlarında bayrağımız böyle dalgalanıyor. Ondan sonra bir tarafında Hacı Bayram Camii, yine bir tarafında kentin tepelerinden bir tanesi olan Namazgah Tepesi. Yani bugün Resim Heykel Müzesi ve Etnograf Müzesi'nin bulunduğu bölgedir. Bir tanesi de Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'dir. O yüzden Ankara'nın kent hafızasının öne çıkarılmasında ulus tarihi bölgesinin, yani ilk meclisin olduğu yerin, ondan sonra ne bileyim ilk kentin hükümet yapısının oluştuğu yerlerin ve onunla birlikte ticaret merkezlerinin de öne çıkarılmasını çok önemli görüyorum. Ben mesela ilk bayramlığımı Anafartalar'da adliyenin karşısında olan Malatya Darendeli Neşet amcadan aldığımızı biliyorum, ilk bayramlığımızı.
1: Ne kadar güzel. Evet. Şimdi efendim, ben de bayrama ilişkin yazılar okurken ben görmedim ama eskiden bayram yerleri kurulurmuş. Çocukların götürüldüğü, eğlendiği yerler. Şimdi Gençlik Parkı var. O gelenek sizce hala devam ediyor mu? Çocukların da çünkü eğlence anlayışında bir değişiklik var elbette, dijitalleşmeyle beraber.
0: Şimdi şöyle bir şey. Hani biraz önce dedim ya. Hayır, dijitalleşme tukaka falan değildir. Dijitalleşme de bu çağın gereğidir yani.
1: Değil mi? Dönüştürücü.
0: Tabii,
1: değil mi? Her alan.
0: Bu çağın gereğidir. Yani biz dijitalleşmeye topyekun olamaz diyemeyiz yani. Bu da bizim çocuklarımızın gelişmesi için, daha ileriye gitmesi için önemlidir. Ama diyorum ya, geçmiş geleneklerimizle o dijital çağı da yan yana getirmeliyiz. Veya geçmişi ona yaklaştırmalıyız. Şimdi ben biliyorum, biz bayramlarda babam elimizden tutar, Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, dondurma yerdik. Yani ondan sonra oradan ne bileyim Gençlik Parkı'na geziye gider. İşte o zamanlar Gençlik Parkı'nda ne tren falan vardı, onlara biner gezerdik falan filan. Şimdiki Luna Park'taki çocuk oyuncaklarına, çarpışan otalara binerdik. Şimdi Luna Park'ta o da var, çarpışan otalar falan var. Yani bunlar oluyordu. Ama şimdiki çocukta ne bileyim hayvanat bahçesinin dijitali var şimdi. Evet, basıyor mesela bir geyiği görüyor dijitalde. Basıyor, ondan sonra ne bileyim bir bir kurdu görüyor. Veya bir köpeği görüyor. Basıyor bir leyleği görüyor. Basıyor bir güvercini, beyaz güvercini görüyor falan yani. Dijital o gün belki... hayvanat bahçeleri çok yaygındı. Ama bugün dijital hayvanat bahçeleri falan var yani. Şimdi dijital hayvanat, bir bayramda çocuğumuzu merkezdeki dijital bir hayvanat bahçesine götürsek. Orada mutlu olsa, zıplasa havaya o bayram günü. Ondan da mutlu oluruz yani.
1: Evet.
0: Ama benim dönemimde hayvanat bahçesi gözümle görüyordum falan, ama bu çağda diyorlar ki ya dijital çağda dijital hayvanat bahçesi var diyorlar. Bayramda çocuğunuzu oraya götürün diyorlar. Yatsıyamayız yani. Geçmiş değerlerimizle bugünkü değerlerimizi yan yana getirmek zorundayız. Hatta yan yana böyle kaynaştırmak zorundayız.
1: Nasıl yapacağız efendim? Kim yapacak? Nasıl yapacağız?
0: Evet.
1: Bu arada zamanımız da az kaldı, o yüzden bunu soruyorum.
0: Evet. Şimdi bunu yapmak çok zor değil. Şimdi dedik ya hani özlenenle kentin değerlerini yan yana getirmek. Çağ, bilgi çağı. Yani o dijital çağ da o bilgi çağının bir parçası falan. Şimdi birisini görüp birisini görmemek diye bir şey yok. İkisini birden görüp ve ikisini yan yana getirmek zorundayız. Nasıl getireceğiz? Dijital çağı eskiye götürmek mümkün değil. Ama eskinin o hayvanat bahçesi örneğini verdim.
1: Evet.
0: Hayvan figürünü dijitale yükleyip canlı gibi duruyor. İnanır mısınız yani böyle? Canlıdan ayırt edemiyorsunuz. Çocuk onda da şey buluyor, hayvan sevgisini bulabiliyor. Bir bayram günü.
1: Evet.
0: O yüzden yapılabilir, üzerinde çalışılırsa yapılmayacak bir şey yoktur bu çağda. Ama bayramlar bugün bayram günüdür, dostla düşman bir olur diyoruz. Ondan sonra hayat bayram olsa diyoruz. O yüzden bayramların tüm ülkeye yayıldığı gibi, siz sordunuz Bursa'ya, Edirne'ye, Kars'a, ondan sonra İstanbul'a, Ankara'ya.

0: tüm vilayetlerimize yayıldığı gibi dünyaya da yayılsın. Savaşlar bitsin.
1: İnşallah.
0: Evet. Savaşların bayram olduğu yerlerde bayramla savaş yan yana gelmiyor. Mesela Gazze'de bir büyük bir savaş var ve anneler ağlıyor.
1: Bir insanlık felaketi.
0: Bir insanlık dramı var.
1: Gerçekten.
0: Bayramlar oralara sevgiyi, kardeşliği götürsün diyorum.
1: Dayanışmayı
0: götürsün.
1: Peki efendim, çok teşekkür
0: ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim.
1: Bugün bizimle birlikte oldunuz. Eğitimci yazar Sayın Umut Özkan'ı ağırladık ve kent ve bayramı konuştuk. Eskileri konuştuk, yenileri konuştuk. Yeni ile eskiyi nasıl birleştireceğiz? Bunu konuştuk. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Teşekkür
1: tekrar
0: ederim.
1: İyi bayramlar
0: diliyoruz. İyi bayramlar
1: efendim.
0: Diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bayramlar toplumu bir arada tutan güçlü bir sosyal bağ oluşturuyor. Çünkü bayramlar kırgınlıkların onarıldığı, sofraların paylaşıldığı, yalnızların hatırlandığı, aile bağlarının yeniden güç kazandığı çok özel zamanlar. Modern hayatın hızında giderek bireyselleşen insan için bayramlar hala bir durma, hatırlama ve yeniden temas kurma imkanı sunuyor. Bir kapıyı çalmak, bir büyüğün elini öpmek, bir mezarı ziyaret etmek ya da bir ihtiyaç sahibine ulaşmak. Bütün bunlar aslında yalnızca gelenek değil, toplumun manevi dokusunu ayakta tutan kültürel hafıza unsurları. İşte bu gece programımızın ikinci bölümünde bayramların sosyolojik anlamını, toplumsal dayanışmaya katkısını, dini ve manevi atmosferin birey üzerindeki etkilerini, aile ve akrabalık ilişkilerinin neden önemli olduğunu ve modern toplumda bu değerleri nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız. Konuğumuz, din sosyolojisi alanında çalışmalarıyla tanınan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevda Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum sizlere ve bütün dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi bayramlar diliyoruz size
1: evet.
0: de.
1: Şimdi
0: az önce de ifade ettik, gerçekten bayramlar aynı zamanda toplumu bir arada tutan güçlü bir sosyal bağ da oluşturuyor. Evet. Ve özellikle içinde bulunduğumuz çağda bir önceki konuğumuzla da konuştuk. Biraz tatile evrilmiş olsa da bu bağları güçlü tutmak toplumsal ilişkilerde bir kolektif bilinç yaratmak ve bu bilinci evet. sürdürmek açısından da önemli görünüyor. Dolayısıyla şöyle başlayalım sizinle sohbetimizi. Bayramlar sosyolojik açıdan baktığımızda toplum için ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bayramın kök anlamından itibaren bir sosyolojisi var. Bu sosyoloji önce tabii ki bireyle başlıyor. Bireyi toplum içerisinde yaşadığı hayatın öznesi kılmaya, onu yeniden konumlandırmaya geliyor. Tabii sosyal ilişkiler, sizin de ifade ettiğiniz gibi toplumsal bağlar burada, özellikle bayramlar söz konusu olduğunda, bir şekilde kendini zorunlu olarak hatırlatıyor. Çünkü bayram tek kişilik bir olgu değil, o bir kolektiviteyi ifade ediyor. Yine ifade ettiğiniz gibi bir kolektif bilinci, bir sosyal yarayı aslında onarma, iyileştirme misyonunu bir yerde yeniden topluma hatırlatıyor. Tabii Sevda Hanım, bayramlar aynı zamanda bir takım değerleri hatırlatıyor böyle olunca. Bu değerlerin başında da paylaşım ve bir takım dayanışmacı ya da yardımlaşmayı ifade eden değer kümeleri geliyor. İşte bunlardan bir tanesi şu an idrak ettiğimiz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı tabii ki hem sosyal anlamda iyileştirici hem de yine başta ifade ettiğiniz gibi manevi açıdan da toplumun yaralarını sarıyor. Çünkü insanlar, özellikle bugün modern insan, gittikçe birbirinden uzaklaşıyor. Sosyal anlamda temas kurabileceği alanlar azalıyor. Temas noktaları bir şekilde böyle özel zamanlara tahsis ediliyor. Tabii bu özel zamanların da aslında hem manevi anlamı var, evet, ama bir taraftan da sosyal dokuyu, orada birbirimizi bir şekilde iyileştirebileceğimiz adımları yeniden belki basamak basamak bir kere daha kurmayı gerektiriyor. Tabii burada merkezde aile var. Çünkü

0: Bayram önce aileye geliyor. Aileyi yeniden yuvaya dönüştürüyor aslında. Orayı sadece bir mekan olarak, bir fiziksel alan olarak konumlandırmıyor. Oradaki ilişkileri, sıcaklığı bize bir kere daha hatırlatıyor. Özellikle bugün bayram kültürü, başta ifade ettiğim gibi tatile belki evrildiğinde bu sosyal açıdan iyileştirici, destekleyici özelliğini eskisi kadar güçlü bir şekilde, geleneksel dokudaki kadar güçlü bir şekilde bize hatırlatamıyor. Belki burayı daha çok konuşmak gerekiyor. Evet. Çünkü modern zamanların bayramı özellikle pandemiden sonra gittikçe o dönemde öğrendiğimiz, aslında biraz da yanlış kullandığımız, sanki zorunlu olarak hani bizim fiziksel anlamda birbirimizden hastalık riskiyle, bulaş riskiyle uzaklaştığımız dönemden bize miras kalan fiziksel mesafe demek yerine sosyal mesafe dediğimiz ve özellikle sosyal dokuyu çok da iyi gelmeyen, aslında zihinlerde böyle bulanık bir algı oluşturan zorunlu mesafeleri daha sonra sanki o dönemin normalini, belki yani yeni normalini bundan sonraki normali haline getiren bir fiziksel mesafe gibi algılandı.
1: Pandemide de çok tartışmıştık değil mi efendim bu sosyal mesafe ile fiziksel mesafe kavramlarını?
0: Evet, kesinlikle. Şimdi bu tabii ki hiçbir zaman Sevda Hanım, yani pandemi dönemindeki o zorunlu mesafe gibi aramıza mesafelerin girmemesi gerektiğini bayramlar bize hatırlatıyor. Çünkü insana insandan başka hiçbir şey iyi gelmiyor aslında.
1: Evet.
0: Onun dışında kendine ait hissettiği, bir şekilde aidiyet kurmaya çalıştığı, sahiplik ilişkisi kurduğu aslında her şeyin geçici bir takım gündelik ilgilerden ibaret olduğunu ama asıl insanı hem manevi açıdan, hem sosyal açıdan, hem psikolojik açıdan, hem ruhsal, hem zihinsel, yani çok boyutlu olarak düşündüğümüzde pek çok açıdan iyileştiren ve insanı insanca yaşama koşullarına yeniden taşıyıp onu hatırlatan bir kültürü bayram bize getiriyor. Tabii bayram kanaatimce üç şeyi bize hatırlatıyor. Birincisi, başta siz ifade ettiniz, sosyal hafızayı hatırlatıyor. Geriye dönük böyle hep çocukluk bayramları geliyor zihnimize.
1: Evet.
0: Çünkü bayramlar o kadar safça, o kadar tertemiz, o kadar güzel duygularla, insani duygularla o dönemlerde yaşanıyor. Ve biz o dönemin bayramlarını bütün bir ömür boyu hatırlıyoruz. Ve hep ah o keşke işte eski çocukluk bayramları diye hayırla anıyoruz. Halbuki çocukluktaki o safiyeti, temiz duyguları yetişkin dönemde de yeniden kurabilirsek bayramlar hep çocukça geliyor aslında bize. Yani bayram aslında insani safiyetimizi bize hatırlatmak için geliyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, tabii insan bugün özellikle modern hayatta gündelik yaşamın koşturmacaları içerisinde pek çok şeyi unutuyor. Bu açıdan hakikaten güçlü bir hatırlatıcı bayram. Neyi hatırlatıyor dersin? Yine insanlığımızı hatırlatıyor. Yaşadığımız hayatın anlamını ve amacını hatırlatıyor. Nasıl bir hayatı tecrübe ettiğimizi bize hatırlatıyor. Yani bir tecrübe havuzunu bize aslında hatırlatıyor.
1: Evet.
0: Üçüncüsü de sadece hatırlamakla kalma, bunu başkalarına da hatırlat diyor. İşte burada bir sosyal temas alanı açıyor. Ve bu karşılıklı hatırlatma insana iyi geliyor. Çünkü insan, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak öyle diyor, unutkan bir varlık. Yani unutuyor. En temel şeyleri unutuyor. Ama o kadar hatırlamaması gereken de, özellikle bugün bu çağda o kadar çok hatırlıyor ve hatırlatıyor ki, mesela bir başkasının size küçük de olsa incitici bir sözünü hatırlamayın. Aslında onu yani sepetinizde hiç tutmayın. Bir şekilde bunları ayıklayın. Sizde kalmasın, gönlünüze yük olmasın. Ama tutuyor insan. Yani burada olumsuzu biriktirmeyi seviyor modern insan. Halbuki bayram diyor ki maneviyatıyla unut bunları. Çünkü sen asıl kalıcı olana yatırım yaptığında kazanıyorsun. Ve gönül incitmediğinde, başkalarının sana bilerek ya da bilmeyerek incitici tavrını sürekli hatırında tutarak kendini yük etmediğinde hem kendine hem yaşadığın hayata hem başka insanlara iyilik etmiş oluyorsun diyor. Bu hatırlatma ve hatırlatıcı misyonunu bayram sürekli bize her geldiğinde bir şekilde gündemimize taşıyor. Üçüncüsü, kanaatimce bu sosyal teması sürekli kılma. Yani onu bir sonraki nesle aktarma. Bu bayram hafızası çünkü nesiller arasında taşındığında bir anlam ifade ediyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela biz bayramı bize kadar taşıyan, bizden öncekilerin, bizden önceki nesillerin değer verdiği gibi değerli görmezsek bizden sonraki nesillere taşıma şansımız kalmayacak.
1: Evet.
0: Öyle olunca bu güzel kültür, bu değerli kültür belki baştaki cümlemize dönelim, bir tatil gibi hatırlanacak.
1: Evet. Yani aslında kendi çocukluğumuzdaki bayram atmosferini çocuklarımız için yaratmayı becermek lazım.
0: Evet,
1: önemli
0: evet.
1: Olan değil mi efendim?
0: Tam bunu söylemeye çalışıyorum. Çok güzel toparladınız. Evet, tam bu. Çünkü bayram aslında bize aidiyetimizi, köklerimize bağlılığımızı, kültürel mirasımızı, bir açıdan sosyal kimliğimizi yeniden hatırlatmış oluyor. Ve sizin başta ifade ettiğiniz aslında yalnızlığın panzehiri bayramlar. Biz özellikle bu çok yönlü desteği kurduğumuzda bir taraftan kırgınlıkları, küskünlükleri, hani iyileştirilmesi belki tamir edilmesi gereken sosyal yaralarımızı yeniden hatırlayarak onarmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bireysellikten yeniden toplumsallığa dönüyoruz ve bir mola veriyoruz aslında. Hayatın bu gündelik rutinleri akışı içerisinde durup düşünme fırsatı yakalıyoruz. Yeniden temaslar kuruyoruz, ihtiyaçları fark ediyoruz. İşte o manevi dokuya bir kere daha odaklanıyoruz. Ve belki de en önemlisi o geleneksel kültürel hafızayı bugün nasıl yaşatabiliriz onu birlikte düşünüyoruz. Bayram deyince aslında Sevda Hanım, el birliği ve gönül birliği akla geliyor bu
1: evet.
0: açıdan.
1: Sayın Çakçıoğlu, bayram... tam el birliği ve gönül birliği dediniz. Özür diliyorum, araya girdim. Şu boyutuyla da bize anlatın istiyorum. Çünkü özellikle dini bayramlarda yapılan yardımlar var. İşte fitre, zekat, kurban eti paylaşımı, ziyaret kültürünün yanında. Bu açıdan da aslında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlamında da çok özel zamanlar. Bu boyutuyla da değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Elbette. Çok güzel bir nokta burası da. Tabii bayram deyince evet akla aslında daha somut dokunuşlar geliyor ifade ettiğiniz gibi. Örneğin bugün sosyal anlamda gelir adaletsizliğinin bütün toplumlarda aslında özellikle kesimler arasında, yani sosyoekonomik kesimler arasında gittikçe o uçurumun büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Paylaşım kültürünü güçlendiriyor bayram. Bu
1: hatta toplumlar, ülkeler arasındaki paylaşım kültürü de diyebiliriz değil mi günümüzde?
0: Elbette. Yani zengin belki fakir ayrımı ülkeler arasında da ifade ettiğimiz. Yani kabaca dünyanın aslında kuzey yarı küresinde bulunan ülkelerin önemli bir kısmı güney yarı küreye göre daha avantajlı görünüyor. Dolayısıyla avantajlı ülkelerin daha dezavantajlı görünen ülkelerle bağlantısını da güçlü bir şekilde kurma imkanı sağlıyor. Evet, böyle kolektif bir tarafı var. Ama o kadar uzağa gitmeyelim. Yani yakınımızda, birinci derece akrabalarımızda ya da mahallemizde, köyümüzde, kasabamızda birebir temas ettiğimiz insanlar arasında ya da iş yerimizden, modern hayatın koşturmacası içerisinde bir şekilde çok fark edemediğimiz ama bizle yakın mekanlarda bulunan insanlar arasında öncelikle yakınımızdaki ihtiyaç sahiplerini daha dikkatle görmeyi gerektiriyor bayram. Bir taraftan ekonomiyi canlandırıyor bu açıdan. Yani bir bayram kültürü öncesiyle bizatihi içinde olduğumuz günlerdeki hareketliliğiyle bir ekonomik mobilizasyon sağlıyor. Diğer taraftan birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor ve güçlendiriyor. Evet, bencilliği azaltıyor, hırsı azaltıyor, önlüyor belli açıdan. Ön yargıları kırıyor. Özellikle zengin fakir arasındaki mesafeyi daralttığında belki zenginin varlığı diğer zamanlarda yoksulları, yani o kadar imkanı olmayan insanları bir açıdan belki rahatsız ediyor. En azından kendi içinde bu üzüntüyü insanlar yaşıyor. Fakat bayram geldiğinde, paylaşım yoğunlaştığında ve var olan paylaşıldığında, elindeki imkanları insanlar diğerleriyle paylaşmaya başladığında aidiyet duygusu özellikle ekonomik anlamda insanların birbirlerine bağlılığı ve desteği artmış oluyor. Tabii gelir adaleti, özellikle sosyal adalet bu kadar eşitsiz bir dünyada çok önemli.
1: Evet.
0: Tabii inancımız şunu söylüyor aslında. Elinde olanı paylaştığında önce bu insana iyi geliyor. Çünkü paylaşmak sizde olanı azaltmıyor Sevda Hanım. Yani bizim bereket dediğimiz geleneksel kültürde.
1: Evet, öyle bir inanışımız var değil mi? Paylaştıkça artan.
0: Artan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunu Cenab-ı Hak. Evet. Diyor ki Allah diyor gönülden verdiklerinizi çoğaltır. Yani bizim kültür bereket kavramıyla bunu taşıyor. Ya da kanaatkarlık. Şimdi bugün biz bu kanaatkar kültürü tüketim kültürüyle yer değiştirdik.

0: Ve sanki yani ekonomik anlamda ömrünü tamamlamayan eşyaları yenileriyle değiştirdiğimizde daha mutlu, daha kullanışlı olacakmış gibi, o eşyalar hayatı kolaylaştıracakmış gibi algılıyoruz. Halbuki öyle de olmuyor. Yani sürekli bir mutsuzluğu tetikliyor. Şimdi ekonomide biliyorsunuz ihtiyaç ve arzu kavramları vardır. İhtiyaçlar aslında belirlidir, belli kalemlerde odaklanır ve sınırlıdır. Ancak arzularınız sınırsızdır. Sınırsız alana geçtiğinizde artık siz istek ve ihtiyaç arasındaki o bağlantıyı kurmakta zorlanırsınız. Yani bu da bir ihtiyaç dersiniz. Halbuki o kadar da ihtiyaç olamayabilir. Yani onlarca kıyafetiniz, onlarca ayakkabınız vardır. Ya da aynı üründen bir sürü farklı renklerde, farklı kombinlerde kıyafetleriniz vardır. Yine de mutlu olamazsınız. Yine de yeterli görmezsiniz. Şimdi bakın, Peygamberimiz diyor ki, bir konuda mutlu olmak istiyorsanız sizden daha azıyla yetinen insanlara bakın. İşte bu kanaat ahlakı. Ama şimdi bugün modern insan hep kendinden daha iyilerini örneklendiriyor. Ama iyinin hep daha iyisi var. Dolayısıyla hani yukarıya doğru o hareketlilikte sınırı tayin etmek çok zor. İşte burada bugün yine modern yaşamın bu tüketim kültürü karşısında konumlandırdığı minimalizm. Bizim inancımızda da aslında sadelik, yani elde olanı öncelikle değerli görme bakış açısı. Bayram bize şunu söylüyor. Sürekli kıyaslamayı bırak. Yani senden elbette belli açılardan daha iyisi var. İlla bir şeyle kıyaslayacaksan daha iyi insan olma perspektifiyle kendini kıyasla. Ne kadar yardımseversin, ne kadar ihtiyacı fark edersin, ne kadar bir başkasında eksikliğini fark ettiğini, o yarayı, o acıyı, o ihtiyacı bir şekilde gidermeye çalışansın. Buraya odaklan. Çünkü aslında seni iyileştiren, içini tamir eden bu. Şimdi Peygamberimizin özellikle kurban ibadetiyle ilgili bir anekdotunu müsaadenizle size
1: Tabii efendim,
0: paylaşayım.
1: buyurunuz.
0: Bu çünkü çok önemli. Ben çok etkileniyorum bunu her anlattığımda. Peygamberimiz kurbanını kesiyor. Eşi, sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye soruyor. Diyor ki, ne kadarını paylaştın kurbanımızın diyor. Ayşe validemiz de diyor ki, bir kolu dışında kurbanlık hayvanın hepsini dağıttım diyor. Şimdi bakın, burası çok önemli. Peygamberimiz burada diyor ki, desene ey Ayşe diyor, kurbanlık hayvanın bir kolu dışında hepsi bize kaldı. Ne kadar güzel. Yani verdiğiniz sizde kalıyor. Şimdi biz modern hayatta şöyle bakıyoruz. Bizde kalan, yani benim elimdeki, halbuki benim paylaştığım bende kalıyor. Çünkü o iyilik sepetine benim taşıyabileceğim o. Dünyaya sahiplikle gelmiyoruz
1: Ve
0: aslında. Bütün
1: aslında
0: her
1: bizi
0: şeyi emanet.
1: iyileştiren de o, değil mi?
0: Evet. Yani her şey bize emanet ediliyor. Ve o emanet edileni nimet olarak gördüğünüzde, bakın sahibi olarak değil, bir süre emanetçisisiniz ve size lütfedilmiş bir iyilik olarak gördüğünüzde, o zaman siz de başkasına iyilik yapmayı tercih ediyorsunuz. Aslında bu domino etkisi gibi. Yani Bayram diyor ki, yani ne kadar dışa açarsan kendini, içini ne kadar içe açarsan, ne kadar elini açarsan, başkalarını kucaklarsan, açıyı genişletirsen, o kadar çok kendini de büyütmüş olursun, kendini de geliştirmiş olursun. Şimdi böyle geniş bir perspektif açtığımızda Bayram, hakikaten bugün galiba biz modernlerin çok ihtiyaç duyduğu bir şeyi bize
1: Evet.
0: hatırlatıyor.
1: Sayın
0: Evet.
1: Çapçıoğlu, bu arada süremiz de yavaş yavaş azalmaya başladı. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir zamanımız var. Pek çok açıdan hem bayramların sosyolojik anlamını konuştunuz, anlattınız bize, hem toplumsal dayanışmaya katkısını konuştuk, bireyin ruh
0: Evet.
1: sağlığı üzerindeki etkisini konuştuk, akrabalık ve aile ilişkileri açısından etkilerini konuştuk ve modern toplumun özelliklerinden, uzaklaştığımız değerlerden bahsettiniz. Bu noktadan sonra 1-2 dakikada nasıl koruyacağız efendim bu eski bayram havasını, tekrar nasıl yaşayacağız, soluyacağız,
0: Evet.
1: neler yapmalıyız, önerilerinizle size veda etmek istiyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ben tabii burada şunu söylüyorum. Diyorum ki, bakın bugün biz üç şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi nesiller arasında başta ifade ettiğim bu tecrübeyi, bu deneyimi aktarmak.
1: Evet.
0: Yani bayram hafızasını nesiller arasında taşımak. Bu konuda gayret etmeliyiz. Yani evimizde öyle bir bayram kültürü oluşturalım ve yaşatalım ki çocuklarımız bu kültürü bizden miras alma konusunda istekli olsun. İkincisi, kamusal alanlarda yani bir sosyal yarar perspektifi oluşturalım ve herkes karınca kararınca elindekini başkalarıyla paylaşmayı amaç edinsin. Oturduğumuz mekanlarda, apartmanlarda, sitelerde bayram vesilesiyle daha sevinç, neşe perspektifini öne çıkartalım. Ama bunu bütün bir ömre yayalım. Bayramı sadece bir hafta, birkaç günlük bir zaman kesiti olarak görmeyelim. Çünkü bayram gerçek hayatın provası. Bayramda çok güler yüzlü, neşeli görünüp de diğer zamanlarda eski bene dönersek, yani o mesafeyi tekrar koyarsak, aramıza görünmeyen engeller, yüzümüze belli maskeler takarak dolaşırsak, dış dünyadaki insanları güvensiz bir alanda yaşıyormuş hissiyle bu mesajı aktarırsak, aslında bayram bize çok bir şey bırakmamış oluyor. Bayramı şöyle düşünüyorum ben, yılda iki defa bizi ziyaret eden çok özel misafir gibi, o Tanrı misafiri, yani bizim kültürümüzdeki karşılığıyla, ne kadar gönlünü hoş edersek, ne kadar gönlümüze temas etmesine izin verirsek, bütün bir ömrü, aslında bir sonraki bayrama kadar yeniden bayram havası ve neşesine dönüştürmüş oluruz. Bayramı bir tatil kültürü olarak görmeyelim. Elbette dinlenelim ama gerçek dinlenmenin kendi içimize çekilmekle olmadığını, aksine birbirimize temas ederek, birbirimize daha çok ilgi ve ihtiyaçlarımızı görerek ve gözeterek gerçekleştiğini bilelim. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Bayram çünkü aynı zamanda bir teslimiyet, fedakarlık, yakınlaşma, şükür, sadakat vesilesi. Biz bütün bunları sadece bireysel olarak başaramıyoruz. Bir taraftan sosyal, diğer taraftan manevi boyutlarını düşündüğümüzde bir anlam ifade ediyor. Ve köklerle bağlılık çok önemli. Hani tıpkı bir ağaç gibi ne kadar çok derinlerde olursa kökü, o kadar çok dalların, meyveleri sağlam bir şekilde gökyüzüne uzanıyor. İnsanın da yücelmesi, ilişkilerinin imar ve tamir etmesi böyle mümkün olur diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İlahiyatçı, sosyolog, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu telefonla katıldı programımıza. Kendisiyle bayramların toplum açısından önemini konuştuk. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın bu bölümünde modern insanın en çok zorlandığı alanlardan birini konuşacağız. İkili ilişkiler ve duygusal dinamikler. Çünkü artık günümüzde insanlar birbirine ulaşmakta hiç olmadığı kadar hızlı. Ama birbirini anlamakta belki de hiç olmadığı kadar zorlanıyorlar. Bu alanda bize rehberlik etmesi için şu anda stüdyomuzda psikolog Sayın Ece Çiftçi bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: İyi bayramlar diliyorum bu arada. Şimdi az önceki konuklarımızla da ikili ilişkiler bağlamında değil ama toplumsal ilişkiler, aile içindeki ilişkiler açısından konuştuk ve modern insanda bir uzaklaşma hali, yalnızlaşma hali olduğunu ifade ettiler konuklarımız da. Gerçekten öyle, dijitalleşme her alanda bir dönüşüm yaratıyor. Zannediyorum ikili ilişkilerde de öyle. İletişim kurma biçimleri değişti. Hız çağında yaşıyoruz. Bu ilişkilere ne yapıyor? Bunu anlamak önemli. Şöyle başlayalım. En temel problem ne sizce günümüzde ikili ilişkileri düşündüğümüz zaman?
1: Kesinlikle iletişimsizlik ve insanların duygularını açıkça ifade ediyor olmaması. Bunu hem yapamıyor olmaları hem tercih etmiyor olmaları aslında.
0: Neden yapamıyoruz?
1: Alışmadık.
0: Oraya bakmak lazım galiba.
1: Alışmadık galiba ve pasif agresif şekilde anlaşılmayı beklemek daha kolay geliyor. Bir problem mi var? Hayır, bir problem yok deyip beni anlamasını bekliyor olmak aslında. İlgi bekliyor olmak, sevgi bekliyor olmak. Çünkü gün içinde hepimiz çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Ve en sonunda şefkatle sarıp sarmalanmak istiyoruz. İhtiyaçlarımızın da o zaman söylenmeden anlaşılmasını bekliyor olmak bir hak gibi anlaşılıyor galiba. Ama bu kesinlikle yetişkin ilişkisinde olmaması gereken bir durum.
0: Peki böyle davranmayı nasıl öğreniyoruz? Şimdi biraz kaynağına inelim. Evet, tamam, yani hız çağında yaşıyoruz. Başka bir dünya var. Fakat hani aileden mi başlıyor? Orada da mı bir iletişimsizlik var? İlişkilerde konuşamama durumu var ki yetişkinlik hayatına kadar bu devam ediyor. Tespitleriniz nedir?
1: Hem ailede hem de ben medya yoluyla bunu öğrendiğimizi düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Mesela dublaj filmleri herkes bilir. Şey derler, bir sorun mu var benimle ilgili? Evet, seninle ilgili bir sorun var der mesela. Ama biz dizilerimizde, filmlerimizde bu böyle bir sahneye rastlayamayız. Bir sorun mu var deriz. Özellikle kadınlar hayır bir sorun yok deyip arkalarını dönerler. Ama adam bir sorun olduğunu anlar, fark eder ve gidip o sorunu çözmeye çalışır.
0: Acaba o zaman toplumdan topluma da fark eden bir boyutu var mı?
1: Kesinlikle.
0: Acaba yetiştirilme tarzımız, toplumun genel algıları, kabulleri, kadınlara ilişkin ya da erkeklere ilişkin, bunun da bir herhalde
1: tabii ki toplumların
0: etkisi olmalı.
1: Bu içinde bulunduğumuz toplumun bize katmış olduğu bir ilişki örüntüsü var, benimsemiş olduğumuz. Maalesef
0: kendimizi o kalıba mı yerleştiriyoruz?
1: Aynen öyle. Öğrendiğimizi yapıyoruz. Yani aslında çok açık iletişimi, şeffaf iletişimi benimsemiş bir toplumun içinde değiliz. Ama günden güne iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum ben.
0: Peki o zaman açık iletişimi tanımlayalım. Şimdi şeffaf iletişim, açık iletişim dediniz. Neyi kastediyoruz bununla?
1: Sadece konuşmak değil, duyguyu dürüst, net ve incitmeden ifade etmekten bahsediyorum açık iletişim derken. Ve sen böylesin değil, yani yıkıcı bir üslup değil, ben böyle hissediyorum, ben bunu tercih ediyorum dediğimiz, ben dilini kullandığımız bir iletişim tarzı açık iletişim. Ve açık iletişim sayesinde ilişkiyi biz güvenli hale getirebiliriz, daha verimli iletişim örüntülerine sahip olabiliriz. Bu yüzden
0: yani aslında sen diye başladığım her cümlede problem var galiba.
1: Evet, hanemize bir eksi yazıyor. Ben diye başlamalıyız. Benim evet. Tercihim, benim duygum, benim düşüncem bu deyip beklentimizi sunmalıyız.
0: Peki efendim, şimdi davranışlardan bahsettiniz. Yani sadece hani sözlerle kendimizi ifade etmek değil ama davranışla da ne hissettiğimizi ifade etmek. Bu konuda

0: neler söylersiniz? Çünkü davranışla bir şey söylerken ertesi gün o davranışın tam tersini yapmak, yani davranışlarda tutarlı olmak gibi de bir konu var galiba hayatımızda. Bunu nereye koyalım ilişkinin içinde?
1: Şimdi ilk olarak sevgi, ilgi ya da bağlılık yalnızca bizim söylemiş olduğumuz cümlelerle değil, o sözlerin davranışlarla desteklenmesiyle güven veriyor bize. Davranışları da biz zamanla objektif olarak gözlemleyerek anlayabiliriz, çıkarımlar yapabiliriz. Ve tutarlılık noktasında da şimdi belirsizlik dediğimiz şey hepimizi yoracak, değil mi? Hiçbirimiz yarın ne olacağını bilmeden yaşamak istemiyoruz, hele ki içinde bulunduğumuz ilişkide. Ne yaşayacağımızı biliyor olmak, karşımızdaki kişinin verdiğimiz, bahsettiğimiz olaylara verdiği tepkileri öngörebilir olmamız aslında bizim ilişki içindeki duygusal güvenimizi besliyor. Duygusal olarak anlaşıldığımızı, huzurlu bir temanın içinde var olduğumuzu hissediyoruz. Tutarlılık da bu yüzden önemli.
0: Önemli, evet. Şimdi efendim siz konuşurken hep şunu düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz hani koşulları düşündüğümüz zaman işte kendimizi ifade etmek, açık iletişim kurabilmek, bunu davranışlarla desteklemek ve bu davranışlarda tutarlı olmak aslında hani ilişkinin güvenli bir ilişki olmasını sağlıyor.
1: Evet.
0: Ama bunu gerçek hayatta hayata geçirebilmek çok kolay değil herhalde.
1: Maalesef.
0: Bir hani olaydan yola çıkarak daha somuta indirgemek lazım galiba. Çünkü hani soyut konulardan bahsediyoruz ya. Elbette sizin de karşılaştığınız size gelen bazı vakalar vardır muhakkak, danışanlarınız vardır. En çok hangi alanlarda bu tarz sorunlar yaşanıyor? Somut, basit şeyler anlatır mısınız bize? Yani şu hani davranışta tutarsızlığa bir örnektir, işte şu iletişimsizliğe örnektir dediğiniz.
1: Şimdi tutarsızlıktan şöyle bir örnek verebilirim. Özellikle ilişkinin başlarında, romantik bir ilişkinin flört aşamasında
0: Evet.
1: bu sıcak soğuk dediğimiz kısım. Bir evet bir hayır diyor olmak, bir gün iyi bir gün kötü davranıyor olmak. Bu aslında tam olarak bir tutarsızlık, değil mi? Ama biz sosyal medyayı açtığımızda ilişki koçları olarak
0: Evet,
1: kendini
0: bir de böyle bir evet
1: meslek
0: meslek grubu
1: türedi.
0: var değil mi? Evet.
1: Onların aslında
0: Ve
1: vermiş
0: revaçta da
1: olduğu
0: galiba değil mi?
1: maalesef
0: Evet.
1: maalesef. Çünkü tuhaf bir şekilde işe de yarıyor
0: Öyle mi?
1: söylediğin. Çünkü amaç orada kendini düşündürmekse kendini en iyi şekilde düşündürebiliyorsun. Bir gün evet bir gün hayır deyip dengesiz davranıp sıcak soğuk yapıp evet karşındaki kişiye tutarsız davranarak ilişkinin başında kendini düşündürebiliyorsun. Ama uzun vadede özellikle tamam ilişkinin başında yapılıyor dikkat çektik ama uzun vadede siz bu taktiği yapan kişiler duygusal bir tüketici haline geliyorlar.
0: Zaten şimdi şunu düşünüyorum, hani bir ilişkide taktik dediğiniz şey çok ters geliyor bana.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü eğer hani uzun vadede bir birliktelik düşünüyorsanız bu bir kere sürdürülebilir değil.
1: Evet.
0: İkincisi çok da dürüst bir tavır değil, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İlişkilerde şunu da konuşuyoruz biz, özellikle ilişkinin ilk aşamasında insanlar birbirlerini tanırken en iyi hallerini
1: Evet.
0: birbirlerine göstermeye çalışırlar denir ya.
1: Evet.
0: Bu doğru galiba. Bu da ne kadar mesela doğru bize anlatın. Çünkü birbirimizle ilgili olmasını istediğimiz bir kişi var diye düşünüyoruz karşımızda ve onu görüyoruz. Ama o aslında olmadığı bir şeyi oynuyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz.
1: Evet.
0: Peki ilişkinin ilerleyen dönemlerinde gerçek benliklerimizle karşı karşıya kaldığımızda ne oluyor?
1: Çok güzel bir yere
0: Sıkıntı orada
1: değindiniz yine.
0: çıkıyor
1: Aynen
0: galiba.
1: öyle. İlişkilerin çatırdadığı noktalar
0: Nokta, evet.
1: oralar. Şimdi kişiler bir araya geliyorlar. Birbirlerine karşı yoğun bir tanıma arzusu, değil mi? Yoğun bir heyecan ve
0: Evet.
1: tutku hissederek bir araya geliyorlar. Zaten bunu eğer güvenle ve emekle destekleyebilirlerse sağlıklı bir ilişki meydana geliyor. İlişkinin başında evet biz karşı tarafa en iyi
0: Evet, yani
1: versiyonumuzu
0: beni beğenmezse biz çok arzuluyoruz.
1: sunuyoruz.
0: Beni beğenmezse hani tırnak içinde motivasyonuyla hareket ettiğimizde sonuç çok iyi olmayacak herhalde ilerleyen dönemlerde.
1: Aynen öyle. Çünkü en iyi versiyonumuzu sunmaya çalışıyoruz ve evet sahte bir ortam var ilişkinin başında. Ama bu iki taraf için de böyle
0: Evet.
1: zaten. Bir de şöyle bir durum var. İdealizasyon dediğimiz bir kavram var. Biz karşı tarafı bir haftadır, 15 gündür tanıyorken onun

0: Eğer yoğun duygular, o bahsettiğimiz heyecan yerini sevgiye bırakıyorsa, tamam, bir problem yok. Çünkü yoğun düzeyde sevgi duyduğunuz bir kişinin hatalarını tolere etmeye daha meyilli oluyorsunuz. Ve dünyada o ilişkide sizin için daha yaşanılabilir, daha güzel
1: Yani
0: bir yer
1: beraber
0: oluyor.
1: olduğum insanın artıları var, eksileri var ve
0: Aynen öyle.
1: bunların hepsini kabul ediyorum.
0: Aynen öyle.
1: Olduğu
0: Bunu
1: gibi kabul
0: söylüyoruz.
1: etmek yani, evet.
0: Aynen öyle. Karşımızdaki kişiyi koşulsuzca kabul ediyor oluyoruz.
1: Evet.
0: Eğer o sevgiye yerini bırakıyorsa ve ilerliyorsa. Ama ilişkinin başında objektif olmakta biraz daha
1: Evet.
0: fayda var. Bunun için de güvendiğimiz üçüncü kişilere belki fikir danışabiliriz. Çünkü yazı ne kadar yakın olursa olsun okumak için uzaklaştırmak gerekiyor. Biz olayın içindeyken maalesef kendimizi de bazen manipüle edebiliyoruz. Objektif gözlere her
1: Evet.
0: zaman ihtiyaç var ilişkide.
1: Peki. Şimdi ilişkilere baktığımız zaman bir de taraflar arasında zaman zaman dengesizlikler olabildiğini görüyoruz. Bir taraf sürekli alttan alabiliyor, taviz verebiliyor. Diğer taraf daha baskın olabiliyor. Bu tarz ilişkiler için ne söylersiniz?
0: Geçen bayramda da konuşmuştuk bunu. İki taraftan birinin sürekli taviz verdiği ilişkilerin. Kesinlikle şimdi değişen tavırlar kafa karışıklığı yaratıyor ilk olarak bireylerde. Güvensizlik ve değersizlik yaratıyor. Çünkü insan partneriyle romantik ve samimi bir ilişki kuruyor ve en aradığı şey, hani sevgi ilkse, ikinci olarak da güven. O kişinin dürüst olacağına dair güven, yarın da ona dürüst olacağına dair ve açık iletişim sergileyeceğine dair bir güven istiyoruz. Tavırların da o yüzden net ve açık olması ile ilgili biz güvene ihtiyaç duyuyoruz. Eğer tavırlar sürekli değişiyorsa, insan bir süre sonra ilişkinin içinde olmaktan çok karşı tarafın davranışlarını anlamlandırmaya çalışır bir pozisyonda oluyor. Yani ben o ilişkinin keyfini çıkarmak yerine, o ilişkinin içinde bir birey olmak yerine, o ilişkide savaşan, gardını almak zorunda olan bir
1: Ya da
0: kişiye dönüşüyorum.
1: sürüklenen, değil mi?
0: Aynen
1: Karşıdakinin tavrına
0: öyle.
1: göre, evet.
0: Maalesef aynen öyle. O kişinin tavırlarına göre sürüklenen birine dönüşüyorum ve bu kafa karışıklığı, değersizlik, bu gibi hisler benim bireysel hayatımda da potansiyelimi gerçekleştirmemin önünde bir engel olarak karşıma çıkıyor. Mutsuz bir birey olarak topluma dönmüş oluyorum.
1: Evet. Peki sizinle olan konuşmalarımızda sık sık her ilişkide bunu konuşuyoruz ama
0: Evet.
1: sınırlar. İkili ilişkilerde sınırlar dersem ne söylersiniz bize?
0: Şimdi sınır çizmek demek hiçbir zaman için uzaklaşmak demek değil. İlk olarak bunu söyleyelim.
1: Değil mi? Sınır deyince bir böyle mesafe geliyor ilk anda
0: Aynen
1: insanın
0: öyle.
1: aklına.
0: Sanki duvarlar örüyormuşuz gibi geliyor sınır çizmekten bahsettiğimizde. Ama bu değil. Sınırlar ilişkileri koruyan bir yapı. Çünkü kişi kendi duygusal alanını belirler ve karşı tarafa ifade ederse en iyi şekliyle ilişkinin içinde var
1: Yine
0: olacak.
1: açık iletişime dönüyoruz, değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Sınırlarda da, evet.
0: Aynen öyle. Bu konuların hepsi birbirine zincir şeklinde girmiş konular. Her şeye sessiz kalmak ya da kendinden vermek, ilişkiyi sürdürmek gibi görünse de aslında uzun vadede kırgınlıklara, kızgınlıklara yol açıyor. Ve sağlıklı ilişkilerde hem yakınlık hem de bireysel sınırlar birlikte var olabilir. Bunu ilk önce bizim kabul etmemiz, sonra karşı tarafa ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Peki efendim. Şimdi yaklaşık 2 dakikalık bir zamanımız var. Eğer özellikle üzerinde durmak istediğiniz bir şey varsa onu söyleyelim. Sonra genel bir toparlama yapalım.
0: Tamam. Sağlıklı ilişkilerde ben bunu bir masaya benzetecek olursak, üç ayaklı bir sehpaya benzetecek olursak, bunun üç ayağından bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk ayağı güven ayağı. Bu sadece kişinin bizi sevdiğine olan güven değil, varlığına, tutarlılığına, iletişimine de olan güveni içeriyor. İkinci ayak duygu ayağı. Romantik ilişkilerde sadece mantıklı bir uyum yetmiyor bizler için. Kişinin karşı tarafı gerçekten bir şeyler hissederek benimseyebilmesi, hayatında tutabilmesi gerekiyor. Bu yüzden ikinci ayağımız duygu ayağı. Üçüncü ayaksa emek ayağı. Aslında bizim güven ve duygu ayağını sürdürebildiğimiz ayak. Burada ilişkinin sürdürülebilmesi için emek verilmesi, sadece hissetmek değil, o bağı korumak için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Eğer biz bu üç ayağı sağlayabilirsek, ilişkilerde güven, duygu ve emek bir arada olursa, ilişki daha güvenli ve sürdürülebilir
1: Evet.
0: hale
1: Ve
0: geliyor.
1: bunu yaparken de sürekli açık bir iletişim, davranışlarda tutarlılık, sağlıklı sınırlar.
0: Aynen
1: Bunların
0: öyle.
1: hepsini bir arada yapabilmek belki bir anda mümkün değil ama üzerinde düşünerek ve gerektiğinde aynen bir profesyonel

0: yardım alarak
1: Mümkün
0: mümkün
1: olur.
0: zannediyorum, değil mi? Böyle özetleyebiliriz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bu gece bizimle birlikte olduğunuz. İkili ilişkilerde duygusal dinamikleri konuştuk. Psikolog Sayın Ece Çiftçi ile beraber teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Yine iyi bayramlar
1: Ben
0: diliyoruz
1: teşekkür
0: size.
1: ediyorum. Çok sağ olun. İyi bayramlar.
0: Sağ olun.

Geçmişten kalan. Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Edip Cansever var. Şimdi 28 Mayıs 1986'da aramızdan ayrılan şaire ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

İyi akşamlar. Bu programda konu edindiğimiz Edip Cansever, sözcüğün tam anlamıyla bir kent şairidir. Şiirinin insanlarını da, görüntülerini de kentin kalabalıkları arasından seçer. İlgisini çeken mekanlar içinde söyleyebiliriz aynı şeyi. Trenler, meyhaneler, garlar, oteller. Bu yüzden bir evde değil de kentin ortasında bir sokakta doğmuştur sanki. İlk kitabı ikindi üstüne 19 yaşındayken 1947 yılında yayınlar Cansever. Her ilk kitap gibi ikindi üstü de bir etkiler kitabıdır. O yılların çeşitli şiir eğilimleri arasında gidip gelir. 7 yıllık bir aradan sonra 1954 yılında yayınlanan Dirlik Düzenlik'te ise Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'in oluşturduğu şiir çizgisinde gibi görünür. Etkilenmelerine rağmen Cansever yine de özellikle bir yalnız adam olarak sonraki yıllarının ana temalarını arayıp bulmaktan da geri kalmaz. 1957'de yayınladığı Yerçekimli Karanfil, Cansever'in şiirinde kesin bir dönüm noktasıdır. Bu kitap, şiirimizde sonradan büyük kavgalar yaratacak olan ikinci yeni diye adlandırılan hareketin ilk yetkin örneklerinden biridir. Yerçekimli Karanfil'de Cansever, söz dizimini, çağrışım düzenini iyiden iyiye bozar ve kentin karmaşıklığını yaşayan birinin duyarlılığını yansıtmaya çalışır. Yeditepe Şiir Ödülünü kazanan bu kitapla Edip Cansever etkiler dönemini kapar ve özgün bir şair olmaya yönelir. Cansever, Yerçekimli Karanfil'den sonra insan tekinin toplum içinde oluşan sorunlarına yönelen felsefi bir şiire doğru kayar. Kitaplarının adları bile bu eğilimi açıklar. Umutsuzlar Parkı, Nerede Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup. Ama bu insan tekini çevreleyen somut olaylardır. Savaşlar, baskılar, yıkımlar, gösteriler. Edip Cansever'in insanı bu olayların içinden kendine bir çıkış yolu arar. Daha mutlu günlere, yalnızlıkların, acıların sona ereceği bir düzene götürecek bir yol. Edip Cansever'in şiirinin iki ana teması gibi görünen ölüm ve alkol aslında gayri insani olanın sonunu belirler. İnsanı iyiye, güzele, doğruya, haklıya doğru yöneltmeye çalışır Cansever. Edip Cansever için umutsuzluk ve ölüm, umudun ve yaşamın karşıtı değil, bir bütünün olumluyu belirleyen olumsuz yanıdır.

0: Dostumuz aşağı yukarı 1955'lere, hatta daha eskilere iniyor. O tarafını karıştırmayalım. Yalnız benim gördüğüm, bu süre içinde şiirlerini yakından izleyen, mektuplaşan bir insan olarak gördüğüm şu: özellikle Umutsuzlar Parkı'ndan bu yana hikaye anlatıcı, belirli bir konu etrafında yoğunlaşan bir şiir kurmaya yöneldi. Ki bu bizim geleneksel şiir biçimimiz içinde, yapımız içinde pek görülmüş bir şey değil. Bu gereksinimi neden hissettin? Niye böyle bir gereksinim duydun? Ve hikayeci bir şiirin yararlarının ne olduğunu anlatır mısın?
1: Önce şunu belirtmek istiyorum. Ben bilindiği gibi anlatıcı bir şairim. Senin de değindiğin gibi anlatıcı bir şairim. Her şairi bir öteki şairden ayıran bir takım özellikler vardır. Bu özelliklerden biri ya da birkaçı ağır basar. Bu ağır basan özellikler de genel olarak kişiliği

0: bilirler. Benim anlatıcı tavrım şiirin sınırlarını geçmeden ortaya konmuş bir anlatıcı biçimdir. Yani şiirin sınırlarını aşmadan, yani evet, hikaye etmek anlamına gelmeyen bir anlatıcılıktır. Başka bir kelime bulamadığım için bunu anlatıcı...
1: Yani şöyle bir şey söylersek yanlış olabilir mi? Şiirini belirli bir hikayenin etrafında yoğunlaştırırken,
0: evet,
1: şiirin bildiğimiz öğelerini, yani mısra düzeni, imgeler, semboller, bunlara bağlı kalıyorum. Bir evet, hikaye sana düz yazıya yanaştırmıyorum.
0: Evet, tabii.
1: O zaman ben izin verirsen şunu sorayım sana. Seyircilerimiz için de ilginç bir şey olacaktır. Bu hikayeye bağlı olarak yine özellikle Umutsuzluk Parkı'ndan bu yana ve daha da çok Tragedyalar adlı kitabında geliştirdiğin bazı tematikler var. Bu tematiklerin başında, ki Tragedyalar için çok daha geçerli bu söylediğim, ölüm ve alkol meselesi var. Evet. Aşağı yukarı ölüm de, alkol de senin şiirinin içinde bir şah damar gibi, büyük bir evet, şah damar gibi geliyorlar. Ve bunlar bir yerde kesişiyorlar. Ölüme de, alkole de sen bugün çağdaş Türkiye'nin somut sorunları içinde yaşayan bir şair olarak, bu somut sorunlardan etkilenen bir şair olarak ne gibi bir değer veriyorsun? Evet. Ve bunları gerek Tragedyalarda olsun, gerek öteki şiirlerinde olsun, nasıl yorumluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Şiir halinde haline getirdiğinde bunlar hangi paralelleri işaret ediyorlar? Onları anlatır mısın?
0: Bu anlatıcı derken önce tabii Mutluluklar Parkı'nı düşündüm. Yerçekimli Karanfil kitabının dar sınırlarına sığamazdım. Bu ilk denemem oldu. Yani baştan sona bir bütündü Umutsuzlar Parkı. Ve bu anlayışın ilk ürünü, ilk denemesiydi. Asıl yapmak istediğimi sanıyorum Tragedyalar'da ve Çağırmayan Yakup'ta yaptım, yapabildim. Tragedyalar bence en önemli. Yani bir bu konuda, yani senin sorduğun konuda bir zirve olabilir. Alkol, ölüm temaları bakımından.
1: Evet.
0: Burada ben alkolü hiçbir zaman içilen, zevk alınan bir araç olarak ele almadım. Biliyorsun Tragedyalar 5 bölümden oluşmuştur. Evet. Sonuncu uzun bölüm, ki bir 60 sayfa kadar tutar. Burada 5 kişilik bir aile vardır. Bu 5 kişilik aile karamsar, umutsuz, hatta uyumsuz ve birbirlerine düşman, şiir boyunca çekişip dururlar. Az çok hepsi de hastalıklı tiplerdir. Bu bilinçli olarak düşünülmüş, ele alınmış tiplerdir tabii. Buradan şuna varmak istedim. Ben umutlu bir insanım. Gerçekte umutlu bir insanım. Çünkü insanın tüzünde, cevherinde daima bir umut yatar. Ve bu umuda inanıyorum. Fakat toplumun belli kesimlerinde, belli koşullar içinde yaşayan ve bir takım hiçliklere, çıkmazlara düşmüş insanların da olduğundan haberliyim. Böyle bir toplumsal kesit almak istedim ve bu toplumsal kesiti orada Tragedyalarda vermeye çalıştım.
1: Yani Tragedyalardaki ölüm sorunu çok özeldir.
0: Şöyle bir şeyi şöyle anlatmak istiyorum. Önce alkolle çözmek istiyorum. Bunlar bir alkol örtüsünün altında, alkolle iç içe, alkolle yandaş bir yaşayışı sürdürürler. Fakat burada alkol bir simge dediğidir. Gerçeğin ta kendisidir. Hatta bu kişilerin aşağı yukarı atlarıdır. Yani bir örnek vermek istiyorum. Evet. Adıdır Stepan'ın bir konyak içer misin? Yani konyak içmek Stepan'ın adı olmuştur.
1: Genel felsefi bir tematik olarak değil de evet, zaman zaman somut koşullara bağlı olarak belirli insanları betimlemek için, onları yerlerine oturtmak için seçilmiş bir yöntem mi oluyor? Evet. Yani yoksa sen bir şair olarak, felsefi tematiğin olarak ölüme, alkole, ki dolayısıyla genel çözümlemeye geldiğimiz zaman umutsuzluğa yaslanan bir şair değilsin de,
0: evet,
1: bunu belirli bir
0: yöntemeye... Bizde zaten biraz yanlış anlaşılır. Yani bir şair bir durumu, bir sorunu ele aldığı zaman o sorun kendine ters düşse dahi o sorunun savunucusu durumuna geçer. Halbuki ben uzaktan bakarak, yani böyle bir takım insanların yaşadıklarına inanarak yalnızca onların hayatını ele aldım. Bu benim umutsuzluğum demek değildir. Onların umutsuzluğudur. Tabii, nitekim, evet. Nitekim alkolle devinen bu insanlar şiirin sonunda zaten kendilerini yok ederler. Bu yok oluş, birdenbire yok oluş edimi ya da duygusu şunu gösteriyor ki bir yozlaşmışlığın da çöküşü, erimesi, kaybolması. Evet. Ve buradan da şöyle bir şey düşündüm. Klasik tragedide de olduğu gibi bir arınma duygusu yaratmak.
1: Yani belirli bir olumsuzluğun ortadan kaldırılması.
0: Bunu iyice göstererek, gözler önüne koyarak buradan olumlu bir insanlığın haline doğru gitmeyi düşünerek böyle bir sona vardım.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gece için programımızın sonuna geldik. Ömer Polat hazırlamıştı programı. Soner Yiğit ve Engin Erkan sesimizi size ulaştırdılar ve mikrofonda ben Sevda Türker'i yarın 23 haberlerinden sonra buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadadaysa fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından konaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi kullanıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. İran'la ABD arasında kapalı kapılar arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD basını müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti, her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajını verdi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken, katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Hamili futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellat ise antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Gönül kapılarınızı türkülerin eşsiz tınılarıyla açtığımız Bir Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin.

Eda Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle Meryem Şen olacak sizlerle. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.

Dedel Tüfekçi'nin Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsünü Ali İbicek söylüyor. Dağlar seni delik delik delerim, kal buraları toprağına eylerim.

Aşık Davut Sulari'ye ait Erzincan türküsüyle Nezihe Hoşsan sizlerle. Uludağlar gibi kar olan başım, gözlerimin yaşı sel değil yani.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsüyle Gülseren Erdağ sizlerle. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o resmi koridorlarından çıkıp biraz daha gayri resmi ama nezaketin de yalın haliyle test edildiği bir alana, ofis mutfaklarına ve ortak kullanım alanlarına konuk olacağız. Paylaşmanın inceliği başlığı altında bir fincan kahvenin bıraktığı izden, buzdolabındaki o isimsiz pakete kadar uzanan sessiz bir hak ve hukuk meselesini masaya yatıracağız. Ortak alanlar bir kurumun medeniyet seviyesinin aynasıdır. Sevgili dinleyenler, masamızın başında gösterdiğimiz o profesyonel nezaket, mutfakta bir bulaşığı bırakırken ya da biten bir çayı doğru yere bırakıp bırakmazken, işte orada bir samimiyet sorgulaması başlatabilir. Bazen damlamış bir şeyi silmek, en büyük toplantıda bir sunum yapmaktan daha büyük bir karakter göstergesi bile olabilir. Sosyolog Goffman, hayatı ön sahne ve arka sahne olarak ikiye ayırıyor demiştik. Ofis mutfakları Goffman'ın deyimiyle sanki arka sahnedir. Yani çalışanların maskelerini indirdiği, rahatladığı yerlerdir. Ancak nezaket sadece sahne ışıkları altındayken takınılan bir tavır değildir. Goffman'ın penceresinden bakınca arka sahnede gösterdiğimiz o özensizlik aslında ön sahnedeki saygınlığımızı içten içe kemirir. Bir başkasının kullanacağı alanı temiz bırakmak, muhatabımızın varlığına duyduğumuz sessiz ve gıyabi bir saygıdır. Kıymetli Kemal Sayar dünyaya şifa vermekten bahsederken, başkasının yükünü hafifletmenin önemine çokça değinir. Kemal Sayar'a göre nezaket, başkasının hayatını zorlaştırmamaktır. Ortak alanda bırakılan bir koku, kirli bir tezgah ya da bitmiş bir kağıt havlu rulosu, bir sonraki arkadaşımızın üzerine yıkılmış küçük bir yüktür. Kemal Sayar'ın o şefkatli bakışıyla baktığımızda bir çalışma arkadaşımızın bizden sonra oraya geldiğinde bir ferahlık bulmasını sağlamak gündelik hayatın içindeki en zarif şifa reçetelerinden biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten hocamız, medeniyeti birbirini rahatsız etmeme sanatı olarak tanımlar. Ökten hocaya göre bir mekanı güzelleştiren şeyler sadece mimari detaylar değildir. Orada yaşayanların birbirinin hukukunu gözetmesidir. Bauman, modern hayatın bizi bireyciliğe hapsettiğini söyler. Ancak ortak alanlar o ben duvarını yıkıp biz diyebileceğimiz yerlerdir. Bauman'ın akışkan dünyasında her şeyin geçici olduğu hissi bizi bazen sorumsuzluklara itebilir. Oysa nezaket o geçiciliğin içinde bile kalıcı bir incelik bırakabilmektir. Ortak alanı kullanırken, burada benden başkaları da var bilinciyle hareket etmek, modern insanın o bencillik hapishanesinden çıktığının biletidir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatı projeler, sayılar, veriler, istatistik sonuçlardan ibaret değil. O projeleri yürüten insanların birbirleriyle kurduğu sessiz hukukla örülü ikinci bir yuvadır aslında. Ortak alanlarda bıraktığımız her temizlik, her düzen aslında iş arkadaşlarımıza ilettiğimiz bir teşekkür mesajıdır. Mevlana'nın o derin öğüdü, mutfak tezgahlarına bile ışık tutar. Kusur arıyorsan tüm aynalar senindir. Güzellik arıyorsan her yer gül bahçesidir. Ortak alanları bir gül bahçesine çevirmek, aldığımızı aldığımız yere koymakla ya da bir kolay gelsin selamıyla başlayabilir. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, paylaşmanın neşeye, temizliğin ise huzura dönüştüğü nezaketli günler diliyorum. Zarafetin ve hakikatin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolay

0: bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı, İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Böylece iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Bu büyük olayı 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Neslihan Ünal'la konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde göstermiş olduğu azim ve kararlılık hiç kuşkusuz kitaplara ve filmlere konu edildi. Bu kazanma psikolojisi günümüzde nasıl seyrediyor? Klinik psikolog Özlem Demir konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Biz de bu özel günde 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Neslihan Ünal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Ünal.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dedik ki Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı. Bu inanılmaz özet bir durum ama siz fethin önemini nasıl kısaca başlangıçta açıklarsınız bize?
1: Yani şöyle bir şey, önce herkesin bir bayramını kutlayayım. Bir de sizin de girişte söylediğiniz o kadar anlamlı bir ifade ki iki bayramı birlikte kutluyoruz. Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: 573. yılını kutluyoruz. Çok özel bir tarih bizim için. Osmanlı Çağı'nı başlatan bir fetih bu. Aynı zamanda da Fatih var eden bir fetih. Yani sadece bir şehrin alınması değil, uzun süreden beri bir bekleyiş, herkesin hayalini süsleyen bir şehir. Birçok da aslında deneme yapılmış. Yani Yıldırım belki buna, Yıldırım Beyazıt çok yaklaşmış ama bu tabii ki nasip olan kişi Fatih Sultan Mehmet oluyor.
0: Evet.
1: Daha tabii bilinçli, daha böyle hesaplayarak bu işe girdiği için bence başarı kaydetmiş. Fatih bu açıdan kendini gerçekleştirmiş diyebiliriz bu şehri alarak.
0: Evet. Şimdi siyasi ve dini hedefleri vardı. Buna bakıldığında neler söyleyeceksiniz acaba?
1: Fatih Sultan Mehmet açısından baktığımızda şimdi ilk tahta çıktığında başarısız bir deneme yaşıyor. 12 yaşında maalesef çocuk yaşta olduğu için de etrafındaki o güçlü bir kadro var, baba döneminden kalma. Onların tabii ki bir muhalefetine söz konusu, muhalefetiyle karşı karşıya kalıyor. Geri dönüşünde böyle büyük bir başarıyla gelmiş olması onu öyle bir geleceğe takdim ediyor ki.
0: Yani tarihe geçmiş.
1: Fatih yapıyor. Evet. 29 kez kuşatılmış bir şehirden bahsediyoruz. Herkesin hayalini kurduğu, işte peygamberin bile müjdelediği bir kentten bahsediyoruz. Fatih burada şehre tamamen kendi imzasını atmış bir Osmanlı imparatoru diyebiliriz. Osmanlı çağını başlatan bir Fatih.
0: Evet. Şimdi Doğu Roma'nın sonu bu. Osmanlı'nın yükselişi söz konusu. Bu ne anlam ifade ediyor?
1: Şimdi şöyle bir şey. Evet, Doğu Roma'nın artık nihayete ermesi gerekiyor. Batı Roma'dan sonra çok uzun bir süreç daha aslında varlık gösteriyor ama kendi içinde birçok sıkıntıları mevcut. Siyasi anlamda, ne bileyim işte dini anlamda da birçok böyle Batı'yla da ilişkiler açısından baktığımızda 1204'te mesela çok ciddi bir travma yaşıyor. Doğu Roma. İstanbul'da hiç beklemedikleri bir şekilde talan ediliyorlar. Aynı dinler olmuş olmalarına rağmen. Yani bu bir, ciddi bir travma. Aslında zaten onunla ilgili de böyle teoriler vardır. İlk hezimetini, ilk şokunu burada yaşamıştır Doğu Roma. Ondan sonra da ifle olmamıştır ifadesi kullanılır. O ilk travmayı atlatamam.

0: başlamıştır şeklinde. Yani Osmanlı'nın Orhan Bey'den beri böyle ilmik ilmik işlediği bir süreç var. Bir hazırlık var ve bu hazırlığın da tamamlanma sürecidir aslında baktığımızda. Yani doğrama aslında bir Osmanlı tehlikesinin farkında.
1: Evet, evet.
0: Dibine kadar gelmiş durumda ama bunun nihayete erdirilmiş hali Fatih Sultan Mehmet'le beraber şehrin ele almışıyla gerçekleşiyor.
1: Şimdi Fatih'i herhalde biraz konuşmak lazım. Fatih Sultan Mehmet nasıl bir lider? Eğitim düzeyi nasıl? Nasıl bir stratejik zekası var? Bize biraz anlatabilir misiniz hayatını?
0: Ya şöyle, ben Fatih Sultan Mehmet'i tam bir Rönesans hükümdar olarak görüyorum. Şimdi bu Rönesans kavramını Avrupa'ya böyle Avrupa'nın kendini tekeline aldığı bir kavrammış gibi düşünüyoruz ama hayır, o çağ için bunu kullanmak gerekiyor. Fatih dört dörtlük bir Rönesans hükümdarı, her şeye meraklı, her şeyden anlamaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Tarihe çok meraklı, Büyük İskender'i okuyan bir Osmanlı padişahından bahsediyoruz. Batı'da mevcut olan gelişmeleri ya da doğudaki gelişmeleri izleyip bunlardan feyz alan bir Osmanlı padişahından bahsediyoruz. 19 yaşında tahta çıkıyor. İkinci tahta çıkış tarihi bu. Yaşı olarak baktığımızda. 21 yaşında da böyle bir başarıya imza atıyor. Ve Fethin babası Fatih ünvanını alıyor. Yani birçok dil biliyor. Kütüphanesi var. Saray kütüphanesi kurduruyor. Ve biliyorsunuz bilim adamlarının da İstanbul'a davet etme konusunda çok hevesli bir Osmanlı padişahı. Yani vizyoner bir padişah. Ve 200'e yakın, ya gerçekten de İstanbul'a Fatih imzasını attığını görüyoruz. 200'e yakın cami yaptırıyor. 21 medrese, 32 hamam, 4 saray, 7 aşhane, 10 han, kervansaray, 28 çarşı. Bunların hepsi Fatih'in imzasını taşıyor. Bu çok önemli. Çok vizyoner bir padişahla karşı karşıyayız. Yani muhteşem dönüyor ikinci dönüşünde. Portre'ye meraklı, haritaya meraklı, dediğim gibi bilim adamlarına meraklı. Mesela bir olay yaşanıyor. Fatih'in huzurunda Hocazade ve Molla Zeyrek bir müzakere gerçekleştiriyor. 7 gün süren bir müzakere. Yani ilim insanlarına, şairlere de himaye usulüyle onları teşvik eden bir padişah.
1: Evet. Şimdi Fatih unvanı, bunu nasıl hak etti? Bu unvanın hikayesi nedir?
0: Tabii bu ünvanı almış olmasını sağlayan gelişme İstanbul'u fethetmiş olması. Ve bu zorlu mücadeleyi gerçekleştirmiş olması. Yani aralarda mesela bazı böyle tatsız kayıplar ve hezimetler olmasına rağmen uzun soluklu bir kuşatmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği için 6 Nisan'la başlayan bir kuşatma var. Kara kuşatması var. Ve birebir Fatih'in de içinde bulunduğu, yani top yapımına kadar, ondan sonra harita yapımına kadar vermiş olduğu direktiflerin dışında bizzat içinde olduğu bir kuşatma bu. Ve 18 Nisan'da mesela böyle bir güzel bir fetih haberinden sonra 20'sinde tatsız bir savaş söz konusu ve başarısızlıkla sonuçlanıyor. Orada bir moral bozukluğu var ve ama nihayetinde baktığımızda 54 günlük kuşatmayı başarıyı da gerçekleştiren bir Osmanlı ordusu var karşımızda ve Fatih var tabii ki. Dolayısıyla da Fethin babası unvanını alması kadar doğal bir şey yok.
1: Bize süreci anlatabilir misiniz? Kuşatma süreci nasıldı?
0: Şimdi şöyle, Yıldırım'ın yapmış olduğu zaten bir hazırlık vardı. Onun karşısına da Rumeli Hisarı'nın yaptırıldığını görüyoruz. Anadolu Hisarı'nın karşısında Rumeli Hisarı yaptırılıyor. Anadolu Hisarı'nın tamiratı gerçekleştiriliyor. Burada tabii ki stratejik bir tavır sergileniyor. Doğu Roma'nın, yani şehrin denizden gelebilecek olan yardımlara ya da atıyorum işte yiyecek yardımıydı, güç yardımıydı, ordu yardımıydı, bunlardan bir şekilde mahrum kalması sağlanıyor. Böyle stratejik ve psikolojik bir savaş da aslında gerçekleştiriyor bu esnada. Buna göre tabii ki konuşlanmış bir Osmanlı ordusu var karşımızda. Edirne'de toplar hazırlanmaya başlanıyor. Top dökülmeye başlanıyor. Yine Gelibolu'da bir donanma hazırlığı söz konusu. Bunların hepsi Fatih'in emriyle gerçekleştiriliyor. Urban Usta biliyorsunuz Osmanlı idaresine yine çalışmaya başlayıp bu top dökümüyle alakalı da onun da büyük bir katkıları oluyor. Yardımları oluyor. Bilgisini en azından paylaşıyor Osmanlı'yla. Baltoğlu Süleyman Bey yine donanmamızı

0: İdare eden kişi olarak karşınıza çıkıyor. Önemli başarılara imza atıyor. Yani Fatih'in direktifleri doğrultusunda. Ve 350-400 gemiden oluşan bir donanmayla beraber işte 20 bin deniz askerinin de mevcut olduğu bir aslında kuşatmaya imza atılıyor. Ve 6 Nisan'da başlıyor dediğim gibi. Cuma günü başlıyor.
1: Evet.
0: Ve 18 Nisan'da Büyükada'nın fethedildiğini görüyoruz. Ve dediğim gibi 29 Mayıs'ta da 22 Nisan'daki bir Haliç'e indirilme söz konusu Osmanlı gemilerinin. Ve burada bir şaşkınlık yaratıyor Bizans ve Venedik nezdinde bu hareket. Hı hı. Bu gemilerin karadan yürütülmesi meselesi hepimizin bildiği üzere. Hı hı. Yani büyük çaplı bir Osmanlı gemilerinin oradan getirilmesi tarzı bir şey değil. Ama küçük çaplı bir oradan bir hareket, Haliç üzerinden bir hareket gerçekleştiriliyor. Ve 14 günlük kuşatma 29 Mayıs 1453 günü başarıya ulaşıyor.
1: Şimdi tabii böyle hızlı hızlı anlatınca bunların hepsi...
0: Evet, ben değil tabii süreyi de doğru kullanmak için her şeyi anlatmak istiyorum. İnşallah da seyirciler nezdinde yanlış anlaşılmıyordur.
1: Yok yok, o açıdan değil. Sanki böyle cümlelere dökünce basit şeylermiş gibi gelebiliyor ya kulağa. Öyle değil, inanılmaz bir stratejik zeka var orada. İnanılmaz bir beceri var, risk alma var. Bunları biraz hani Haliç'e gemilerin karadan yürütülmesi diyoruz mesela. Bunun detaylarını biraz anlatabilir misiniz? Bu döküm toplarının yapılması o dönem için neden önemli ve bunlar ne sağlıyor?
0: Tabii şimdi bir teknoloji söz konusu. O dönemin teknolojisi söz konusu. Yani topun kullanılmış olması bir bakıma feodal sistemin de aslında nihayete erdiren bir gelişme. Tabii ki Fatih vizyoner ve dünyaya çok açık bir hükümdar olduğu için, okuyan, öğrenen bir kişi olduğu için dünyadaki gelişmeleri de takip ediyor. Top endüstrisini yakından takip etmekle ötesinde kendisi de bizzat çizimleriyle, işte harita yapımıyla, topla alakalı teknik anlamdaki çizimleriyle bu işin bizzat mutfağına giriyor. Yani bundan faydalanmış olması, Fatih'in eliyle Osmanlı'nın bundan faydalanmış olması tabii ki İstanbul'un fethinde büyük bir başarı kaydetmemizi sağlıyor aslında. Yani dediğiniz gibi bir günde kazanılmış bir zafer değil aslında baktığımızda. Arkasında çok ciddi anlamda belki de 12 yaşında hezimete uğramış bir Osmanlı padişahının geri dönüşüyle alakalı büyük bir süreç var aslında. Büyük bir hayal var. Büyük bir böyle işlenmiş bir plan var ortada.
1: O yaşa kadar ki bütün birikimi aslında orada somutlaşıyor, öyle değil mi? Bunun sonucu orada ortaya çıkıyor.
0: Varlık gösterebilmesi gerekiyor. Kendisini var etmesi gerekiyor. O babanın gölgesinden çıkması gerekiyor. İkinci kez dediğim gibi, yani ilkindeki başarısızlık, Çandarlı Halil meselesi var burada. Ve her anlamda dediğiniz gibi nasıl diyeyim, bütün tuşlara basan ama bunları böyle tesadüfen değil. Her şeyiyle tasarlamış, planlamış bir Osmanlı padişahı var karşımızda.
1: Ve sonuçlarını konuşalım. İstanbul fethedildi. Sonuçları neler oldu?
0: Sonuçları nedir? Osmanlı çağını başlattığını söyleyebiliriz. Fatih çağını başlatıyor. Avrupa'ya, Batı'ya artık bir Osmanlı korkusu savunuyor maalesef. Yani böyle bir, hani onların yaratmış olduğu bir korku. Nihayetinde Fatih'i Fatih yapıyor. Doğu Roma nihayete eriyor. Batı Roma çok öncesinde zaten tarih sahnesinden ayrılmıştır. Ama Doğu Roma da hani yıkılmaz dedikleri, bitmez dedikleri Doğu Roma'yı da nihayete erdiriyor. Batı'nın tabii ki bu sadece basit bir şehir ele geçirilmesi değil bu. Yani Batı'nın da hayali olan bir şehir aslında baktığımızda. Yani Doğu'nun hayalinin ötesinde Batı'nın da hayali ve kendilerini atfettikleri bir aslında Konstantinopolis. Bizim İstanbul'umuz.
1: Evet.
0: Batı'nın da büyük bir şekilde üzüntüsüne aslında vesile oluyor. Yani Osmanlı'nın gücünü kanıtladığı için. Bir bakıma Batı'nın da başka yollar aramasına, çıkış yolları aramasına neden olmuş bir aslında süreç bu.
1: Yani aslında dünyanın tarihini gerçek anlamda değiştiren bir durum. Kültürel olarak, siyasal olarak, dini olarak ne gibi dönüşümler oldu fetihten sonra?
0: Ya bir kere tabii yani Fatih'i tanıma imkanı buluyor dünya. Neden tanıma imkanı buluyor? Şimdi ilk başta bir korkuyla İstanbul'u terk ediyor oradaki halk. Doğu Romalılar. Ama Fatih'in çağrısıyla beraber ve adil yönetimiyle beraber aslında Osmanlı

0: adaletini, Osmanlı yönetimini sanırım imkan buluyorlar.
1: Hı hı.
0: İstanbul'da birçok böyle dediğim gibi son zamanlarda çok da hoş olmayan bir süreci yaşayan İstanbul'un tekrardan ayağa kaldırılması sağlanıyor. Kültürel anlamda da gelişme kaydediliyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi tabii şöyle bir ifade kullanılıyor. Rönesans'ın başlamasına vesile olmuştur tarzında. Tabii bunlar çok doğru ifadeler değil. Ama Osmanlı idaresinden kaçıp İtalya'ya gidenlerin çalışmalarını yürüttüğü bir sürecin de olduğunu düşünürsek tabii Rönesans'a katkı sunduklarını söyleyebiliriz. Roma'daki bilim insanlarının. Onun dışında dünya çapında dediğim gibi dünyanın yani sadece basit anlamda bir şehrin kaybedilmesi değil aslında bu.
1: Evet, evet.
0: Yani onlar tabii ki bir çağ açma ve çağ kapatma gibi bunu kabul etmiyorlar belki Batı dünyası. 1492'yi kabul ediyor ama sadece bir şehir değil İstanbul. Aslında bir medeniyet inşası ve bir medeniyetin de el değiştirme olayı. Yani bu kadar da basitleştirmemek gerekiyor. Çünkü basit olsaydı o zaman sizin için niye bu kadar çok ehemmiyetli bir şehir o zaman? Aslında bir şehir değil yani nihayetinde.
1: Aslında
0: dünya ülkesi dediğim gibi Osmanlı'yı var ediyor.
1: Evet, evet. Günümüze gelecek olursak, bu fetih bugün neden önemli? Bu fetihten ne anlamamız gerekiyor?
0: Bu fetih her daim önemli olacak. İşte önemli olmaya da devam edecek. Çünkü bir başarı öyküsü. İşlerin ters gitmiş olmasına rağmen bir fetret devrini yaşamış Osmanlı iktidarının tekrardan aslında küllerinden doğmasını sağlayan bir başarı hikayesi bu. Atalarımızın yapmış olduğu işlerle alakalı, gerçekleştirmiş olduğu işlerle alakalı ve bunları ne kadar aslında nezaketle, hoşgörüyle, gönül kırmadan herkesi inancına, görüşüne saygı duymak suretiyle bir arada toplama anlayışını tekrardan hatırlatan bir fetih aslında baktığınızda bu. Hani incitmemeyi, kırmamayı, birlikte yaşama kültürünün ne kadar aslında anlamlı olduğunu hatırlatan bir fetih. Yani İstanbul çünkü tam bir ya ele geçmiş olmasına rağmen onu sarıp sarmalayan bir Fatih var karşımızda. Ve oradaki halkı tekrardan davet eden,
1: evet,
0: Osmanlı ile tanıştıran bir Fatih var karşımızda.
1: Hı-hı,
0: yani Osmanlı'yı dünyaya tanıtan bir aslında fetih diyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: O yüzden önemli, o yüzden kıymetli. Hem manevi anlamda kıymetli, hem maddi anlamda kıymetli. Yani maddi anlamda yapılmış işler açısından baktığımızda kıymetli.
1: Evet. Aslında medeniyetler için, farklı medeniyetler için bir dönüm noktası ve bugün de bunun yansımaları var. Bu dönüşümün yansımaları var. O zaman İstanbul'un fethinin yıl dönümünde son olarak neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
0: O kadar anlamlı bir güne denk gelmiş durumda ki siz de dediğiniz gibi iki bayramı birlikte kutluyoruz. Atalarımızı yad etmekle onları hatırlamak anlamında çok anlamlı bir gün bu. Aynı zamanda da manevi anlamda da Kurban Bayramı'ndayız.
1: Hı hı.
0: Herkese keyifle, huzurla bir bayram tatili diliyorum. Atalarımızla yad ettiğimiz bir bayram dileyim.
1: Evet,
0: olarak.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız
0: ben
1: için, aktardıklarınız
0: ederim.
1: İçin iyi günler diliyoruz.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent Neslihan Ünal konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritminin ikinci bölümünde konuğumuz klinik psikolog Özlem Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Demir, iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar sunalım, tekrar hoş bulduk.
0: Efendim, kazanma psikolojisini konuşacağız. Aslında bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Az önce de Sayın Hocamızla konuştuk. Fatih Sultan Mehmet'in aslında psikolojisinden biraz bahsetti. Önce bir yenilgi, sonra bir kazanma hırsı. Bunun için aslında yıllarını harcamak ve o birikimi oluşturmak. Buradan da yola çıkarak kazanma psikolojisi günümüzde hala hepimizin hayatını çok belirliyor. Nedir bu acaba? Bize nasıl tanımlarsınız?
1: Şöyle başlayalım, tanımıyla başlayalım. Kazanmak, iyi bir sonuç elde etmek ya da galip gelmek gibi anlamlara geliyor. Kazanma psikolojisi dediğimiz olduysa basitçe bireyleri bu yolda motive eden zihinsel ruhsal süreçler biçimi oluyor. Peki bu süreçte ne oluyor? Bir hedefimiz olduğunda ve buna uygun davranışlar sergilerken bir beklenti oluyor bizim içimizde ve dopamin salgılıyoruz. Dopamin beyinde ödül mekanizmasını harekete geçirerek motivasyonumuz ve özgüvenimizi artırıyor, bize enerji ve mutluluk veriyor. Aha. Yani dopamin dile gelse konuşsa şöyle derdi herhalde, sonra bunu yapmak çok güzel, hadi devam et. Yani evet. Daha hedefimize ulaşmadan yolda iyi hissetmeye başlıyoruz. 4. Murat'ın ünlü bir sözü vardır. Siz Fatih Sultan Mehmet'le girince şimdi aklıma geldi. Bağdat almaya çalışmak, Bağdat'ın kendisinden daha güzel mi ne? Belki de bu süreci ifade ediyor. Evet. Yani toparlarsam hani hazın büyük bir kısmı varıştan değil de yolculuktan geliyor. Hedefe ulaştığımızda tabii ki kısa süreli bir haz yaşanıyor ama ardından dopamin seviyesi tekrar normale dönüyor. Çünkü vücudumuzda dopamin sınırlı. Sonra tekrar aynı döngü, yeni bir hedefle yeni dopamin süreci başlıyor. Basitçe böyle.

0: şekilde söyleyebilirim.
1: Tanımı aynıdır ama geçmişte ve günümüzde farklı yaşanıyor galiba kazanma psikolojisi. Öyle mi? Bu benim gözlemim olabilir. Siz nasıl anlatırsınız profesyonel olarak?
0: Şimdi eskilerken, çok çok eskilere gidersek mesela çağlar öncesine, 10 bin yıl önce, o dönemde yaşayan bir insan için tabii ki kazanmak çok farklıydı. Avı vurmak, mağaraya yiyecek olarak getirmek, vahşi hayvanlardan korunmak, hayatta kalmaktı. Yani tamamen somut, hayati ve net bir hedefti. Beynimiz o dönemde avı yakaladığında aynı şekilde tabii ki dopamin patlaması yaşıyordu. Harika bir iş yaptın, hayatta kaldın, yarı bunu tekrar yapıyordu. Yani biraz önce dediğimiz de aynı mekanizma aslında. Eskiden avı getirip mağaramızı çekip dinlendirdik ve beynimiz parasempatik sistem dediğimiz o rahatlatıcı sistemi devreye sokardı ve rahatlardık. Bugün ise hedefler hiç bitmiyor gibi yaşıyoruz. Yani tam bir hedefi yakalıyoruz, arkasından hemen yeni bir hedef geliyor, dinlenmeye vakit yok gibi. Yani günümüze geldiğimizde dış dünya radikal bir şekilde değişti ama nörokimyasal olarak beynimiz hala aynı, hormonlarımız hala aynı. Orada bir evrimsel süreç pek yaşanmadı.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Modern dünyada kazanmak, sosyal dünyadaki, sosyal medyadaki beyin sayıları, banka hesabındaki rakamlar, ünvanlar, iş yerindeki hiç bitmeyen hedefler haline geldi. Modern zamanların bireysel başarıya, rekabetçiliğe, statüye verdiği önemli önüne alındığında sinir sistemimiz bir an bile sakinleşmiyor. Yani Sıla Hanım, mağaramıza çekilip dinlenemiyoruz. Kazanılacak çok şey varmış. Evet. Ama yeteri kadar dinlenmeye vakit yokmuş gibi yaşıyoruz. Bu durumda bizi sürekli alarm durumunda yaşamaya maalesef sürüklüyor. Amigdala sürekli alarm halinde oluyor. Bu da bir süre sonra tükenmişlik, yetersizlik gibi hissetmemize sebep oluyor. Yani sorunuzun kısa cevabı evet, bayağı bir fark var diyebiliriz.
1: Sayın Demir, hırstan bahsetmek lazım galiba kazanma psikolojisi içinde. İşin içinde hırs duygusu var. Bu da kişiden kişiye çok değişebiliyor. Bize biraz hırsı anlatır mısınız? Neden kişilerde bu kadar farklıdır ve hırs duygusu olmazsa kazanmak söz konusu değil midir?
0: Çok doğru, çok doğru bir noktaya yani değindiniz. Çünkü kazanmak dediğimizde beraberinde çoğu zaman hırs kavramı da geliyor. Hırsın kelime anlamına baktığımızda şiddetli arzu, böyle aşırı tutku, hatta zaman zaman öfke gibi anlamlar taşıdığını görüyoruz. Yani çok da olumlu bir anlam açıkçası ben görebildiğimizi düşünmüyorum. Hırslı olmak bir karakter özelliği. Yani herkeste aynı seviyede hırs görmüyoruz. Bazıları da hiç görmüyoruz hatta. Böyle daha çok başarının kendisi için değil de kendini diğerlerinden ayırt etmek, diğerlerini geçmek ya da diğerlerine bir şeyleri ispatlamak için başarmak isteyenlerde görüyoruz. Yani hep en iyi olmak zorundaymış gibi hissederek yaşamak çok zor açıkçası. Tabii bunun altında değersizlik, yetersizlik gibi çekirdek inançlar da olabiliyor. Bu noktada hırsın bir kişilik özelliği olmasının yanında çocukluğa, kökenlere inersek ebeveyn tutumları da önemli ama şu an ona hiç girmeyelim dilerseniz.
1: Evet, evet.
0: Dilerseniz girebiliriz tabii.
1: Tabii belli bir dozdaki hırs zararlı olmayabiliyor galiba. Kazanma ve hırs duygusu ne zaman yıpratıcı, yıkıcı, tehlikeli oluyor?
0: Güzel. Şimdi hepimiz kazanmak istiyoruz tabii ki. Bu çok doğal. Belli bir ölçüde hırs harekete geçiren geliştirici bir güç olabilir. Çünkü hepimizin hedefleri var. Hayatta istediğimiz şeyler, bir şeyleri başarma arzumuz var. İnsanoğlu bu şekilde gelişebildi zaten. Günümüzdeki bu imkanları böyle sağlayabildi. Hırs ne zaman iyi? Odak noktamız kendi gelişimimiz veya topluma katkımız olduğunda, yani kendimize, ben kendimi nasıl geliştirebilirim ya da ne gibi katkılar sunabilirim çevreme ve yaşadığım topluma diye sorduğumuzda sağlıklı bir alandayız demektir. Ama bana kalırsa bunun hırs değil, azim demek çok daha doğru olabilir. Azim konusunda da daha sonra değiniriz isterseniz ama sonunuza dönersek, hırs ne zaman tehlikeli bir hal alıyor? Eğer neyi kaybettiğimize bakmıyorsak, sadece ve sadece kazanmaya odaklanıyorsak, oradaki şeyleri gözden kaçırıyoruz belli ki. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Hazır önümüzde de Dünya Kupası varken gol atmak isteyen bir futbolcunun sırf kazanmak uğruna rakip futbolcuları sakatlamaya yönelik davranışlarda bulunması ya da iş hayatından bir örnek olsun. Bir çalışanın mesai arkadaşlarının emeklerini kendi emeği gibi gösterip terfi almaya çalışması kazanmak uğruna tehlikeli sularda yüzüyoruz anlamına geliyor. Çok basit örnekler fakat hayatın içinden ve sıklıkla karşılaştığımız için bu örnekleri vermek istedim. Diğer bir tehlike de kazanmayı doğrudan öz değerimizle eşleştirmek olur sanırım. Yani eğer kendimize verdiğimiz değer tamamen başarıya, kazanmaya, sonuca bağlıysa kaybettiğimizde öz değerimiz ve benlik saygımız zedelenebilir.
1: Evet.
0: Bunları da tabii psikolojik çok
1: ayrıca değinmek lazım. Çok haklısınız. Hırs bir de doyurulamayan

0: bir duygu gibi geliyor bana. Sizin söylediğiniz gibi farklı duygular, farklı kavramlar kullanmak lazım. Azim burada çok daha fazla ön plana çıkıyor. Azim çok olumlu olabiliyor kazanma yolunda, öyle değil mi?
1: Evet, kesinlikle dediğiniz gibi hırs, çünkü biri bitiyor, biri başlıyor, hedefler bitmiyor, kişi kazandığında da tatmin olmuyor. Hırslı bir şekilde yolculuğu unutup sürekli bir sonraki dedikçe çok tatsız bir hal alabiliyor hayat yani.
0: Kararlılık da kazanma için önemli galiba. Bu konuda ne söylersiniz? Kararlı insanların psikolojisi nasıldır?
1: Evet, kazanma psikolojisinin temelinde kararlılık var, hatta arzu etmek de var. Çünkü her şey aslında arzu etmekle başlıyor. Bu bizi motive edip harekete geçiriyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki hedefe ulaşmak için sadece kararlılık ya da arzu etmek yeterli değil. Öyle olsaydı bir süredir çok popüler olan sadece isteyerek evrene gönderdiğimiz mesajlarla tüm
0: Değil
1: hedeflerimizi gerçekleştirirdik, ama sistem öyle işlemiyor.
0: mi?
1: Ona göre kararlı olmak ya da arzu etmek de yetmiyor. Bizi hedefimize ulaştıracak doğru davranışlarda da bulunmalıyız. Tabii kararlılıkla, sizin dediğiniz gibi. Bunu da azim diyoruz, demin de konuştuk. Yani bir amaca ulaşmak için önümüze çıkan engellere rağmen sabırla, kararlılıkla ve gayretle yolu devam edebilmek. Günün sonunda o istediğimiz golü atamayıp kupayı kazanamasak bile azimle o maçı oynadığımızı, elimizden geleni yaptığımızı bilmek kazanma psikolojisi açısından bir tatmin oluşturuyor.
0: Çağımızın en önemli kavramlarından biri de rekabet sanıyorum. Bu da başarıyla, kazanma psikolojisiyle çok yakından ilişkili. Rekabet işin içine girince insanoğlu ne yaşıyor? Huzurlu olabiliyor mu?
1: O zaman şöyle yapalım, biraz çözümlerden bahsedelim, nasıl huzurlu hissedeceğiz. Mesela şunları önerelim: İlki öz yeterliliklerinin farkında olmaları olsun. Neden bahsediyoruz? Pardon. Modern psikolojinin öncülerinden Albert Bandura'nın kavramıdır öz yeterlilik. Buna göre insanın huzur ve tatmini başkalarını geçmekten değil, kendi kapasitesini geliştirebileceğine dair inancından geliyor. Yani mesele sadece sonuca ulaşmak değil, süreç içinde gösterdiğimiz çaba ve kat ettiğimiz yolu fark edebilmek, sonuca saplanıp kalmak yerine gelişime odaklanmak bizi psikolojik olarak daha dengede tutuyor diyor. İkinci önemli bir konu ise maalesef sıklıkla yaptığımız kıyaslama alışkanlığı. Bu alışkanlıktan vazgeçmek çok kıymetli Sıla Hanım. Yani özellikle sosyal medyanın yoğun kullanımıyla birlikte insanlıkların, bizlerin yeterlilik algısı ciddi şekilde olumsuz etkilenmeye, zedelenmeye başladı. Sadece artık insanlar kariyerlerini değil, ilişkilerini, yaşam standartlarını, ailelerini pek çok şekilde kıyaslama tuzağına düşebiliyorlar. Sosyal medyada gördüğümüz hayatların çoğu insanların en iyi anlarından seçilmiş kareler sadece. Yani gerçeğin yalnızca küçük bir kısmını gösteren görüntüler. Oysa hepimiz biliyoruz ki yaşamın içinde oralarda gösterilmesi tercih edilmeyen türlü zorluklar ve mücadeleler var. Kısacası başkalarının hayatına değil, kendi yolculuğumuza odaklanalım. Bir şey daha, diğer önemli bir bakış açısı da belki şu değişikliği yapabilmek. O da sadece bireysel başarıdan çıkarıp biraz daha kolektif bir yere taşıyabilmek. Yani ben daha çok nasıl kazanırım sorusunun yerine, ya da en azından yanına, ben bulunduğum topluma, yaşadığım gezegene, yaşayacağım kısacık zaman diliminde nasıl katkı sağlayabilirim sorusunu da koyabilmek. Çünkü insan sadece kendisi için yaşadığında bir süre sonra tükenebiliyor, yaşamın anlamını kaybedebiliyor. Ama kendisinden daha büyük bir amaca hizmet ettiğinde ruhsal olarak daha iyi hissediyor. Bireysel gelişimimizi önemserken yaşadığımız topluma karşı duyarlılığımızı da koruyalım. Bu psikolojik sağlığımız açısından çok kıymetli. Ama şeyi de söyleyelim. Psikolojide aşağı doğru karşılaştırma dediğimiz bir kavram var. Leon Festinger'indir. İlgisini çeken sevgili dinleyicilerimiz araştırırsın, çok çok güzel kavramlardan bahseder. Zaman zaman kendimizden aşağı doğru karşılaştığında, zaman zaman kendimizden daha zor koşullarda yaşayan insanlara bakabilmek anlamına geliyor. Ama bu hani onları küçümsemek için değil, sadece sahip olduklarımızın değerini yeniden fark edilmek için yaptığımız bir kıyaslama olmalı. Çünkü şükran duygusu, minnettarlık, psikolojik dayanıklılığı da güçlendiren en önemli duygulardan biri. Elimizdekilerin kıymetini bilelim, bunları hatırlayalım. Bu kadar rekabetçi ve hızlı bir dünyada insanı gerçekten nefes aldıracaktır.
0: Evet. Mutlak galibiyet diye bir şey var mı acaba? Hani o mükemmeliyetçilikle herhalde bağdaştırabiliriz bunu. Bu sağlıklı bir düşünce mi?
1: Peşin peşin söyleyelim değil tabii ki. Mutlak galibiyet dediğiniz gibi mükemmelliyetçilikle çok alakalı, fakat acaba insanoğlu için mükemmellik var mı? Bu gökkuşağını yakalamaya çalışmak gibi bir şey. Belki bunu kabul etmek. Mükemmelliyetçi insanoğlu için yok. Buna gerek de yok. İhtiyacımız da yok. Bu bir illüzyon. Şöyle, hani kontrol edemediğiniz bir dünyada mutlak galibiyet beklemek, ruh sağlığımızı çok ciddi şekilde strese sokmak demek. Çünkü hayatta kontrolümüzde olmayan, etki alanımızın dışında kalan ve sonuçları etkileyen birçok unsur olabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bireyler farklı zaman ve koşullarda kazanabileceğinin de kaybedebileceğinin de farkında oluyor Sıla Hanım. Bu esnekliğe sahip olmamız çok önemli bir beceri. Çünkü hayatın getirdiklerine karşı bizi daha dayanıklı yapar. Kazanmakta, kaybetmekte insanın değerini değil, sadece o andaki durumun sonucunu gösteriyor. Bu kadar. Farklı anlamlar yüklemek bizi zora sokacaktır.
0: Evet.
1: Hani kaybetmeyi benliğimizin bir parçası gibi görürsek psikolojik sıkıntılar buralarda baş gösterebiliyor. Bu noktada önemli olan her zaman kazanmak değil, kaybettiğinde de dağılmamak. Aha, şeyi de söyleyelim burada. Mesela her zaman kazanan olmamak bize bir insan olduğumuzu, sınırlarımızı, başkalarına olan ihtiyacımızı da hatırlatıyor. Kaybetmek kibri terbiye eden de öğretmen de olabilir yani. Her zaman kazandığımızı bir düşünün lütfen. Ne kadar kibirli, küstah ve başkalarının kayıpları karşısında onların hissettiklerinden bir haber olurduk. Empati becerimiz sekteye uğrardı. Her şeyi kazanamayacağımızı kabul etmek. Bunda da hiçbir sorun olmadığını bilmek. Bizde süper kahraman, mükemmel insan, sizin en başta dediğiniz gibi o mükemmel insan olma stresinden çıkarıp yeteri kadar iyi bir insanım, bunun hafifliğini yaşıyorum deyip biraz arkamıza yaslanıp rahatlayabiliriz. Kaybetmekte de bir yanlışlık yok.
0: Evet, kaybetmek deyince kullandığınız bir kelime dağılmak oldu. Herkes kaybetmeyi de farklı karşılıyor sanırım. Buna dair neler söylersiniz?
1: Kaybetmenin karşısında hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Belki bundan bahsedebiliriz biraz. Şunu söyleyelim. Hayal kırıklığı yaşamak psikolojik gelişimimiz için en az kazanmak kadar gerekli. Her duygu gibi hayal kırıklığı da bize hayatta bizim için neyin önemli olduğunu, neye ihtiyacımız olduğunu, neyden kaçmamız gerektiğine dair rehberlik ediyor. Yani her duygunun bize fark etmemizi istediği bir mesajı vardır. Hayal kırıklığı da beklentilerimiz ile gerçeklerin uyuşmaması sonucu hissettiğimiz böyle üzüntüyle öfke karışımı doğal bir duygu. Bize mevcut stratejimizin işe yaramadığını gösterirken geleceğe dair daha gerçekçi planlar yapmamıza yardım ediyor. Psikoloji literatüründe psikolojik sağlamlık ve büyüme diye bir kavram vardır. Dileyenler yine bunu araştırsınlar. Çok çok kıymetli bilgiler var buralarda. Psikolojik sağlamlık hiç düşmemek demek değil aslında. Düştükten sonra ne kadar esneyip eski halimizde, hatta daha iyi halimize dönebilmekle ilgili, büyümekle ilgili. Travma sonrası büyüme de yine bununla ilgili kavramlar. Sağlıklı bir psikolojinin sırrı hayal kırıklığını tamamen yok etmek değil. Bu duyguların içinden geçebilme becerisi biraz. Yani bu duyguyu daha sağlıklı yaşayabilmeli adına belki dilerseniz sevgili dinleyicilerimize birkaç pratik öneri sunmak isterim.
0: Lütfen buyurun.
1: Hayal kırıklığını daha yumuşak yaşayabilmenin belki de ilk adım o duyguyu kabul etmek. Her duyguyu kabul etmek gibi hayal kırıklığını da kabul etmek. Hayal kırıklığı hissetmek son derece normal demek. Kendimizi bunu hissettiğimiz için suçlamamak kendimizi. Öz şefkat burada çok kıymetli. Evet, şu anda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü çok emek vermiştim, olacak diye düşünmüştüm. Ama geçecek, bu sadece bir duygu, duygular gelir geçerdir diyebilmek. Sonra belki ikinci adım olarak beklentim ne kadar gerçekçiydi sorusunu masaya yatırmak, bunu sormak. Buradan da çok fazla bilgi elde edeceğizdir kendimize dair. Son olarak da bilişsel yeniden çerçeveleme, yani olaya, duruma bakış açımızı değiştirmek. Kendimize şunu söyleyebilmek mesela, bunun benim benlik değerimle hiçbir ilgisi yok. Hayat bir deneyim alanı, bu da bir hayat tecrübesiydi. Bir şeyler öğrendim ve bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim, bunlara bir bakayım diyebilmek. Sonuçtan çıkarabileceğimiz dersleri çıkarmak, şartlar uygunsa yola devam etmek ya da strateji değiştirip farklı çözüm yolları bulmak ya da gerekiyorsa vazgeçmek ve hayatın başka yollarla da devam ettiğini hatırlayabilmek hayal kırıklığına iyi gelecektir diye söyleyebilirim.
0: Evet. Sayın Demir, bunu sormadan yapamayacağım. Şimdi bütün bu kavramları konuşuyoruz. Günümüzdeki dünyanın durumunu görüyoruz. Rekabetin, hırsın, işte sosyal medyanın etkilerini. Yetişkinler belki bu farkındalıklara varıp kendilerine yol çizmeye çalışabilirler ama şu anda yetişen yeni nesiller var. Onlara da bunlar aşılanıyor doğal olarak. Sizin ebeveynlere tavsiyeleriniz nelerdir? Çocuklara, gençlere, şimdi onların da sınavları çok fazla, işte işte rekabetin içindeler. Nasıl yaklaşılmalı? Sohbetin sonunda bunu sormak isterim.
1: Çok güzel. Şöyle aynı kendimize dediklerimizi çocuklara da bu şekilde söyleyebilmek. Sonuçtan bağımsız olarak biraz sürece odaklanmak.

0: Mesela sınava hazırlanacak çocuklarımıza. Çabanın farkındayım. Elinden geleni yap. Sonuç senin kontrolünde değil. Bakalım ne olacak? Ona göre yolumuzu tekrar o şekilde devam edebiliriz diyebilmek. Ya da daha küçük çocuklara böyle birlikte oynanan oyunlarda, yine orada çok güzel oynadın, ne kadar eğlendik birlikte değil mi, çok dürüstçe oynadın, ben çok fark ettim bunları diyebilmek, çocukların da gözlerini biraz sonuçtan, hani kaybedip kazanmaktan ziyade süreçten ne kadar keyif alıyorum, süreç nasıl ilerliyor ve kaybettiğimde de benim değerimden ya da annemin babamın bana sevgisini olan sevgisinden bir şeyin azalmadığını fark etmek, böyle hani tohumların çok çekirdekte sağlam bir şekilde atılmasını sağlayacaktır. Bilmem sorunuza cevap oldu mu?
1: Evet, kesinlikle oldu. Çünkü çocukların gelecek onlar ve onların da bazen bu konularda çok iyi yönlendirilemeden farklı etkilerle zorlandıklarını görmek mümkün. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
0: Dediğiniz gibi çok doğru. Rekabetçiliğin her alanda artması çocuklar için de olumsuz etki ediyor. Burada belki o yeni kanunlardan bahsedebiliriz. 16 yaş ve altına sosyal medyanın yasaklanması. Çünkü orada gerçekten çok tehlikeli durumlar söz konusu olabiliyor. Çünkü ergen beyin ya da çocuk beyni henüz tam gelişini tamamlamış bir beyin değil. Anlamları farklı, olumsuz şekilde, benlik algılarına zarar verici şekilde yorumlayabiliyorlar. Yine sosyal medyada gördükleri görüntüleri büyük kıyaslamalar yaparak yine kendilerine dair algılarını zedeleyici bir şekilde anlamlandırabiliyorlar. Belki buradaki kanunların, ben açıkçası yeni yasaların biraz doğru olduğunu düşünenlerdenim. Biraz daha beklese çocuklarımız sosyal medyaya girmek için daha sağlıklı olacak kendi gelişimleri açısından.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Bayramda bizimle buluştunuz. Hem de İstanbul'un fethinin yıl dönümü kazanmayı konuştuk. Başarıyı konuştuk. Doğru bir gündü sanıyorum. Tekrar teşekkürler. Size iyi günler diliyoruz.
0: Rica
1: Kolaylıkla.
0: ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Size de kolaylıklar. Hoşça kalın.
1: Klinik psikolog Özlem Demir konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Yaşamın ritminin sonuna geldik. Bayram yayınlarımızı yaptık, sizlerle buluştuk. Bugün haftanın son günüydü artık. Pazartesi yeniden umarız sizlerle görüşeceğiz bayram sonrasında. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşça kalın, güzel bir hafta sonu geçirin.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.

Efendim merhabalar, Mutfağın Sırlarından yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte sevgilerimizi, selamlarımızı göndererek hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban bayramı paylaşmaktır. Allah kestiğiniz kurbanlarınızı kabul buyursun. Tabii kesemeyenler için de şöyle bir imkan var artık. Yurt dışına gönderebiliyoruz kurbanlarımızı. Afrika'ya veya yoksul ülkelere, en fazla Gazze'ye, Filistin'e gönderiyoruz. Bazı ülkelerde kurbanlar et olarak dağıtılırken bazı ülkelerde konserve haline getirilip dağıtılıyor. Güvenliğiniz herhangi bir kurumla, kuruluşla kurbanlarınızı yurt dışında daha da uygun fiyata kestirebiliyorsunuz.

0: Malum iki tane dini bayramımız var, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Her ne kadar Kurban Bayramı'nda aklımıza et tarifleri gelse de aslında misafirliklerde tatlı da tabii ki ikram ediliyor. Onun için günün anlam ve önemine uygun olsun diye bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Ama şerbetli bir tatlı değil, yine bizim mutfağımıza ait çok da sevilen ve çok pratik bir helvadan bahsedeceğim bugün. İrmik helvası ama az miktarda un kullanacağız içinde. Gerçekten denediğinizde çok beğeneceksiniz. Peki hem malzemeden hem de yapılışından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir tavaya 50 gram tereyağını aktarıyoruz. Yağın erimeye başlamasından itibaren yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Burada kastettiğim çay bardağı bildiğimiz eski usul klasik çay bardağı. Bir su bardağı irmiği ilave ediyoruz ve aynı anda yine bir klasik küçük çay bardağı unu da ekliyoruz. Sürekli karıştırarak ağır ateşte adeta böyle açık kakao rengi alana kadar kavurmayı sürdürüyoruz. Sonrasında üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyoruz ve 3 su bardağı soğuk su ya da 3 su bardağı soğuk süt ilave ediyoruz. İrmikler sıvıyı çekene kadar yine karıştırmayı sürdürerek pişirmeye devam ediyoruz. Bu esnada eğer istiyorsanız iri kıyılmış fındık ya da ceviz de ilave edebilirsiniz. İrmikler suyunu çektiğinde ağzını kapatıyoruz. Şöyle en az 15 dakika demlendiriyoruz. Ilık ya da soğuk olarak servis yapabiliriz. Arzu ediyorsak bir kasenin içine helvayı koyup ortasına dondurma koyup üzerine tekrar helva ile kapatıp ters çevirerek dondurmalı helva olarak da servis yapabiliriz. Ancak dondurmalı yapacaksak helvanın iyice soğumasını beklemek lazım. Efendim tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın, sağlıkla afiyetle kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,